0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: leysel vâsılu bil mükafi. Velakinnel vasile izen kataat rahimuhu vasalaha. Sadaka Resulullah bima kal el temakal. Peygamber Efendimiz sıla-i rahimle ilgili bir inceliği bize öğretiyor. Buyuruyor ki sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri leysel vasılu bil mükafi. Sıla-i rahmeden akrabaları ile alakalarını sürdüren, arkadaşlarıyla kardeşliğini sürdüren, dostlarıyla dostluğunu koparmayan, küzüşmeyen, darılmayan, ayrılmayan, sırt dönmeyen kimse vasıl diye adlandırılıyor. Vasledici, arayı bağlayıcı, arayı koparmayan, bağlayan kimse diye adlandırılıyor hadis-i şerifte. Vasıl yani böyle alakaları sürdürücü insan, bil mükafi, karşılık olarak böyle yapan kimse değildir. Yani muhatabı olan akrabası veya kardeşi veya dostu kendisine iyi davranıyor da, güzel muamele ediyor da, gelip gidiyor da o da ona iade-i ziyaret yapıyor. Karşılık veriyor. Onun karşılığını denkleyerek kendi hareketlerini tanzim ediyor. Onunla ahbaplığını, arkadaşlığını sürdürüyor. Asıl alakayı sürdürücü makbul kul bu değildir. Asıl alakaları kopartmayan, sevgi bağlarını kesip atmayan makbul kul velakinnel vasıla izen kataat rahimuhu onun akrabaları, yakınları kendisinden alakayı kestiği halde vasalaha onlarla ilgiyi devam ettirendir. Asıl makbul kul budur. Yoksa karşı taraftaki geliyor, o da ona iade-i ziyarette bulunuyor. Karşı taraftaki güleç yüz gösteriyor, bu da güleç yüzlü. Karşı taraftaki ona iyi davranıyor, bu da iyi davranıyor. Ahbaplık devam ediyor. Bunu herkes yapar. Hani bizde bir atasözü vardır. Efendim, iyiliğe, iyilikle mukabele etmek her kişinin kârı. Herkes böyle yapar. İyilik yaptın bir insan ona teşekkür eder. O da bir fırsat bulursa iyilik yapmak ister. Ama kötülüğe iyilikle muamele etmek, kötüye iyi muamele etmek, kötülüğe iyilikle karşılık vermek o her kişinin kârı değildir. O her kişinin kârıdır. Adam olmak lazım, mert olmak lazım. Bayağı bir güçlü kuvvetli olması lazım insanın. Neye karşı güçlü kuvvetli olacak? 90 kilo mu olacak? Fazlusunun çapı efendim 40 santim mi olacak? Kuvvet nerede? Nefsini yenmekte güçlü olacak. İçinden kızgınlık geliyor, köpürüyor, boğazından dışarıya fışkırıyor, kızıyor karşı tarafa. Yenip karşı tarafın haksızlığına rağmen, karşı tarafın kendisine ters muamele etmesine rağmen ben bunu Allah rızası için yapıyorum deyip kapısına gidip kapıyı çalıp onunla ahbaplığı sürdürendir. Asıl baba yiğit o. Herkes onu yapamaz işte. Plajayla konuşmuyorum ben. Neden? Efendim ne bileyim geçen gün selam verdim almadı. Kerata benim selamımı almayınca ben de onun yüzüne bakmıyorum artık. Bunu herkes yapar. Nefsin de hoşuna gider bu. Ama ona gidersen o zaman zor. Burada bir şey hatırıma geldi. Bizim dostlarımızdan birisi bu ahlak yoluna girmiş. Hocası demiş ki dargınlarla barışacaksın. Hak sahiplerine haklarını vereceksin. Helalleşeceksin. Ahiret yolcususun, ahirete gideceksin, orada hesap vermek zor, burada işlerini düzelt, pürüz bırakma, dava bırakma ahirete, mahkemeye, ahiret mahkemesine iş bırakma, hallet gibilerden nasihat etmiş olmalı ki, o da gitmiş, kendisi üniversite hocası, gitmiş dargın olan kimselerin yanına işte selam vermiş, kardeşim ben seninle barışmak istiyorum filan demiş, barışmış. Ötekisi de şaşırıyor, Allah Allah, daha önce koridorda gördüğü halde selam vermeyen, yüz döndüren, öbür tarafa dönen, aleyhinde çalışan,

İnsan bu sefer kendisi geliyor, yalvarır, yaltaklanır gibi, efendim, işte barışmak istiyorum diyor. Şaşırıyormuş, tabii barışıyor tabii. Şaşırıyor ama sonunda gene barışıyor. Gelmiş hocasına demiş ki, hocam ben böyle yapıyorum ama, dargın olduğum kimselere gidiyorum, barışıyorum ama, nefsime çok ağır geliyor ve izzeti nefsin kırılıyor. Hoca efendi demiş ki, evladım nefsin izzeti ne olur? Çünkü senin nefis dediğin şey ne? اِنَّنْ نَفْسَلَ اَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Birkaç müstesnası vardır Allah'ın hasalis kulları ama bu nefis insana kötülük emredip duran bizim beşeri tarafımız. Bize namaz kılma diyen, oruç tutma diyen, yan gel yat diyen, hayırlara koşma diyen, camiye gitme diyen, efendim zevkine keyfine bak diyen bir şey. Onun izzeti mi olurmuş? Onun izzetini kıracaksın da ondan sonra kamil bir kimse olacaksın diye çok güzel bir cevap vermiş. Evladım nefsin izzeti mi olurmuş diye böyle söyleyince ben de düşündüm hakikaten bu izzeti nefis sözünü çok kullanır dururuz. İnsanın izzeti nefsi kırılıyor, izzeti nefsi var filan diye. Bazı tabirlerin üzerinde de yeniden düşünmekte fayda var diye öyle geldi hatırıma. Bir başka hadisi şerif var. Bu hadisi şerifin manasını takviye edici. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramdan bir zat-ı muhtereme diyor ki sana güzel huylu olmayı tavsiye ederim. O zat da soruyor. Ya Resulallah güzel huy nasıl olur? Nedir güzel huy? Diyor ki Peygamber Efendimiz güzel huy seninle alakasını koparana senin gidip gelmendir. Buradaki gibi. Alakayı koparan dostuna, akrabana senin gidip gelmendir, alakayı kesmemendir. Ve sana vermeyen, senden esirgeyen kimseye zaman dönüp de bir fırsat gelince senin vermendir. Ve sana zulmeden kimseye, kimseyi senin affetmendir. Dikkat edilirse bu üç misalde de, bu hadis-i şerifte olduğu gibi karşılıksız iyilik var. Karşı taraftan bir iyilik görülüp de ondan sonra yapmak değil, aksine kötülük görüldüğü halde kötülüğe iyilikle muamele durumu var. İşte asıl kıymetli olan bu. Mükafi olursa insan yani karşısındakinin yaptığına mukabele ederse bu kolay. Ama karşısındaki menfi hareket ettiği halde müsbet hareket edeceğiz biz. Neden böyle yapacağız? Allah sevsin diye. Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın rızası böyle kazanılıyor. Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş. Onun için böyle yapacağız. Akrabadan filanca bana darılmış, sen anlamazlıktan gelirsin, gidersin. Filanca sana haksızlık etmiş, fark etmemiş gibi görünürsün, gidersin. Tatlı muamele edersin. Filanca sana falanca zamanda haksızlık etti, olsun bağışlarsın. Ne olacak? Her kez bırakıp gidiyor şu dünyayı, kimse kalmıyor. Hiç kimse kalmıyor şu dünyada, kimsenin eline de kalmıyor. Şu mal da yalan, mülk de yalan. Ne güzel söylemiş Yunus Emre. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Hadi ben oyalandım, şu kadar vakit geçirdim, iş işten geçtikten sonra anladım. Hadi biraz da sen oyalan bakalım. Biraz da seni aldatsın şu dünya hayatı. Herkes aldanıp duracağına, bir kişi aldanınca onun nasihatinden, onun durumundan ötekiler istifade etse de Allah'ın rızasına uygun hareket etseler ya, İnşallah bizler öyle yapalım. İnşallah her hareketimizde ölçü Allah'ın rızasını kazanmak olsun. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi güzel huyla eylesin. Şu nefsimizi ve bizi kötülüklere kışkırtan şeytanın vesveselerini yenmeyi cümlemize nasip eylesin. Leysel imanu bittemenni velâ bittehalli velâkin hüve mâ vakara fî kalbihi ve saddakahul fi'lu ve el ilmu ilmani ilmun bil lisani ve ilmun fil kalb fe emma ilmul kalbi fel ilmun nafi'u ve ilmul lisani hüccetullahi alebni adem. Bu hadis-i şerifi çok can kulağıyla dikkatle dinleyip hatırınıza tutun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki leysel imanu bittemenni. İman ümit etmekle, hayal etmekle değildir. Vela bittehalli. Süsleyip dışını efendim sözle, tavırla, eda ile dışa öyle görünmekle de değildir. Hayal de değildir, dış görünüşle değildir demek istiyor. Temenni demek, hayal kurmak, ümit etmek, tahmin etmek, içinden bir şey emel beslemek manasına gelir. Tahalli de süslenmek manasına gelir. Yani bir insan ütülü, tertemiz, sakalı güzel, tıraşlı, efendim her tarafı itinalı filan, dışı öyle ama içi, yani sadece bu dış önemli değil. Mühim olan içinde ne var?
kabın dışı altın ama içi zehirse, kabın dışı altın ama içi zehirse ne olacak? Dışın kıymeti olmayacak o zaman. Altın olmasının kıymeti yok. Mühim olan iç. Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, iman ümit etmekle, heves etmekle, iştaha duymakla, şöyle böyle olsa filan diye temenni etmekle değildir. Dışını süslemekle de değildir. Peki nedir? Velakin hüve ma vakara fi kalbihi. Fakat iman denilen şey, insanın gönlüne gelip oturan bir şeydir. İnsanın kalbine gelir, yerleşir iman. Oturur ve saddakahul fiilu ve kişinin yaptığı fiiller, hareketler iman ehline yakışan fiil olur. Fiilinde görülür iman. Neden bu adam böyle yaptı? Mümin. Mümin de ondan böyle yaptı. Diğer insan yaptığı harekete bakar, mümin. Falanca adam sahtekar mı, riyakar mı, has halis bir kimse mi? Allah deyince, ayet okununca gözyaşları döküyor, titriyor, zekatını veriyor, namazını kılıyor. Allah deyince minareden müezzin, haydin namaza dediği zaman işini bırakıp geliyor. Fiili imanını gösteriyor. Yoksa efendim sen benim kalbime bak demiyor. Olmaz ki, sen müminsen imanının eseri olacak. Müminin bir yaşayışı var. Neye göre bir yaşayışı var? Ahkam-ı dine uygun bir yaşayışı var. Müslümanın bir dünyası var. Nasıl bir dünyası var? Allah'ın emirleri ve yasaklarıyla hudutları çizilmiş bir dünyası var. Müslüman rüşvet verir mi? Veremez. Müslüman faiz yiyebilir mi? Yiyemez. Müslüman haksızlık yapabilir mi? Yapamaz. Müslüman başkasının malını gasp edebilir mi? Edemez. Müslüman bir başkasının tarlasından izni olmadan geçebilir mi? Geçmez. Müslüman bir başkasının ağacından meyve koparır mı? Fidanından çiçek kopartır mı? Kopartmaz. Müslümanın yasakları var. Müslümanın dünyası var. Müslümanın değer hükümleri var, kıymet hükümleri var. Müslüman şunu iyi bilir, bunu kötü bilir. İyi bildiği şeyi yapar, kötü bildiği şeyi yapmaz. Ötekisi lafz. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Leysel imanı bir temenni. İman temenniyle değildir. Ben müminim. İnşallah ben iyi Müslümanım. Öyle heves ediyorum. Heves ediyorsun ama göster fiilinde. Kalbe girecek Allah korkusu. O Allah korkusu sana sabah ezan okunurken yatakta yatmayı haram kılacak. Yatamayacaksın. Allah çağırıyor diyeceksin. Harama el uzatamayacaksın. Yalnız kaldığın zaman da günahı işleyemeyeceksin. Kimse görmediği yerde de hata yapamayacaksın. İman senin içinde bekçi olacak. O cevher sana kıymet verecek. Seni pahalı bir mal hale getirecek. Yoksa nesin sen? Müslümanım elhamdülillah. Sen benim kalbime bak. Ben senin kalbine ne bakayım? Ben senin kalbini göremem ki. Ben senin fiiline bakarım. Sen camiye geliyor musun? Sen zekatını veriyor musun? Sen fakire acıyor musun? Sen yanında çalıştırdığın insanın hakkını veriyor musun? Ortaklık yaptığın kimseye ortaklığın şartlarına uygun hareket ediyor musun? Sattığın malı iyi satıyor musun? Yaptığın işi halis, temiz, has, güzel iş yapıyor musun? İmanlı öyle yapar. El ilmu ilman. Hadis-i şerifin devamında Peygamber Efendimiz yine buyuruyor. Aynı hadisin içinde ve devam ederek buyuruyor ki, ilim iki çeşittir. İki türlüdür, iki tanedir. İlmun bil lisan, birisi dil ile söylenen ilimdir. Dil döner, söyler, kelimeleri ağızdan dökülür insanın, bir şeyler söylüyor. Vay ne kadar güzel, ne bilgili adam, neler söylüyor der insan. Dille söyler. Ve ilmun fil kalp, bir diğer ilim vardır ki o da gönüldedir. O da gönüldedir. İkinci ilim dilde değildir, insanın içindedir, gönlüne yerleşmiştir. Gönlündedir o bilgi, o ilim. Ve emma ilmul kalbi fel ilmun nafi'u. İşte o gönlün içindeki o ilim var ya, faydalı ilim odur. Sen iyice hayat tecrübelerinden anladın mı, Allah'a tevekkül edince Allah seni kurtarıyor. Anladım hocam, birkaç defa denedim. Tevekkül ettim Allahu Teala Hazretlerine, Allahu Teala Hazretleri beni o sıkıntılardan kurtardı. Hah işte o ilim senin kalbinde, dilde değil. Denemişsin, içine yerleşmiş. Faydalı ilim o. Sen denedin mi ki Allahu Teala Hazretlerine ağası geldiğin zaman sana bir tokat geliyor. Ey kulum sen Müslümansın, sen yapma diye bir tokat vurur Allahu Teala Hazretleri. Bir manevi tokat gelir. Ha, geçen gün bak şöyle bir hatalı iş yaptım da başıma bundan geldi der insan, anlar. Korkar mısın? Korkarım. İşte o ilmi nafi, o senin içine yerleşmiş hakiki bilgi o. Ben Allah'tan korkarım, bunu yapamam.
diyor musun sana bir kötülüğü teklif ettiklerini? Yapamam ya, üstüme varmayın.

0: mümkün değil, yapamam diyor musun? Tamam, senin içinde bir ilim var, bir bilgi var ki onu yaptığın zaman Allah senden hoşnut olmayacak diye içine iyice yerleşmiş bir şey yapmıyorsun. Veyahut koşuyor musun bir hayra? Senin 50 milyonun var, 25 milyonunu verebilir misin? Bak, senin yanında 25 milyon kalacak, daha fazla. Ona 500 bin lira kalıyor, senin yanında 25 milyon kalıyor. Verebilir misin? Veremem. İhtiyacı var Müslümanların, her şey parayla oluyor. İmkanı varsa, benim paraya ihtiyacım yok elhamdülillah, ama hayra hepimizin ihtiyacı var. Hepimiz hayır yapacağız ki öldükten sonra arkamızdan hayırla yad olunalım. Bu bir iddia da değil, hadis-i şerifte böyle bildiriyor Peygamber Efendimiz. Hayır sahibi, sadakayı cariye sahibi olan insanın hayırı ayakta durduğu müddetçe defteri amali çalışır. İşte insanın birisi böyle kalbine yerleşmiş ilimdir. Denemiştir, kalbi %100 kanidir, böyle hareket eder. Onun için Allah cümlemize ilmi nafi, faydalı ilim nasip eylesin. Bu dildeki ilim herkeste vardır. Avrupa'dan bir müsteşrik getir, oryantalist getir, yani şu şeyleri Arapça Farsçayı okumuş olan ama Hristiyan olan bir adamı getir. İslam'a göre efendim sabrın önemi nedir, sadakanın değeri nedir, İslam'da kaç çeşit mali efendim mükellefiyet vardır de belki söyler o da. Dil önemli değil, kalp önemli. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizin kalbini mamur eylesin. Kalbi harap olmasın. Ve ilmül lisan, hadis-i şerifin sonunda bildiriyor ki Peygamber Efendimiz, ve ilmül lisan, hüccetullahi alebni adem, dil ilmi, dil ucunda bulunan bilgiler, dille söylenen bilgiler, içte yok da dışta söylenen bilgiler, bunlar nedir? Hüccetullahi alebni adem, Adem oğluna Allah'ın bunlar aleyhte vesikalarıdır. Aleyhte vesikalarıdır. Nasıl aleyhte vesika? Gel buraya kul diyecek Allah-u Teala Hazretleri. Sen bunu başkasına söylemedin mi? Dilinle söyledin. Niye tutmadın? Biliyordun bak bunun böyle yapılmaması gerektiğini. Şu hayrın şöyle yapılması gerektiğini biliyordun. Bilmeseydin söylemezdin. Biliyordun. Neden tutmadın diye. Aleyhine hüccet olacak. Aleyhine delil olacak. Onun için Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız, yapamayacağınız şeyleri dilinizle söylüyorsunuz? كَبُرَ مَقْتًا اِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَكُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapamayacağınız, yapmadığınız şeyleri söylemek Allah indinde büyük kızgınlığa sebep olur. Çok büyük kızgınlık meydana getirir. Ya yapabileceğin şeyi söyle veyahut yapamayacağın şeyi söyleme. Yani yapabileceğin kadar söyle. Mehmet Akif'in güzel bir şiiri vardır. Diyor ki, oğlum İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Nevruz adında bir yeğeni var demek ki. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Lafı çok, karnı geniş, soyları taklit etme. Özü doğru, sözü doğru adam ol, ırkına çek. Bizim dedelerimiz öyleydi. Az konuşurlardı. Yaptığını da söylemezdi hatta. Kimse bir şey yapmadı sanıyor ama koca camiler, o kesme kesme taşlardan yapılmış kervansaraylar, medreseler kim yaptı? Kitap yazmıştır, başına adını yazmaz adam. Tevazu olsun diye. Allah bilsin diye. Hayır yapar, gizli yapar, geceliğin dağıtır sadakayı. Bırakır kaçar gider hayrı. Avucuna bırakır kaçar gider. Öyle yapmışlar. Allah-u Teala Hazretleri, dilde olmasın ilmimiz, bilgimiz, gönlümüze bilgiyi yerleştirsin. Tabii o bilginin gereğini tatbik etmeyi de cümlemize nasip eylesin. Bildiğimizle amel etmeyi nasip eylesin. İşte o, işte ilm-i kalp denilen, ilm-i nafi denilen şey, işte o ilm-i tasavvuf. Dinde fıkıh sahibi olmak, tefakkuh din denilen şey. Allah cümlemizi dinde fakih eylesin.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

Uyan ey gözlerim. Gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 20.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 20'yi dinlediniz. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapın.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, değişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

İnsan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf bunun derin derin düşünmüş, kaynağını İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane, birisi şeytan, insanın dışında bir varlık ama içine de girebiliyor, aklını çelebiliyor, vesvese veriyor, ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi, yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi. Bunlar, yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için, diyelim ki yani misali nedir? Mesela Ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz, yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor onun için. Kumarbaz efendim kazandığı maaşı o gün götürüyor, kumarda kaybediyor, eve gene perişan geliyor, karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemedi. Tabi bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden, insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip sürükleyip götürmesinden kurtulmak lazım. Bu da bir terbiyeyle oluyor. Yani asıl hürriyet bu. İşte bunları tabi okutulmayınca, söylenmeyince, anlatılmayınca bilmiyorlar bu güzellikleri insanlar. Onun için İslam'ın güzelliklerini anlamayınca İslam'a karşı çıkıyorlar. Allah'a kulluk etmenin ne kadar büyük bir hürriyet olduğunu. Evet, insan Allah'a kulluk ediyor ama bütün başka şeylerin esaretinden kurtuluyor.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşamını işte kimseyi alamıyor. Kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var. İş stresi üzerinde X yerden Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu stres hormonu. Benim gözümü açtıran şey de o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor. O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, psikolojik yorgunluk bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ
1: وَشِفَاءٌ. De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. Ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek

0: biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbu ileyk.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد.

0: المعيد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve barakatahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. görüneni görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluka l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. Allahümme inni es'aluka l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, İman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim

0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

sizden biriniz geceliğin uykusunu bölüp ibadete kalkarsa, ama festacemel Kur'an-ı ala lisanihi, Kur'an okumak diline dolanırsa, zor gelirse, ağır gelirse. Neden? Uykusu var, kafasını toparlayamadı, okuyamıyor tam. Yani dalıyor gidiyor hop vesaire filan, tam okuyamıyor. Böyle zorlanırsa Kur'an okumak, namaz kılmak zoruna giderse, fel yansarif, hadi kalksın gitsin, fel yattacı, yatağına uzansın uyusun. Yani böyle yarım yabalak, uykulu, şuursuz, anlamadan, keyfine zevkine varmadan olmaz. Dinlen öyle kalk. Yani ibadetin keyifli olması lazım, zevkli olması lazım, tatlı olması lazım, ballı kaymaklı olması lazım. E bu ne yapıyor? Semiallahu limen hamide diyemiyor, dalıyor, toparlıyor, efendim kaçıncı rekattaydı bilmiyor. Hadi git yatağına yat, uyu, dinlen. Yani böyle ibadet olmaz. İbadet zevkli olur, şevkli olur, istekli olur, dinlenmişken olur. Onun için ne yapmak lazım? Yani gece ibadetini kaçırmak istemiyordum hocam. Sen vaazda söyledin de ondan kalkıyorum yani. Tamam da akşam erken yat. Erken yat. Uyku olmayınca, dinlenmeyince tadı olmuyor. Adam dinlenecek. Dinlenme zamanında dinlenecek. İbadet zamanında da ibadet yaparken yağlı, ballı, tatlı, hoş bir ibadet edecek.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibet müttekin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlim ve eyyühe l-ikhvan. En efdalel kitab kitabullah. Ve en efdalel hedi hedi Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umur muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâten finnâf. Ve bis senedil muttasıl illen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâs. الحجامه في الراس شفاء من سبي اذا ما نبى صاحبها من الجنون والصداع والجزام والبرص والنعاس وجه الضرس وظلمه يجدها في عينيه تذكر الله فيما قال حج الى رمضان والجمعه aralarındaki yani geçen seneki hac ile bu sene hac arasında, geçen seneki Ramazan ile bu Ramazan arasında, geçen cuma ile bu cuma arasında olan ufak günahları mahvedelim. Ve bir de hacının, makbul hacının haccı ehl-i beytinden 400 kişiye şefaat hakkı kendisine verilir buyurulmuştu. Ve günahından da anasından doğduğu gün gibi. Bugün ise hacametten bahsediyor. Biz hacamet deriz aslında hicame. Hanın kesili okuyorlar. Bu hacamet başta yapılırsa bunun sahibi niyet ederek

gerçekten yaparsan 7 derde deva olduğunu beyan buyurmuş ki onlar şunlarsa: cünun, delilik malum, baş ağrısı, cüzam denilen hastalık, balas denilen hastalık, nüans denilen, diş ağrısı denilen, gözlere kara gelme, zulmet gelme, görememezlik. Bunların hepsine şifa olur diyor. Hacamet olduğu takdirde başında. Baştan. Yine el hicametü ala rik ensel. Hacamatı da aç karnına yaptırmak. Aç karnına yapılırsa daha faydalıdır. Ve fiha şifaen. Bu aç karnına yapılan hacamette şifa vardır diyor. Şifaen. Ve bereketin, bir de bereket de vardır. Ve tezidü fil hepsi fil akl ve fil akl. Gerek o hafıza denilen kuvve-i hafızayı artırır, aklın da artmasına sebep olur denmiş. Fehtecimû alâ bereketillâh yevmel habis. Binaenli perşembe günleri Allah'ın bereketi üzerine aç karnına hacamet olunuz. Vistenibül hicamete yevmel cümâti ve sebti vel ahad. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin hacametinin de sakınınız. Vahdicimu yevmel isneyin. Perşembe günü olduğu gibi pazartesi günlerde de hacameti yapınız ve selaseti salih günü de yapınız. Fe innehu yevmüllezi afallahu fihi Eyyub'e minel bela. Bu salih gününde Eyyub aleyhisselamın belalarından kendisine afiyet verildiği bir gündür. Fakat bu salih ayın 17'sine isabet etmek şartıyla. Arabi ayının 17'sine salih isabet ederse bu salih günü hacamet olmakta çok fayda vardır buyurmuş. İctenibül hacamete yevmel erbi'a. Çarşamba günlerinde hacamat olmaktan sakınınız yine. Fe innehu el yevmüllezi übtilye fihi Eyyub. O da Eyyub aleyhisselamın ibtilaya uğradığı bir gündür. Ve ma yebdu cüzamun ve la barasun illa fi yevmil erbi'a ev fi leyletil erbi'a buyurmuş. Bu hadislerdeki demin pazar günü olmayınız hadisine karşı burada da yine el hicametu yevmel ehad şifaen. Pazar günü yapılan hacamette de yine şifa vardır buyurulmuş. Bunu Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. El hicametu ala reykı devaen ala şibeyi daen. Tokluk üzerine hacamet yapılırsa zararlıdır. Açlık üzerine yapılırsa şifalıdır. Ve fi seb'a aşarete mineşşeh şifaen. Ve yevme selata. Ayın 17'si salih isabet ederse bugün de çok şifa vardır. Sıhhatun lil beden. Lil beden içinde sıhhat vardır. Fakat velekat evsani Cibril bil haccim. Hatta zanantü ennehu la bitle min. Bana Cebrail aleyhisselam o kadar vasiyet etti ki hacamet ol diyerekten ben zannettim ki mutlaka yapılması lazım. Yine buyuruyor. El hicametu fi nukratir re'si turisün nisyan. Şu kafanın arkasında çukurcuk yer var. Bu çukur yerden hacamet olunursa unutkanlık getirir diyor. Bu çukur yerden hacameti yaptırmayınız. Ekseriyetle bu şey yapanlar, hacamet yapanlar bunları pek iyi bilmezler de neresine kolay gelirse hemen oradan yapabilmeye çalışır. Fetecenin nebu zalik. Bundan sakınınız yani. Ve eksiru min kavli la ilahe illallah. Bununla beraber la ilahe illallah kelime-i tayyibesinde çok söyleyiniz. Ve istiğfar, istiğfarı da çok söyleyiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Hangisini biliyorsunuz? Fi innehuma bu tevhid ile la ilahe illallah kelimesiyle istiğfar emanun fid dünya minez zül. Dünyadaki zillete emandır. Ve fil ahireti, ahirette ise cünnetü minen nar, sizin cehenneme girmenize mani olurlar bunlar, kalkan olurlar. El hicametü tenfe'u min kulli daim. Yine buyuruyor. Hacamet her derde devadır. Min kulli daim. Ela fahtecimu. Ebu Hureyre rivayet ediyor bunu. Ela agah olun. Mütenebbih olun. Sözüme kulak verin. Hacamet olun. Doktorlarımız vücut kanını 15 günde bir kere kendisi aktarır diyorlar. İçerideki tasfiye makineleri kanı kendi kendine tasfiye ediyor. İmiş. Fakat ne kadar tasfiye ederse etsin de bazen bu mücerrep olan şeyler var ki bazı yerlerde tıkanıklıklar hasıl oluyor. Zorlukları onu kan kendisiyle, kendisi kuvvetiyle atamıyor. Atamayınca dıştan bir şey ile tesir ile onu çekip almak lazım. Burada tıkanıklık varsa da onu zordan çekiyor. Çekince yol açılmış oluyor. Kan yolları açılmış oluyor. Ve rahatlık oluyor vücutlarda. Ki vücut makinesinde bir nevi yardım oluyor. Vücut makinesinde bir nevi yardım.

0: yapmadan evvel tasarladığı, murad ettiği şeyi içinde bir tasarlar. Ben bir ev yapayım diyerek de. Bir ev yapmasını murad eder. Bunu içinde evvela hazırlar. Ondan sonra yapmaya başlar şey. Yapıldıktan sonra irade etmemiştir. Yapmadan evvel irade etmiştir, murad etmiştir. Muradına göre de hareketler, bu harekete murad diyorlar. Bu muradı nereye çevirirsen, bu iraden olmadıkça bir şey olmaz. Bu iradeni ne tarafa çevirirsen, o tarafta halk olur. Bunu dünyaya çevirirsen, dünyalığın olur. Ahiretine çevirirsen, ahiretliğin olur. El-Kur'an-kütü bereketün, ve-ten-nûr-ü bereke, vel-bi'r-ü bereke, ve-adidûhünne fî büyük. Kur'an-kâ, bizim tandır dediğimiz fırın. Bunların evde bulunması, bir yerde denen kuyu, kuyunun evde bulunması, çakmak taşı, Murat, çakmak taşının evde bulunması, o zaman kibrit yok malum ya. Ancak bu gibi şeylerle idare olunuyormuş. Onun için çakmak taşının bulunması, fırının bulunması, kuyunun bulunmasını bereket adetmişler de bunları evlerinize hazırlayın demişler. Bugün de öyledir yine. Bugün kibrit çok, efendim çeşitli yakar maddeler var filan var ama yine çakmak taşı kolayca yakıveriyor şeyi. O gaz şeylerine. Kibriti alıp uğraşına çekiverdi mi derhal yakıştırır. Fırın, o da lazım. İşte bugün gaz fırınları yapılmış, gaz fırınları evlerde göre. Börek yapacaksın, tatlı bir şey yapacaksın. Bunları fırında taşımaktansa, aleme göstererekten götürüp getirmektense, evinde bunu kendin bilirsin ne yaptığını, oluverir. Ha, kuyu da lazım evde. Resulullah kesiliverirse, terkoslarımız var evde. Ya ama olur ki terkos gölüne bir zehir atıverir düşman. Ya borular patlayıverir, birkaç gün sular gelmeyiverir evlere. Gelmeyince susuz da olmaz. Ama kuyun olursa hele tatlı kuyu oldu muydu güzel. İçilir de kullanılır da. Onun için bunları evlerinizde bulundurunuz. Eskiden İstanbul evlerinde hep var imiş. Bazen de sahrınç diyorlar. Bu damlardan akan yağmurları evlerin altlarında toplarlar. O bir senelik idaresini orada temin ederlermiş. Şimdi bunların hiçbirisi kalmadı. Terkos geliyor diyerekten evde şarıl şarıl olarak akıtıyoruz. Ama Allah göstermesin yine zorluğunu. Onun için kuyular daima iyidir.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini ve rızasını kazanmak için, onun sevdiği bir kul olmak için yapılacak güzel çalışmaların en değerlisi eğitim çalışmasıdır. Şüphesiz ki hayırların çeşidi çoktur. Ve Allah-u Teala Hazretleri herhangi bir kulunun bir hayrını, hasenesini, güzel davranışını severse bir tek güzel davranışı dolayısıyla bile onu cennetine sokabilir. Kabul olmuş bir hasenesi dolayısıyla bile insan cennete girebilir.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden. Allah.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam. Akra.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Akra. Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra.
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Efendim merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz. Akra'da yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz takvimler 6 Ağustos Perşembe sabahını gösterirken. Hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla bu sabahta sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. Öyleyse Akra mobil hattımızı hatırlatalım. 0501 630 3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz, değerli akradaşlarımız. Efendim takvimler aynı zamanda 23 sefer 1448'i gösteriyor ki geçtiğimiz günlerde 13 seferde 27 Temmuz'da doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ı yad ettik. Akra'da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan hatim dualarının da yapıldığı özel bir yayın akışı sizlerle buluştu ki bu programlara Akra Medya'nın önerilerimiz bölümünde Mahmut Esat Yoşan Yad bölümünden erişebileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda malumunuz Elazığ'da geniş katılımlı bir program vardı. İşrak İbadeti Buluşması ki bu programın da ses kaydını yine Akra Medya'nın önerilerimiz bölümünde dilediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Elazığ'da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından geniş bir katılımla binlerce insanın aynı anda saf tuttuğu gecenin ilk saatlerinden sabahın ve günün ilk saatlerine varıncaya dek feyizli, bereketli bir zaman dilimini birlikte ihya ettikleri Peygamber Efendimizin de kıymetli sünnetlerinden biri olan İşrak ibadetini, işrak namazını ihya ettikleri bir gece ve gün oldu. Epeyce de geniş bir katılıma sahne oldu. Bu programdan kesitler ve video içeriklerde aynı zamanda hem Akra Medya hem de Mecz Vakfı sosyal medya hesaplarında yer buluyor. Bu paylaşımlar arasında efendim yine bu programa ilişkin kesitler var, video içerikler var. Özellikle ilgili takip edilen, izlenen, sabah ezanlarının okunduğu vakte eşlik eden gökyüzündeki binlerce drone tarafından oluşturulan bir gösteriydi, özel bir andı. Işık gösterisiydi. Buna dair video içerikler de yine sosyal medya hesaplarımızda yer buluyor değerli dinleyenlerimiz. Yankıları süren bir program, hem Elazığlıların misafirperverliğiyle geniş bir katılıma sahne olan hem de pek çok yerden gelen ziyaretçilerle birlikte binlerce kişinin aynı anda saf tuttuğu özel bir programdı. Katılanlar tekrarının nasip olmasını dilerken Elazığlılar da tabii memnuniyetle teşekkürlerini sundular. Sosyal medyada, yerel ve ulusal basında geniş yankı uyandıran programlardan biri oldu. Sosyal medyada halen paylaşımlar devam ediyor. Sizlerden gelen özel mesajlar da var ki bugün de yine programımızda paylaşabilirsiniz. Akra mobil hattımız 0501 630 3030'a İşrik İbadeti programına katılan arkadaşlarımız duygularını yazabilirler. Hatta tek bir kelimeyle, tek bir cümleyle ifade etmenizi istirham edelim. Yine sosyal medyaya göz attığımızda Mahmut Esat Göçen hocamızın doğumlarının hicri yıl dönümü vesilesiyle hem bu program ardından hem de onun güzel ve veciz ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar görüyoruz. Bu tavsiyeler arasında salih amelleri koşuşturun başlığı var. Allah'ın sevdiği, razı olduğu güzel amelleri işlemeye gayret edin. Zikrin şerefi çok yüksektir. Kul Allah'ı zikrederken Allah da kulunu zikreder. Ya Rabbi, maksudum sensin. Ben senin rızanın peşindeyim duasını görüyoruz yine bu paylaşımlar arasında. Aynı zamanda Avustralya'da da önemli bir program gerçekleşti. Bu manada Melbourne'da İslam The Lifestyle Center'da düzenlenen programda yine Avustralya'dan geniş bir katılıma sahne oldu. Avustralya Mahmut Esat Göçen Vakfı ve Melbourne Coburg İslam Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği programda da İşrak namazıyla tamamlanmış oldu. Katılanlara çeşitli hediyeler sunuldu. Yine bu haberi de fotoğraflarıyla Akremedya'da bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Hicri takvime göre 23 Safer sabahına eriştik. Demiştik yavaş yavaş bu ayı tamamlamak üzereyiz. Karşılayacağımız bir diğer ay Rebiülevvel, yani İki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ne ihtiva ediyor. 12 Rebiülevvel tarihi aynı zamanda değerli dinleyenlerimiz miladi takvime göre de 24 Ağustos'a denk geliyor. 24 Ağustos pazartesi günü de nasip olursa Mevlid Kandili'ni idrak edeceğiz. Bu vesileyle hazırlanan bir çalışma kampanya var. Bu yılda 15. kez gerçekleştiriliyor. 8 milyar salavat adını taşıyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini salavatlarla ifade ediyorlar ve hazırlanan web sayfasına kaydetmiş oluyorlar. Çalışmanın ilham kaynağı Ahzab suresi 56. ayet-i kerime. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona

Beraber Özbekistan, Tacikistan, Etiyopya, Almanya, Ukrayna, ABD, İtalya, Avustralya gibi pek çok ülkeden salavat kayıtlarının olduğu görülüyor. Siz de okuduğunuz salavatları birkaç notla beraber kolay bir şekilde buraya ekleyebiliyorsunuz. 8miller.salavat.com web sayfasına. Diğer haberlerle devam edelim programımıza. Dün LGS sonuçları açıklandı. Yani tercih sonuçları ilan edildi. Bu sonuçlara göre öğrencilerin %93'ünün tercihlerine yerleştiği görülüyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki ilk yerleştirmede adayların %93'ü tercihlerinden birine yerleşti. Merkezi yerleştirmede tercih yapanların yaklaşık %90'ı ise ilk 5 tercihinden birini kazandı. Sınavda öğrenci alan liselerde 199 bin kontenjanın 190 bini dolarken doluluk oranı %96'ya yaklaştı. Geçen yıl %74 olan genel doluluk oranı bu yıl %76'yı aşmış durumda. İnternet kullanımına ilişkin veriler var. Aslında malumun ilamı niteliğinde hepimiz internetteyiz başlığıyla da verilmiş haber. TÜİK 2026 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı. Veriler Türkiye'nin dijitalleşme hızının ve tüketici alışkanlıklarındaki değişimi gözler önüne serdi. Buna göre 16 ila 74 yaş grubunda geçen yıl %91 olan internet kullanım oranı bu yıl %92'ye yükseldi. Bu oran erkeklerde %94, kadınlarda %90 seviyelerinde. Ekonomi ve pazar dinamiklerini doğrudan etkileyen e-ticaret verilerine göre geçen yıl %55 dolayında olan internetten mal ve hizmet satın alma oranı bu yıl artış göstererek %60'a çıktı. Vatandaşın telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazları satın alırken en çok dikkat ettiği kriter %89'la fiyat oldu. Bunu %75 ile donanım özellikleri ve %70 ile cihazın enerji verimliliği takip etti.

Ben takvim olarak bir tatil sürecindeyiz bakıldığında çocuklar ve gençler açısından, ama diğer yandan bedenen yapılan tatilin zihnen de yapılması gerektiğine dair bir değerlendirme var ki modern yaşamın zihinsel yükünü hafifletmek için zihinsel tatil öneriliyor. Zihinsel yorgunluk çağımızın en sinsi sorunlarından biri. Çoğu zaman bedensel yorgunluk kadar görünür olmasa da etkileri derin ve uzun vadeli olabiliyor. Zihinsel yorgunluğun beynin dikkat, karar verme ve bilgi işleme sistemlerinin aşırı kullanımına bağlı olarak geçici işlev kayıplarıyla ortaya çıktığını söyleyen klinik psikolog Rabia Yavuz, bu durumun dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve karar verme güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söylüyor. Zihinsel yorgunluğun modern yaşamın karmaşıklığının ve bilgi fazlalığının doğal bir sonucu olduğunu da vurguluyor. Yani sosyal medya, postalar, sürekli gelen bildirimler zihinsel yükü arttırıyor. Sürekli bağlantılı halde olmak zihne hiç boş alan bırakmıyor. Özellikle gelen bildirimler meşgul ediyor. Hatta odaklandığınız bir işle alakalı bağlantınızı kesecek düzeye gelebiliyor. Bildirimi üstten görmüş olsanız dahi cevaplama ya da açıp detayına bakma dürtüsü ciddi anlamda bir yük oluşturuyor. Yani daima tetikte duran bir zihin şeklinde tanımlanmış bu durum. Psikolojik olarak dinlenmek mümkün, ancak bu pasif değil aktif bir eylem gerektirir diyen Yavuz, zihinsel dinlenmenin ise ancak bilinçli olarak bilgi akışından ve karar verme döngüsünden uzaklaşarak sağlanabileceğini ifade ediyor. Doğada vakit geçirmek, dijital araçlardan bir miktar da olsa uzaklaşmak ve hissederek yaşamak zihinsel dinlenmenin en temel unsurlarındandır, diyor. Tabii baktığımızda duygu geçişlerinin hızlandığını görüyoruz. Yine sosyal medyada artan içerik yoğunluğu kullanıcıların dikkat süresine

önemli ölçüde kısaltıyor. Kullanıcılar bir içeriği izleyip izlemeyeceklerine ortalama 3 saniye içinde karar veriyor. Bu durum duyguların da çok kısa sürelerde değişmesine neden oluyor. Kişi bir içerikte hüzün yaşarken birkaç saniye sonra kahkahalara boğulabiliyor. Hızlı içerik tüketimi düşünme ve sorgulama alışkanlığını zayıflatırken sosyal medyanın tabii bu manada mümkün olabildiği kadar kontrollü ve bilinçli kullanımı öneriliyor. Sıcak havalarda yola çıkacaklara dikkat. Özellikle bugünlerde sıcaklarla beraber nem ve beraberinde hissedilen sıcaklığın gittikçe artabileceğine yönelik değerlendirmeler var. Uyarılar geliyor ardı ardına. Ağustos ayının ciddi bir sıcaklık oluşturabileceğine yönelik değerlendirme ve tahminler var. Yaz aylarında artan sıcaklar sürücülerin de dikkat kaybına neden olabiliyor. Profesör Burcu Tokuç, sıcak havanın sıvı kaybı reflekslerde yavaşlama ve dikkat dağınıklığına yol açtığını belirterek özellikle 14-17 saatleri arasında daha dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştığında güvenli sürüş süresi yani dikkat durumu 53 dakikaya kadar düşebiliyor. Uzun yola çıkacak sürücüler belirli aralıklarla su tüketmeli, araç içi sıcaklığını klima ile dengede tutmalı ve mümkün olduğunca 2-3 saatte bir 20 ila 30 dakikalık molalar vermeli. Efendim mesajınız ulaşıyor. Karabük'ten selamlar ve dua ile demiş ismini göremediğimiz bir dinleyicimiz. Tüm arkadaşlara selam olsun, hayırlı mübarek güzel günler diliyoruz diyor. Ankara'dan Sema Çekiç, teşekkür ediyoruz katılım için. Karabük'ten bir başka dinleyicimiz, arkadaşımız. Kapalı bir Karabük sabahından tüm arkadaşlarımıza ve akre çalışanlarına hayırlı işler dileriz. Günümüzün hayırlar getirmesini dileriz diyor. İkram Doğan Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz de selam ediyoruz kendilerine. Bir başka dinleyicimiz, dışarıdan izleyip katılanlarla beraber çok ciddi bir katılım vardı. 20-30 bin dolayında olduğu söylenmekte. Ve bu kadar insan gece programa katıldılar ve yerde bir kibrit çöpü kadar bile çöp nesne bırakmadılar. Bu ciddi bir çevrecilik anlayışıdır diyor Turhan Bey. Elazığ programına katılıma dair bu özel notu paylaşmış dinleyicimize teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Kenan Aksu, hayırlı sabahlar, güne merhaba, Akre ailesine ve arkadaşlara selamlar diyor mesajında. Teşekkür ediyoruz. Bu sabah Karaman'dan kulak veriyoruz. Akre açık ve yalnız değiliz. Herkese Karaman'dan selamlar demiş Tuğçe Hanım. Biz de selam edelim. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Devam edeceğiz. Mesajlarınızı paylaşmaya 0501-630-3030'a yazabilirsiniz sizler de. Çocuk reyonlarındaki ürünlere dikkat. Marketlerde bebek ve çocuklara yönelik satılan paketli ürünlerin ambalajlarındaki doğal, meyveli, ilave şeker içermez gibi ifadeler her zaman ürünün sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bir araştırmada 6 ila 36 aylık çocuklar için pazarlanan yaklaşık 2800 ürün incelenmiş. Bu ürünlerin %81'inin ultra işlenmiş gıda kategorisinde yer aldığı, yaklaşık yarısının ise çocuk beslenmesine yönelik kriterlerden en az birini karşılamadığı belirlendi. İlave şeker içermez ifadesinin de ürünün düşük şekerli olduğu anlamına gelmeyebileceği, meyve püresi ve meyve suyu konsantresi gibi bileşenlerin de yüksek miktarda doğal şeker içerebildiği belirtiliyor. Tabii çocukların damak tadının şekillendiği ilk 3 yaş döneminde daha az işlenmiş ve daha doğal besinlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ebeveynlere ürün seçiminde pazarlama ifadeleri yerine içindekiler listesi ve besin değerleri tablosunu dikkatle incelemeleri tavsiyesinde bulunuyor ki bu manada çeşitli mobil uygulamalarla bu paketlerin içerisindeki katkı maddeleri detaylı olarak incelenebiliyor ve buna göre bir seçim yapılabiliyor. Bu da bu konuda önem taşıyan, hassasiyet gösteren tüketicileri

0: sıradaki haberimiz ailelere nezaket kültürü çağrısı başlığını taşıyor. Daha huzurlu ve uyumlu bir toplumun temelinin aile içinde atıldığı belirtilirken, çocuklara nezaketin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiği hatırlatılmış. Hepimizin de bildiği konulardan biri elbette. Profesör Doktor Aynur Bütünayhan, nezaketin bir yaşama kültürü olduğunu belirterek, selam vermek, teşekkür etmek, özür dilemek ve başkalarına saygı göstermek gibi davranışların çocukluk döneminde öğrenildiğini ifade ediyor. Ve bunun en etkili yolunun anne babaların bu davranışları günlük yaşamlarında örnek olarak sergilemesi gerektiğini hatırlatıyor. Yine çocukların olumlu davranışlarının takdir edilmesi, fikirlerine değer verilmesi, nazik iletişimin teşvik edilmesi ve aile içindeki saygı temelli bir iletişim ortamı oluşturulmasının hem sosyal gelişimde hem de akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği hatırlatılmış. Aile içinde kazanılan nezaket alışkanlıklarının çocukların ilerleyen yaşamlarında daha güçlü iletişim kurmalarına ve topluma uyum sağlayan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığı da ifade ediliyor bu manada. Değerli dinleyenlerimiz, bu alanda hazırladığımız uzman tavsiyelerinde yer aldığı pek çok haber var. Akrimedya'nın hem iletişim hem de aile kategorilerinde bu içeriklere ulaşabilirsiniz. Güne merhaba devam ediyor Akra'da. Birazdan yeniden buradayız.
1: Şah desen, kul desen, beyhudedir beyhude. Dünyanın işleri beyhudedir beyhude. Şah desen, kul desen, beyhudedir beyhude.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Akra.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: 8.55 saatlerimiz yol durumuyla devam ediyoruz ve hem İstanbul hem de diğer çalışma yapılan güzergahlarla ilgili ayrıntıları, notları Büşra Pişkin paylaşacak bizlerle. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
4: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
3: Teşekkürler, buyurun söz sizde.
4: Tabii, şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %49 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası ve Anadolu yakası için de aynı şekilde geçerli. Özellikle Boğaz geçişlerinde sabah saatlerinin etkisiyle trafik yoğunluğu dikkat çekiyor diyebiliriz. Anadolu yakasında Deniz Karayolu'nda Gülsuyu'ndan başlayan trafik Kozyatağı'na kadar yoğun şekilde ilerliyor. Kozyatağı sonrasında ise trafik akışı normale dönüyor. Yine ters yönde Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişte Küçükyıl'dan Cevizli'ye kadar araçlar yoğunluk nedeniyle ağır ilerliyor. Devamında ise ulaşım daha rahat sağlanabiliyor. Bostancı sahil yolunda da yine yer yer yaşanan kısa süreli yoğunluklar dışında trafik genel olarak açık diyebiliriz. Tevat yolunda ise Samandıra gişelerine başlayan yoğunluk Ataşehir Finanskent bölgesine yaklaşıldığında kademeli olarak azalıyor. Yine Çamlık Kavşağı'ndan itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da Beykoz ve Kavacık çevresinde trafik yoğunluğu devam ediyor diyebiliriz. Üsküdar, Ümraniye, Yamanevler, Altunizade ve Acıbadem civarında trafiğin yoğun seyrettiğini söylemek mümkün. Ayrıca Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da bugün trafik yoğun. Yine Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Deniz Karayolu'nda Zeytinburnu'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Gayrettepe güzergahına kadar etkisini sürdürüyor. Temat yolunda ise Mevlana Akşemsettin mevkiinden başlayan bir trafik var. Bu da Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Öte yandan Göztepe'den itibaren artan trafik yoğunluğu zaman zaman kısa süreli rahatlamalar olsa da ara ara aşılsa da Bayrampaşa yönüne doğru bu trafik devam ediyor. Bahçeli Evler, Kirazlı, Batın Ekspres yolu, Ataköy, Şişli civarında da trafiğin yoğun olduğunu söylemek mümkün. Köprülerdeki duruma tekrar göz atacak olursak, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Avrasya Tüneli açık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var ancak devamında açık seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de aynı şekilde bağlantı noktasında çok ciddi bir yoğunluk var ama devamında açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Avrasya Tüneli açık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de yine açık seyrettiğini söylemek mümkün. İstanbul'da yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarındaki çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesiminde, Tem Otoyolu Sapanca Kavşağı, Adapazarı Kavşağı arasında, Aksaray Nevşehir yolunda, Kütahya Bozüyük Devlet Yolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarına, yol şartlarına uymalarına önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde önemli trafik ve yol durumu bilgilerini paylaştık. Biz bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu an itibariyle %49 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Hem uyarılar hem de bu güzergahlarla ilgili notlar için kolaylıklar diliyoruz biz de.
4: Hayırlı yayınlar.
2: Günün makalesi.
3: Efendim Efendim bugün seçtiğimiz makale Doktor Beyzanur Yılmaz imzasını taşıyor ve insan göründüğü kadar mı değerli sorusunu iletiyor bizlere. Bakalım. Dijital çağın en dikkat çekici paradokslarından biri insanların hiç olmadığı kadar görünür hale gelirken kendilerini hiç olmadığı kadar değersiz hissedebilmeleri. Çünkü artık değer çoğu zaman karakterden ziyade görünürlükle, takipçi sayısıyla ve beğenilerle ölçülüyor. Bir paylaşım binlerce beğeni aldığında kendimizi başarılı hissediyor, beklediğimiz ilgiyi görmediğimizde ise içten içe acaba yeterince değerli değil miyim sorusunu sormaya başlıyoruz. Böylece insanın değeri farkına varmadan ekranın algoritmalarına teslim ediliyor. Oysa psikolojinin de ortaya koyduğu gibi benlik saygısını yalnızca dışarıdan gelen onay üzerine kurmak kişiyi kırılgan hale getirir. Çünkü dışarıdan gelen alkış geçicidir. Bugün var olan ilgi yarın başka bir gündemin içinde kaybolabilir. Eğer insan kendini sadece görünürlüğü kadar değerli hissediyorsa, görünürlüğünü kaybettiğinde kendi değerini de kaybettiğini düşünmeye başlayabilir. İslam düşüncesi ise insana bambaşka bir değer ölçüsü sunar. Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun biz İnsanoğlunu şerefli kıldık" buyrulur İsra suresi 70. ayeti kerimede. Dikkat edilirse bu ayette insanın değeri servetine, makamına, şöhretine ya da insanlar tarafından ne kadar tanındığına bağlanmaz. İnsan sırf insan olduğu için yaratılıştan gelen bir onura sahiptir. Ne var ki modern dünyanın görünür olma arzusu zaman zaman ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi bize, iyiliklerimizi dahi gösterme isteğine dönüştürebiliyor. Yapılan yardımın fotoğrafı, edilen duanın paylaşımı, hayırlı bir davranışın mutlaka görülme arzusu. Elbette güzel örneklerin paylaşılması başkalarını teşvik edebilir ancak insanın zaman zaman kendisine şu soruyu sorması gerekir. Bunu Allah rızası için mi yapıyorum, yoksa insanların takdiri için mi? Tasavvuf geleneğinde ihlas kavramı tam da bu noktaya işaret eder. İhlas, yapılan amelin yalnızca Allah için yerine getirilmesidir. İnsanların övgüsü arttığında da, azaldığında da niyet değişmiyorsa, işte orada gerçek samimiyet vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de amellerin değerini dış görünüşe değil niyet ve kalbe bağlayarak şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar. Müslim. Bu hadis-i şerif günümüzün görünürlük kültürüne güçlü bir cevap niteliğinde. İnsanların bizi nasıl gördüğünden önce Allah'ın bizi nasıl gördüğü önemli. Sosyal medyada herkes hayatının en

güzel karelerini paylaşmakta. Başarılar görünür olurken, başarısızlıklar, gözyaşları ve yalnızlıklarsa çoğu zaman ekranın dışında kalıyor. Bu nedenle başkasının vitriniyle kendi hayatınızı kıyaslamak hem psikolojik hem de manevi açıdan mutedil olmayabilir. Yine Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sizi birbirinize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin uyarısı Nisa 32, kıskançlıktan öte sürekli başkaya karşılaştırma haline de önemli bir sınır çiziyor. Karakterin inşa ettiği itibarı hiçbir algoritma veremez. Belki de bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, görünür olmaktan önce görülüyor olduğumuzu hatırlamaktır. İnsanlar bizi fark etmese de Allah yaptığımız her iyiliği, döktüğümüz her gözyaşını, gösterdiğimiz her sabrı bilir. Yine Kur'an-ı Kerim'de kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür buyurulması Zilzal 7, hiçbir iyiliğin karşılıksız kalmayacağını haber verir. Sessizce yapılan bir yardım, kimsenin bilmediği bir dua, bir yetimin başını okşamak, anne babaya gösterilen hürmet, bir öğrencinin elinden tutmak, bir gönlü incitmemek. Bunlar sosyal medyada gündem olmayabilir ama Allah katında değeri milyonlarca beğeniden çok daha büyüktür. Bugün çocukları ve gençleri nasıl daha çok görünür olurum sorusundan önce nasıl daha güzel bir insan olurum sorusuyla buluşturabilmeliyiz. Çünkü karakterin inşa ettiği itibarı hiçbir algoritma veremez. İnsan göründüğü kadar değil, olduğu kadar değerlidir. Asıl mesele insanların alkışını kazanmak değil, Hakk'ın rızasını kazanmaktır. Beğeniler azalabilir, takipçiler eksilebilir, gündemler değişebilir fakat samimiyetle yapılan bir amel, ihlasla edilen bir dua ve güzel bir ahlak hem insanın ruhunda hem de Allah katında değerini daima korur. Belki de bu çağın en önemli sorusu şudur: İnsanlar beni görüyor mu yoksa Allah benden razı mı? Bu önemli soruyla noktalanmış bu güzel makale Dr. Beyza Nur Yılmaz yazmış. İnsan göründüğü kadar mı değerli?

0: Akran, yol arkadaşım.
1: En büyük şükür sevebilir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
2: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
1: Yüksek seriden sıcaklarla hava durumu hepimizin malumu ama son bilgileri ve bazı özel notlar varsa onları öğrenelim. Meteorolojiden Metehan Gülen aktaracak. Metehan Bey merhaba, hayırlı günler.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz, buyurun söz sizde efendim.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
1: Metehan Bey, diğer iller için beklenen sıcakları da rica edelim lütfen.
2: Tabii. Bursa için 35 derece bekliyoruz. Akdeniz'de Adana'yı söyleyebiliriz. O da bundan 35 derece bekliyoruz. İç Anadolu'da sıcaklıklar 29 ile 31 derece arasında. Ankara 31 derece. Batı Karadeniz'de 32 dereceler göreceğiz. Kastamonu 33 derece olacak. Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklara karşı halkımızı uyarıyoruz.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Meteorolojiden aldık güncel notları değerli dinleyenlerimiz. Mesajınız ulaşıyor. Güneşli ve sıcak bir Tokat sabahından tüm arkadaşlara selam ve dualarımızda Alparslan Kuşakoğlu yazmış. Biz de selam ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Yusuf Şabaş Adıyaman'dan ulaşmış tüm akra ailemize. Hayırlı, bereketli bir gün geçirmemiz dileğiyle diyor. Fatma Hanım da hayırlı yayınlar mesajıyla katılmış programımıza. Tüm akra çalışanlarına, akra dostlarına hayırlı günler, hayırlı ömürler dileriz. Denizli'den Muhammed Esat Kaçıkan yazmış bu mesajı bizlere. Biz de Doğuş Elazığ İşrak programına Bursa'dan katıldık. Tek kelimeyle muhteşemdi, tekrarını isteriz demiş Emine Hanım ilettiği mesajında. Konya'dan Betül Hanım da Mevlid Kandili'nin yaklaştığı günlerdeyiz. Allah Celle Celaluhu peygamberimizin ahlakıyla yaşamayı tüm arkadaşlarımıza ve bizlere nasip eylesin duasını iletmiş. Efendim, bir başka dinleyicimiz, akradaşımız, minik akradaşımız Alperen de dedesini çok sevdiğini iletmiş mesajında. Bizden de paylaşılmasını rica etmiş.

0: Pekala, iletmiş olduk. Kulağımız gönlümüz Akra'da. Konya'dan arkadaşlarımıza selamlar. Erol Bey'in mesajını görüyoruz. Ve bir başka dinleyicimiz de inşallah afiyettesiniz. Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Güneş sizlerle başlamak çok güzel. Hayırlı sabahlar demiş Cemile Hanım da. Çok teşekkür ediyoruz. Selam ve hürmetlerimizle diyelim. Pek çok şehirden mesajlarını paylaşan arkadaşlarımıza da tabii şükranlarımızı sunalım. Hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni edelim. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi Akra Mobil hattımız olan 0501-630-3030'a yazabilirsiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarından takip etmeyi de unutmayınız.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 47.59, avro 55.08 lirada, altının gramı ise 6.516 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Birazdan günün sohbeti yayına gelecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Köşen zulüm ve cimriliği anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de. Kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, sesli kitap programımız okudukça 10.50'de yayında. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından çocuk kalp hastalıklarının konuşulacağı Sağlık Saat Afiyet programı yayında olacak. Saat 15'te hadisler deryası var. Sıla-i Rahim ve iyilik bugünkü sohbetin konuları arasında. Konuklarıyla kahve molası programını 16.15'te dinleyebilirsiniz. Ebru, tesip ve minyatür sanatları konuşulacak. İçteki huzur 17.15'te yayına geliyor. Kur'an'da huzur kavramı bugünkü programın içeriği. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Kur'an ve Kıraat İlmi programı ise 22'de Akra'da sizlerle olacak. Efendim, böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim bir Japon arkadaşımız vardı. Şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğum zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu noktada yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küs eden, hakaret eden, boğazını tutan kornaçalar, bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz insana saygı üzerine kurulduğu için, bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim, nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, İhtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kutlanıp arzu endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim, bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değil. Dolayısıyla bakın, aslında bunun özünde şu var. Kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak kesin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü, kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey istikrardır, tutarlı olmak. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: İttakû zulme fe inne zulme zulümâtün yevmel kıyameti. Vettakû şuhha fe inne şuhla fe inne şuhha ehleke men kâne kableküm ve hamelehum ala en sefekû dimâehum ve stehallû maharimehum. Büyük hadis alimleri kitaplarında kaydetmişler. Buhari, Müslim, Ahmed İbni Hanbel, efendim Abd İbni Hümeyd, Ebu Avane, Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh'ten rivayet etmiş bu sohbetin son hadisini. Efendimiz buyuruyor ki, İttekuz zulüm, zulümden sakının, zulmetmekten sakının. Zulüm ne demek? Haksızlık yapmak demek. Haksızlık yapmak demek. Haksızlık yapmaktan, adaletten, sapmaktan, zulümden, baskı yapmaktan, üzmekten, ezmekten sakının. Çünkü fe inne zulme zulümatun yevmel kıyame. Çünkü zulüm kıyamet gününde zulümat olacak. Karanlıklar olacak insanın başına. Kara kara karanlıklar çökecek. Kıyamet gününde insanın nura muhtaç olduğu zamanda sıratı geçerken Müslümanlar bile korkacaklar. Efendim ayakları kaysa uçurma yuvarlanacaklar cehenneme diye. Rabbena etmim lena nurana diye dua edecekler. Ya Rabbi aman nuruhum yesra beyne eydihim ve bi eymanihim. Önlerinden arkasından namazları, oruçları, ibadetleri nur olacak. Yolu aydınlatacak. Ama geçerken bir taraftan da korkacaklar. Aman ya Rabbi nurumuzu tamamla diyecekler. Yarı yolda sönmesin, yolda kalmayalım, düşmeyelim diyecekler. Nur çok lazım. Zulüm de kıyamet gününde karanlık olacak. Nursuzluk olacak, karanlık olacak. O adam sıratı nasıl geçecek? Mutlaka cehenneme düşer. Onun için karanlıklarda kalmamak için zulüm etmemek lazım. Efendim, adaletli olmak lazım. Hiç haksızlık yapmamak lazım. Hiç kimseye baskı yapmamak lazım. Hakkı işlemek lazım daima. Hanımı da olsa, çocuğu da olsa, kölesi de olsa, komşusu da olsa, işçisi de olsa, kim olursa olsun kimseye zulüm etmemek lazım. Vettekû şuh. Cimrilikten de sakının. Cimrilikten de sakının. Çünkü fe inne şuha ehleke men kâne kablekum. Cimrilik sizden önceki kavimlerden çok insanları helak etti. Çok insanlar helak oldular cimrilikten. Neden? Ve hamelehum alâ ensefekû dimâehum. Cimriliklerinden, para hırsından, efendim maddiyattan gözleri döndüğü için birbirlerinin kanlarını döktüler. Ganimettir, efendim yağmadır, talandır, efendim hücumdur, efendim altındır, gümüştür, koyundur, kuzudur bilmem ne, efendim yağmalama onların. Birbirlerinin kanlarını döktüler, hala da döküyorlar. Bir ineğin otlayacağı köy merasından dolayı iki köy halkı silahları alıyor, birbirleriyle çatışıyor ve kaç kişi ölüyor. Yani ne olacak? Allah'ın mahluku inek ot yiyecek işte, ne olacak? Yok o meranın şurası senin, burası benim kavgasında. Cimrilik. Sonra vestahallu maharimehum, efendim haramları da aldırmayıp yemelerine, işlemelerine sebep olmuştur. Haramları helal helalmiş gibi sanki yapmalarına sebep olmuştur cimrilik. Neden? Ya şu işte çok para var, ben bu işi yapayım. Ya haram, günah. Ama çok para var, kazanç var. Yani kazanç hırsı, mal sevgisi, cimrilik, pintilik, efendim haramları helal sayıp işlemeye, yemeye sebep olmuştur. Eski insanları helak etmiştir. Tok gözlü olmak lazım, kanaatkar olmak lazım. Efendim böyle açgözlülük yapıp da haramlara dalmamak lazım. ve efendim dünya malından dolayı kardeşin kardeşle kavga etmemesi lazım. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinimizin inceliklerini öğrenen, uygulayan, sevdiği kulları olmayı başaran Müslümanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.
0: Akra, akra, akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kaf Suresi. Sevgili dinleyenler, insanlığa rehber olarak indirilen, kalplere nur ve hayatlara istikamet veren kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki surelerden Kaf Suresi'ndeyiz bugün. Mekke döneminde inmiştir, 45 ayettir. Adını ilk ayetin başındaki Kaf harfinden almıştır. Kaf Suresi vahye, Kur'an'a atıfla başlar. Ve ardından ölümden sonra yeniden dirilişle, bunu inkar edenlerin uyarılmasıyla devam eder.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Surede tabiat olaylarının Allah'a işareti, Allah'ın insana yakınlığı, amellerin kaydedilmesi, sur, cennet, cehennem ve kıyamet ahvali, inkarcılara karşı sabır, hamd ve tesbih konuları anlatılmaktadır. Sure boyunca yeniden dirilişe ve hesap gününe temas eden ayetlerin ardından, Peygamber Efendimizin müşrikleri inanmaya zorlamak gibi bir görevinin bulunmadığı belirtilir. Uyarılarından yararlanabilecek iyi niyetli insanlara da, Kur'an ile uyarıda bulunmasını emreden ayetle sona erer. Biz onların dediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Onun için benim tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Haris bin Hişam'ın Müslüman oluşu. Haris bin Hişam, Ebu Cehil'in kardeşi ve Halid bin Velid'in de amcasının oğluydu. Kureyşlilerin eşrafındandı. Peygamberimiz Aleyhisselam onun cahiliye çağında konukları ağırladığını, halka yemekler yedirdiğini anar ve "Allah'ın onu İslamiyet'e hidayet etmesini ne kadar arzu ederdim" buyururdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib'in kızı ve Hazreti Ali'nin kız kardeşi ablası Ümmü Hani, Hübeyre bin Ebi Vehb el-Mahzumi'nin nikahlısıydı. Akrabasından dolayı kendisine akraba olan Haris bin Hişam'la Züheyr bin Ebi Ümeyye, Mekke'nin fetih günü Ümmü Hani'nin evine geldiler ve "Biz senin himayene giriyoruz" dediler. Ümmü Hani onlara "Olur" dedi. O sırada Hazreti Ali atlı ve tepeden tırnağa kadar silahlanmış olarak Ümmü Hani'nin evine geldi. Ümmü Hani Hazreti Ali'yi tanıyamadı. Ona "Ben Resulullah Aleyhisselam'ın amcasının kızıyım" dedi. Hazreti Ali miğferini yukarı kaldırıp yüzünü açınca Ümmü Hani "Kardeşim" diyerek onu kucakladı, selamladı. Hazreti Ali Ümmü Hani'nin yanındaki müşrikleri görünce onların üzerine yürüdü ve "Öldüreceğim onları" dedi. Ümmü Hani "Ey kardeşim, sen bana bu işi yapar mısın?" dedi ve hemen onların üzerine bir örtü örttü. Hazreti Ali "Sen iki müşriği mi koruyorsun? Çekil onların yanından" dedi. Ümmü Hani "Vallahi sen onları öldüremezsin.

0: öldürmeye benden başlamadıkça dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali bir şey yapmadan çıkıp gitti. Ümmü Hani de onların üzerlerine kapısını kilitledi ve hiç korkmayınız dedi. Durumu arz etmek üzere Mekke'nin yukarısındaki batağa, Hacun'a kadar gitti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı orada bulamadı. Hazreti Fatıma'yı buldu, ona ''Anamın oğlu Ali'nin elinden ne çektiğimi bir bilsen, bana kocamdan akraba olan müşriklerden iki kişiyi himayeme almıştım. Ali onların üzerlerine yürüdü.'' dedi. Hazreti Fatıma ''Demek sen iki müşriyi himayene aldın ha?'' dedi. Hazreti Fatıma'nın bu sözü Ümmü Hani'ye Hazreti Ali'nin davranışından daha ağır geldi. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam oraya çıka geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ümmü Hani'yi görünce ''Kim bu?'' diye sordu. Ümmü Hani ''Ya Resulallah, ben Ümmü Hani'yim.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ''Ey Ümmü Hani, Fahite, hoş geldin.'' dedi. Ve ''Sen niçin geldin?'' diye sordu. Ümmü Hani ''Ya Resulallah, anamın oğlu Ali'nin elinden ne çektiğimi bir bilsen, az kalsın elinden kurtulamayacaktım. Kocamdan akrabam ve müşrik olan iki kişiye eman vermiş, kendilerini himayeme almıştım. Anamın oğlu Ali üzerlerine yürüyüp onları öldürmek istedi.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ''Onun böyle davranması uygun olmamış. Senin himayene aldığın bizim de himayemizdedir. Senin eman verdiğine biz de eman vermişizdir. Onlar öldürülmeyeceklerdir.'' buyurdu. Bunun üzerine Ümmü Hani hemen evine dönüp durumu onlara bildirdi. ''İsterseniz burada oturun, isterseniz evlerinize dönün.'' dedi. Onlar Ümmü Hani'nin evinde iki gün oturduktan sonra kendi evlerine döndüler. Haris bin Hişam der ki, ''Müşriklerin kendisine karşı koydukları her yerde Resulullah Aleyhisselam'ın beni de görmüş bulunmasına rağmen bana gösterdiği iyiliği ve merhameti hatırladıkça beni görmesinden utanır olmuştum. Mescid-i Haram'a girdiği sırada kendisine rastladım. Beni güler yüzle karşıladı. Yanına varıncaya kadar ayakta durdu. Selam verdim ve hemen Cenab-ı Hakk'ın birliğine şehadet getirip Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, ''Hamdolsun o Allah'a ki sana doğru yolu gösterdi. İslamiyet'i nasip etti. Senin gibi bir adam İslamiyet'i tanımaz ve takdir etmez olamaz. Vallahi zannetmem ki İslamiyet gibi bir din tanınmaz ve takdir edilmez olsun.'' buyurdu. Haris bin Hişam, kalpleri İslamiyet'e ısındırılmak için kullanılan kişiler arasındayken Müslümanlığını güzelleştirmiş, ashabın üstünlerinden ve hayırlılarından olmuştur. Yüce Allah ondan razı olsun. Haris bin Hişam'ın oğlu Abdurrahman der ki, ''Haris bin Hişam, ya Resulallah, bana bir şey haber ver ki ona sımsıkı sarılayım.'' demişti. Resulullah Aleyhisselam diline eliyle işaret ederek ''Buna sahip ol.'' buyurdu. Aradan çok geçmeden onun en az konuşan bir adam olduğunu gördüm. Halbuki ondan daha zeki ve anlayışlısı, atıp tutmaya başladığı zaman da ondan şiddetlisi hiddetlisi yoktu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhabalar sevgili Akra dinleyicileri. Yeni bir dinlendiren musiki programında tekrar huzurlarınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz ve güzel bir ilahiyle başlıyoruz programımıza. Yunus Emre'nin şu mısralarını dinleyeceğiz. Ah nice bir uyursun, uyanmaz mısın? Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Çağrışır tellallar, inanmaz mısın? Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Evet, bu güzel ilahi için Özcan Uçarer'e kulak veriyoruz.

0: sizin dostunuz, veliniz, ancak Allah, onun elçisi, rükû ediciler olarak namaz kılan ve zekat veren müminlerdir buyruluyor. Evet, bu ayette bildirildiği gibi iman edenler Allah'ın insanlara doğru yolu göstermeleri için gönderdiği peygamberlere ve salih müminlere karşı da derin bir sevgi beslerler.
1: Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları, onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden yüceler yücesi Allah'tır. Ölüden diriyi, diriden ölüyü yaratan, kainatı bunca güzelliklerle donatan, ol demekle var eden, yok ol demekle mahveden Allah'tır. Önü olmayan, sonu olmayan, eşsiz, benzersiz, ortaksız, tek, bir tek Allah'tır. Azametli, kudretli, her şeyden haberdar olan Allah'tır. Varlıktan yokluğu, yokluktan varlığı var eden, zaman içinde zaman, mekan içinde mekan halk eden Allah'tır. Mabuttur o, Halık'tır, yaratandır, yaşatandır o. İlmiyle her şeyi kuşatandır o. Gücü önünde duracak hiçbir kudret yoktur. İradesini engellemek imkansızdır. Rahmeti sınırsızdır. Merhameti sonsuzdur. Gaffar-ı zunub'tur. Settar-ül huyub'tur. Kadir-i mutlaktır. Onun için bizim her zaman Allah'a ihtiyacımız var sevgili dostlar. Rabbimize sığınmadan, ondan yardım istemeden hayatın hiçbir anlamı olmaz. Hayatımızın huzurlu ve bereketli olması için bize Allah

Sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son parçamız Ubeydullah Sezikli'den geliyor. Yeni bir programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki sona erdi.
1: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

Merhabalar. Hatırlayacaksınız, Şerif Dede, Ali ve kardeşi Ayşe Özdenetim kasabasına doğru yola çıkmışlardı. Özgüven kasabasından içleri buruk ayrılmışlardı. Ne de güzel şeyler öğrenmişlerdi ve de gönülleri dolmuştu. Yiğit olmanın, yani şecaatli olmanın özgüven anlamına geldiğini fark etmişlerdi. Ve kendilerini güzel ahlak mektebinin öğrencisi olmak nimetinin içinde bulmuşlardı. Adeta manevi olarak büyüyor ve güzelleşiyorlardı. Erdemli yaşamanın muhteşem iklimine koşmaya başlamışlardı. Dokundukları her şey, eşya ve insan kendilerine farklı gözükmeye başlamıştı. Bu ne güzellikti böyle. Belki görünmüyor olabilirdi ama ruhun en güzel noktalarında hissedilebiliyordu. Hayat daha bir güzelleşmeye başlamıştı sanki. Başka erdemli kasabalara yolculuk devam edecekti. Sonunda da huzur ülkesinin kalbine ulaşılacaktı. Adeta kalplerinin heyecanla çarptığını hissetmeye başlamışlardı. Arabanın tekerlekleri nazlı nazlı dönüyordu. Çocuklar yol boyunca gözlerini camlardan alamıyorlardı. Yeşilin farklı tonları adeta her bir ormanda köşe kapmaca oynuyordu. Bazı yerlerde göğe uzanan yaşlı çınarlar varken bazı yerlerde onlarca kışın içinden zarar görmeden çıkmış çamlar vardı. Özellikle camlardan gelen çam kokusu Ali'yi mest ediyordu. Ayşe ise çınarların uzunluğundan gözünü alamıyordu. Yolculuk devam ediyordu. Bir ara kardeşler birbirleriyle sohbete dalmışlardı. Arabanın ön camından içeri bir anda müthiş bir koku doldu. Mest olmuş ve etraflarına merakla bakmışlardı. Sonra yolun sol tarafında uçsuz bucaksız bir morluk görmüşlerdi. Burunlarının şenlenmiş olmasından gayet memnundular. Şerif dedenin anlattığına göre o gördükleri morluk bir lavanta bahçesiymiş. Lavanta ise çok güzel kokan bir çiçekmiş. Ali ve Ayşe bunu öğrendikleri için neşelenmiş ve böyle güzel nimetleri için Allah'a çok çok şükretmişlerdi. Yolculuk devam ettiği sürece lavantanın yanında birçok güzel çiçek görmüş ve onları öğrenmişlerdi. Bunların yanında birçok ağaç türü ve ismi de öğrenmiş, Allah'ın nimetlerinin sonsuz çeşitlerine şahit olmuşlardı. Uzun süre gitmişlerdi. Uzak yerler yakın olmuştu. Yokuşlar düz olmuştu ve en sonunda tren raylarının önündeki kırmızı ışıklarda durmuşlardı. Ayşe söze başlayarak, "Dedeciğim, Özdenetim kasabası deyince sanki huzur ülkesine değil de kalbimin derinliklerine yolculuk yapıyormuşum gibi hissettim," dedi. Ali, "Evet Ayşe'cim, ben de aynı şeyleri hissettim. Sanki güzel ahlak dağılmış bir yap bozdu. Tek tek parçaları yerleştiriyormuşuz gibi düşündürdü. Keşke herkes bu yolculuğa çıkabilse." "Ne güzel bir niyet bu Ali'm," dedi dedesi ve ardından derin bir nefes aldı. Yeşil gözlerini trenin geleceği tarafa çevirdi ve gözlerini kısarak baktı. Adeta ufkun ötesini arıyordu. Gözlerini o yöne kilitledikten sonra neşeli sesiyle konuşmaya başladı. "Özdenetim ya da irade gücü. Güzel niyetle başlar. Güzel niyet bütün hayırların başıdır. Peygamberi Zişan Efendimiz bir hadisi şerifinde "Ameller niyetlere göredir," buyurmuştur. Kişi ancak niyet ettiğine ulaşacaktır. Bunun için başlangıç niyetini iyi yakalamak ve takip etmek kaçınılmazdır. Kalbimizde kişiyi huzur ülkesi amacından uzaklaştıracak niyetlere alan açmamak lazımdır. Başlangıç niyeti huzur ülkesine ulaşmamız için çok önemlidir. Adeta pusula gibidir. Özdenetim niyetini, duygularını, düşüncelerini, davranışlarını kontrol edebilmektir. Hedef koyup hedefe uyumlu çaba göstermektir. Hedefimizden alıkoyacak engellerle, zorluklarla başa çıkarak hedeften sapmadan devam edebilme gücüdür. Bu sırada Şerif Dede'nin baktığı yerden kocaman bir şey onların bulunduğu yere doğru gelmeye başlıyordu.

Bu büyük bir trend. Trenin çuflaması çok uzaktan olsa dahi Ali ve Ayşe'nin kulakları çınlamıştı. Tren hızlı bir şekilde geliyordu. Şerif dedenin eski model arabasını titretmeye başlamıştı. Şerif dede ise arabanın camlarını kapatmış halde konuşmasına devam ediyordu. Ali ve Ayşe daha önce tren görmüş oldukları için korkmamışlardı. O sırada dedelerini pür dikkat dinlemekle meşgullerdi. Duygularına kapılmadan sorumluluklarına, vazifelerine sahip çıkmak, gereğini yerine getirmektir. Yeşil yanmış ve doğal olarak kurallar gereği Şerif dede de odağını yola çevirmişti. Biraz daha gittikten sonra Özdenetim kasabasına varmışlardı. Bu kasaba çok ilginç bir kasabaydı. Öyle ki kasaba adeta basamaklardan akan bir nehrin çevresindeydi. Bu nehrin sonunda uçsuz bucaksız maviliğe akan bir şelale vardı. Evlerin hepsi ağaçlardan yapılmıştı ve o doğanın birer parçası gibiydiler. Etrafta çeşit çeşit çiçekler renk cümbüşü oluşturmuştu. Binbir farklı renkteki kelebek etrafta neşeyle uçuyordu. Nehrin ortasındaki köprünün biraz ilerisinde arabayı park ettikten sonra Şerif dede torunlarını alıp şelalenin tepesindeki yeşilliğe götürdü. Burası çok etkileyici bir yerdi. Şelalenin aşağısına baktıklarında sonsuz bir mavilik görmüşlerdi. Şerif dede konuşmalarını hatırlatıp anlatmasına devam etti. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, işte nice adamlar vardır ki onların ne ticaret ne de alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Hiçbir şey onları hedeflerinden saptırmaz. Her şart ve durumda hedeflerine doğru bir çaba ve gayret içerisinde olurlar. İnsan ilişkilerinde yaşanan sorunların büyük kısmı sınırlarını bilmemek ve sorumluluklarını ihmal etmekten kaynaklanıyor. Özdenetim sahibi insanlar hem sınırlarını çok iyi bilir hem de sorumluluklarına olan bağlılığı onun düzenli ve disiplinli olmasını sağlar. Bu da her alanda başarıya ulaşmayı getirir. Babam da sen de hatta annemle ninem de hepiniz her şeyi namaz saatlerine ve sorumluluklarınıza göre planlıyorsunuz. Eskiden bunu anlamazdım. Büyükler ne zaman eğleniyor diye düşünürdüm. Kararlı olmanın, hedefine uyumlu olmanın da zevkli bir şey olduğunu gördüm. Baştan zor gelse de hedefine uyumlu gayret etmek insanı çok mutlu ediyormuş. Aferin dedi Şerif dede. Bundan sonra Ali'yi oyuna çağırdığında dersimi bitirdikten sonra derse ona anlayış göstermeli ve durumdan şikayet etmemelisin. Gülüştüler. Hay Allah razı olsun dedeciğim. Bu seyahatin en güzel kısmı bu oldu sanırım. En azından benim için dedi Ali. Sorumluluklarımı ve kararlarımı yerine getirirken çok mutlu olduğum gibi özgürleşip büyüdüğümü ve güçlendiğimi hissediyorum. Hiçbir oyun bu mutluluğu hissettirmiyor bana. Şerif dede söze girerek bu mutluluğu yaşadığın için tüm görevlerini hiç hatırlatma ve ikaz olmadan severek yerine getiriyorsun. Herkesin seninle bir şey paylaşmak istemesini de şimdi daha iyi anlıyorsun değil mi dedi. Ayşe, şimdi anlıyorum. Abim özdenetim sahibi olduğu için hem akıllı hem duygulu. Mantıksız, duygusal tutum ve davranışları yok. Ben de büyüyünce abim gibi olacağım dedi. Ali, gurur duyarım Ayşe'cim dedi. Bulundukları yer açık hava mescidiydi. Namaz vakti geldiğinden kasabadaki bütün insanlar namaza geldiler. Kıble yönünde olan sonsuz mavi denize dönerek namazlarını kılıyorlardı. Yüzlerine oradaki onlarca farklı çiçekten gelen kokuyla karışmış serin bir rüzgar vuruyordu. Namaz bitmişti. Ali, Ayşe ve Şerif dede derin nefesler ala ala neşe içinde arabaya doğru gittiler.

Sorumluluk Kasabası Ayetleri. Kıyamet Suresi 36. Ayet-i Kerime. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Araf Suresi 42. Ayet-i Kerime. İman edip de salih ameller işleyenler ise, ki biz hiç kimseye gücünün yettiğinden başka bir şey teklif etmeyiz, İşte onlar

0: cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hadisler. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Sırf ibadetle meşgul olman doğru değil. Kendinin kendin üzerinde, çoluk çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını vermelisin. İçinizden her kim çirkin bir davranış veya nahoş bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. Bunu eliyle değiştirmeye gücü yoksa diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa gönlünde o şeye ve harekete buğz etsin, tepkisini canlı tutsun. Bu sonuncu tavır imanın en zayıf şeklidir. Sorumluluk kasabası. Şerif dedenin arabası tekrardan yola koyulmuştu. Kendine has takırtısıyla bir sonraki durakları olan sorumluluk kasabasına doğru nazlı nazlı ilerlemekteydi. Artık güneş başka yerleri aydınlatmak üzere ülkeyi ayın ışığına emanet etmişti. Aysa çok uzaklardaki yıldızların da yardımını alarak dünyadaki insanları aydınlatıyordu. Ali ile Ayşe böyle güzel bir gecede gökyüzünün etkileyici görüntüsüne dalmışlardı. Arabanın arka koltuğunda sallana sallana ilerliyorlardı. İkisi de birçok düşünceye dalmıştı. Ayşe yol boyunca bu seyahatin bu kadar kolay olmasının sebebini düşündü. Cevabını bulamayınca canı sıkıldı ve bir sonraki molalarını bekledi. Kısa bir süre sonrasındaysa yatsı namazlarını kılıp uyumak için yine yeşilliklerle dolu bir ormanın içine girdiler. Birlikte namazlarını kıldılar. Sonra Şerif dede arabasından çıkardığı malzemelerle ve torunlarının yardımıyla bir ateş yaktı. Ayşe sordu. Dedeciğim, daha önceki seyahatlerimizde dahil kaç zamandır birlikte seyahat ediyoruz? Birçok şey yaşadık, birçok şeyi tecrübe ediyoruz. Bütün bunlara rağmen uyumlu ve keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Bunun sebebi nedir? Çünkü biz arkadaşlarımızla oyun oynarken bile bazen anlaşmazlıklar, tatsızlıklar olabiliyor. Keyifli işleri zorlaştırıyoruz. Oysa biz zor bir şeyi keyifli bir hale getirdik. Şerif dede ile Ali bakışıp güldüler. Ayşe'nin güzel ve isabetli soruları onları hem memnun ediyor hem de zorluyordu. Çünkü soruları zordu. Şerif dede bir an düşündü. Ayşe sorunu unutmadan hemen cevap vereyim. Seyahate çıkmadan önce seyahat planını ayrıntıyla yaptık. Seyahat kurallarını belirledik. Her birimizin yapacağı işleri madde madde tanımladık. Sonrası iyi niyet ve samimiyete kaldı. Hepimiz karşılıklı ilişkilerimizde görevlerimizi gönüllü olarak sahiplenirsek, vaktinde ve en güzel şekilde yaparsak sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Bu da grup içinde uyumu keyifli ve huzurlu bir hale getirir. Kısacası sorumluluk olan yerde kalite vardır. Yani dedi Ayşe, bütün mesele sorumluluk bilinci ve gönüllü katılım mı? Ayşe'nin böylesi uzun bir cevabı kısa bir şekilde tekrarlamasından dolayı hep beraber gülüştüler. Evet dedi Şerif dede, sorumluluk özgürlüktür Ayşe'cim. Bir insan söylediklerinden, davranışlarından, üzerine aldığı görevin sonuçlarından sorumludur. İnsanlar tek başına yaşayamaz. Hayatımızda muhakkak etkileşimde olduğumuz birileri vardır. Bu etkileşimi karmaşaya dönüştürmemek için aramızda yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallar ve sınırlara dikkat etmek, onları aştığımızda geri dönüp düzeltmek, eksik bıraktığımızda tamamlamak, zarar verdiğimizde onarmak, insan ilişkilerinin görünmez kurallarıdır. Bu kurallara uymakla hem kendimizi ve vicdanımızla olan ilişkimizi koruruz, hem de iç huzurumuzu yaşarız. Bu huzur da ilişkimize yansır, insan ilişkilerinde de uyum ve huzur olur. Tıpkı bu yolculukta olduğu gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirdiği için, vaktinde olması gerektiği gibi yaptığı için keyifli bir yolculuk yapıyoruz.
1: Okudukça sona erdi. Eser Güzel Ahlak Yolculuğu. Ünlü alim Mustafa

Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna başlanmış ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşünce ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dile hakimiyet noktasında çok büyük bir hassasiyet kazanabiliriz. Ve dil hayatın her safhasını kapsayan bir şey. Ve biz bunun içerisindeyiz ki genişçe bir dünya olarak algılamak mümkün. Aslında hayatın kendisi dil. Hayatın her anına refakat ettiği için çok dikkat edin, titizlenin. Çünkü evet, kimliğimizi oluştururken kimliğimizi söylüyor bu noktada. Dilimizin, üslubumuzun zenginleşmesi lazım. Evet, dil sayesinde duygu, düşünce ve ideallere sahip olan birey ortak şuur oluşturuyor. İşte bu şuur ferdi şuurun ötesinde milli bir şuur. Türkçe'ye dört elle sarılmak zorundayız. Her birimiz bir dil neferiyiz diyorum. Ve her birimiz bu dile bir tuğlayla katkıda bulunuyoruz. Dil yapısını biz yapıyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

İnsanın içinde güzel ahlak olmalı. Kötü huylar insanın içinden çıkmalı. Hacı Bektaş-ı Veli.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: haberleri. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Annelik öğrenilmiş bir davranış değildir. Hani birbirimize söyleriz. Anne olduğun zaman anlayacaksın. Evlat sevgisini anne olduğun zaman anlayabilirsin gibi. Hani insanlar birbirlerine bu şekilde cümleler kullanıyorlar. Ya bu çocuğun doğumuyla gelen bir şey. Ya adeta Yüce Rabbim geleceği garanti altına alıyor. Yani soyun devamı için annelik içgüdüsü olmazsa, güdü olmazsa, annelik diye bir şey olmazsa o çocuğun geleceği de olmayacaktır. Daha insan neslinin devamı olmayacaktır. Çünkü bir bebek annesine muhtaç olarak doğar ve o muhtaçlığı gideren şey de annenin ilgisi, alakası ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılamasıyla devam eden bir ilişki geliştirirler. O yüzden annelik hani öğrenilen bir şey değil ama eğitimle geliştirilebilen, işte eğitimle donanımın artırılabileceği bir roldür. Bu bakımdan anneliği doğru tanımlamak lazım. Annelik Yüce Rabbimin bir hediyesidir nesillere, canlı varlıklara. Bu hayvanlarda da var, insanoğlunda da var. Bu annelik soyun devamı noktasında çok önemli bir roldür. Çünkü biz soyumuzu geleceğe aktarırken onların da yaşaması ve neslin devamında annenin çok önemli bir rolü var. Öncelikle bebeğin planlanıp planlanmadığı anne çocuk ilişkisini etkiliyor. Yani eğer çocuk planlı bir çocuksa daha doğal bir süreç, daha hani planlanmış, programlanmış, isteyerek, dileyerek olan bir çocukla aniden gelen, işte planlanmamış bir çocuğa karşı olan tutum ilk başlarda biraz farklı oluyor. Yani çocuğun planlanıp planlanmadığı anne çocuk ilişkisini etkilediğini görüyoruz. Bebeğin mizaç özellikleri etkileyebiliyor. Bebeğin sağlık durumu, yani işte hastanede yatış sürecinin uzun olması, annenin aynı şekilde hastanede bebekle ikisinin ayrılmış olması, işte ağır ameliyatlar geçiriyor olmaları ilk dönemdeki anne çocuk ilişkisini sekteye uğratacağından dolayı burada bir sıkıntı doğabiliyor. O yüzden anne çocuk ilişkisini bebeğin sağlık durumu etkiliyor. Cinsiyeti de etkiler. Önceden erkek çocuklarına karşı böyle bir yüksek bir istek, bir kültürel aktarım vardı. Şimdi ortalama olarak kız çocuklarına da geçti. Hala bunların etkili olduğu aileler, kültürler var. Hani erkek çocuğa olan yaklaşım, erkek çocuğun doğduğu zamanki sevinç ve mutlulukla kız çocuğunun doğduğu zamanki duygusal akış farklı olabiliyor. Cinsiyet farklılıkları da anne çocuk ilişkisini etkileyebilir.

0: biliyor. Kaçıncı çocuk olduğu da etkileyebiliyor. Hani eğer ilk çocuğuysa anne deneyimsiz, anne tecrübesiz ya da son çocuksa daha toleranslı, daha tecrübeli olabiliyor. Dolayısıyla çocuğun kaçıncı çocuk olduğu da anne çocuk ilişkisini etkilediğini görüyoruz. Ailenin refah seviyesi, yani ekonomik koşulları diyebiliriz. Yani anne çocuk ilişkisini etkiliyor. Olumsuz koşullar, annenin ve babanın ruh sağlığı, çocuğa yansımaları, eşler arasındaki problemler ve çocuğa yansımaları. Yani baktığınız zaman tüm aile sistemini etkileyen bir durum haline geliyor. Yani anne çocuk ilişkisini ekonomik koşullarda etkiliyor. Evde kaç kişinin yaşıyor olduğu, çok çocuklu ailelerde her çocuğa düşen ilgi, alaka ve ekonomik, çocuğa harcanacak olan ekonomik tutar farklılaşıyor. Hı hı. Dolayısıyla hani evde kaç kişinin yaşıyor ya da anne, babaanneli, dedeli bir ev çok güzel, harika, çok olumlu tarafları da var. O noktada anne çocuk ilişkisini de etkiliyor. Çünkü babaanne ve dede biraz devreye giriyor. Çocuğun gelişiminde söz sahibi oluyorlar. Bunu tartışabilirsin, olumlu olumsuz tarafları neyse, ama annenin çocukla olan iletişimini evde yaşayan birey sayısı etkiliyor. Geniş, evet, ailede farklı, çekirdek ailede farklı, çok çocuklu ailede farklı. O yüzden evde kaç kişinin yaşadığı önemli. Tabii tartışmasız anne babanın ruh sağlığı da çok önemli çocuğa yönelim noktasında. Hani depresif bir anne, depresif bir babanın çocukla olan iletişimini tahmin edebilirsiniz. Çünkü çocuklar ilk dönemlerde inanılmaz derecede deneyimlenmesi gereken olumlu ve güven verici bir ilişkiye ihtiyaç duyarlar. Hı hı. Yani bu ilişki karşılığında dünyaya güvenmeyi öğrenirler. Yani güven duygusunu öğrenirler. Ha, bu süreç içerisinde çocuklar daha çok görsel, yani somut şeylerle ve sosyal olarak öğrendikleri için, görsel olarak öğrendikleri için, model olarak öğrendikleri için annenin yüz mimikleri, problemi çözmedeki becerisi ve yol ve yöntemi çocuk açısından kopyalanır. O açıdan anne çocuk ilişkisini ve çocuğun ruh sağlığını çok etkileyen bir şey. Annenin ve babanın ruh sağlığının önemi burada, hani çocuk açısından, gelecekte çocuğun ruh sağlığı açısından, annenin çocuğun ihtiyaçlarına vermiş olduğu tepki açısından hem annenin hem babanın ruh sağlıkları çok önemli oluyor bu noktada. Çocuğun doğduğu zaman anne babanın yaşı da çok etkili oluyor şüphesiz. Çok tecrübesiz bir anne, çok genç bir anne olabiliyor. Çok genç bir baba olabiliyor. İlerleyen yaşlarda çok çok toleranslı bir anne baba olabiliyor. Yani bu noktada yaşlar bile çocuklara farklı farklı tutumlar ve davranışlar ve iletişim biçimi geliştiriyor anne ve babalar. Diyorsunuz ki hepsi kardeş ama bu ondan farklı. Bu, çünkü hepsinin yaşadığı, annesiyle babasıyla yaşadığı iletişimsel tecrübe çok farklı. Hani burada 3 kardeş, 4 kardeş, bunlar hepsi aynı anadan babadan doğdu ama bu çocuk çok problemli ya da bu çocuk çok iyi, çok işte mükemmel, çok şöyle, işte aradaki o süreçte her çocuk aynı tecrübeyle ve aynı ailesel donanımla doğmuyor. İşte farklı ekonomik koşullarda, anne ya da babanın farklı ruhsal durumlarında, işte ailenin kaç kişiyle yaşadığı ile ilgili bir farklı bir dönemde. Yani bu noktadaki farklılıklar çocukların tek tek farklı farklı yönelimlerine, anne çocuk ilişkisini etkileyen etmenlere dönüşüyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Allah bidat sahibinin nelerini kabul etmezmiş? Namazını kabul etmezmiş. Gitti havaya. Namaz kılmıştı adam. Gitti. Namazını kabul etmezmiş. Orucunu kabul etmezmiş. Ramazan'daki yemekleri de gitti. Sadakasını da kabul etmezmiş. Zekat ve sadakası gitti onlar da havaya. Haccını da ömresini de kabul etmezmiş. Hicaz'a başına geldi gitti. Cihadını da kabul etmezmiş. Ben mücahidim bilmem neyim ben. Gitti. Vela sarkan vela adlen. Farzını, nafilesini, hiçbir şeyini kabul etmezmiş. Yehrucu minel İslam. Böyle bidat ehli insanlar İslam'dan çıkarlar. Kema yehrucu şa'retü minel acil. Şöyle kılın hamurun içinden kolayca sıyrılıp çıktı gibi sıyrılıp giderler. Onun için ne yapması lazım bir Müslümanın? Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yaşaması lazım. Bidat çıkartmaması lazım. Bidatta yaşamaması lazım. Bidat yoluna sapmaması lazım. Muhterem kardeşim.

karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na çıkması, kavmini uyarması.
1: Musa ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Hani Musa'ya 40 gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek buzağıyı bir tanrı edinmiştiniz. İsrailoğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme rastladılar. Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir put, ilah yap dediler. Musa dedi ki, hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz. Musa dedi ki, şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. O Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım dedi. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesi ile tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim yerime geç ve vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme demişti. Musa ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hatiften ilahi kelam ile konuşunca Musa, Rabbim bana kendini göster. Sana bakayım dedi. Allah, sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbinin cemali o dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi ve Musa baygın olarak yere düştü. Ayılınca, seni tenzih ederim, sen yücesin. Bu sözümden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Allah buyurdu ki, ey Musa, verdiğim elçilik görevimle ve seninle konuşmamla seni zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanı ile ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle, sımsıkı önem vererek tut. Kavmine de emret. Onları en güzel şekilde tutsunlar. Size fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim dedik. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolu görürlerse yol olarak onu edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Musa'nın Tur'a gidişi 30 günü geçince ardından kavmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğüren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara yol gösteremeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler ve zalimlerden oldular. Buzağıya tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a, ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha, dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ey anam oğlu, bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma, dedi. Musa üzülerek, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Rahmetine bizi dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. Buzağı ilah edinenlere gelince, hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe eden ve iman edenlere karşı muhakkak ki Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı: hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. Bize hem bu dünyada hem ahirette iyilik nasip et. Şüphesiz biz tövbe edip sana yöneldik, dedi. Allah buyurdu ki, ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetim her şeyi kuşatır. Onu muttaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim.
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra.

şükür sebebidir sağlık. En güzel doğadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aruz Vezni, Türk şiirinin musikisi. Şiirde vezin, mısralardaki ölçü ve ritmi belirleyen temel unsurdur. Kökeni Arapça vezn kelimesine dayanır, anlamı ölçü, tartı, dengedir. Şair sözü sesle tartar. Bu yüzden vezin, şiirin ses terazisidir. Türk edebiyatında iki ölçü sistemi vardır. Hece ve aruz. Aruz, Arapça aruz kelimesinden gelir. Asıl anlamı dayanak, ortaya konulan ölçü. Şiirdeki kullanımıyla aruz, mısraları ayakta tutan ritmik omurga. Aruz, hecelerin sayısına değil, uzunluk ve kısalık değerlerine dayanır. Arap şiirinde doğmuş, İran'da gelişmiş, Türk edebiyatındaysa dilimizin ses yapısına uyarlanmıştır. Bu sistem sadece teknik bir kalıp değil, anlamla sesi buluşturan estetik bir musiki anlayışıdır. Divan şairleri için aruz, sözü musikileştirmenin yoludur. Fuzuli'nin Su Kasidesindeki yakarış, Baki'nin Kanuni Mersiyesindeki görkem, Nedim'in gazellerindeki neşe hep bu ölçünün ritminde yankılanır. Yahya Kemal'in sözleriyle şiir, musikiyle söz arasında bir şeydir. Bu ahengin özünü en güzel biçimde anlatan beyit yine Baki'ye aittir. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Modern dönemde Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Yahya Kemal aruzu çağdaş temalarla birleştirerek bu geleneği yaşatmışlardır. Sonuçta aruz yalnızca bir ölçü değil, Türk şiirinin bin yıllık musiki hafızası ve kelimelerin tartıldığı ince bir ritim terazisidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Rahmetinle gönlümüz sana bağla. Darmadağın halimiz sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et. Rızana kavuştur.
3: Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor.

bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum için de yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Aziz ve muhterem kardeşlerim, insan hayata bir defa geliyor. Bu sefer yanıldım, bir kere daha tekrar edeyim dese, tekrar imkanı var mı? Yok. Gelen göçüyor, bir kere daha geleyim, bu olmadı. Sayım suyum yok, hadi baştan. Yeniden pehlivan, güreşe doyamazmış, hadi bir daha dermiş. Efendim, yeniden yaşama imkanımız var mı? Hayatı yok. Yanlış yaşarsak ne olacak? Yanlış yolda giderse, efendim su testisi su yolunda kırılır. Efendim, yanlış yolda geçerse ömrümüz, hatalı bir tercihle yanlış bir yol tutturmuşsak, efendim yanlış bir grubun içindeysek, hatalı bir hayat tarzı sürüyorsak ne olacak? Bunun telafisi mümkün değil. Yani o kadar gözümüzü açmak zorundayız ki, ne yapıp yapıp doğruyu bulmak, ne yapıp yapıp en güzeli yapmak zorundayız. Hata kabul etmez. Hayat hata kabul etmez. Hatalı tercih yaptın mı hem dünyan mahvolur hem ahiretin. Sadece bu dünyada mahvolmazsın, ahirette de mahvolursun. Onun için mutlaka çok iyi kontrol etmeli. Yani matematikte biliyorsunuz, bir matematik işlemi yapıldığı zaman sağlaması yapılır. Doğru mu yanlış mı? Problem çözüldükten sonra bir daha bir irdelemesi yapılır. Efendim bu işin şakası olmadığındandır bu. O bakımdan aziz ve muhterem kardeşlerim, gözümüzü açmamız lazım. Hayatın aldatıcı olayları, aldatıcı zevkleri, aldatıcı görüntüleri bizi gerçekleri görmekten engellememeli, alıkoymamalı, gerçekleri görmeliyiz. Mutlaka ve mutlaka doğru yolu bulmalıyız ve çok titiz olmalıyız bu konuda.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah ve Tin surelerini dinleyeceksiniz.
4: Beled suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. Beled, belde anlamında olup burada Mekke kastolunmuştur. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elbet bu şehre, kutsal Mekke'ye yemin ederim ki sen bu şehirde oturacaksın. Babaya ve oğluna yemin ederim ki gerçekten biz her insanı hayatında karşılaşacağı bir takım zorluklar içinde yarattık. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Gösteriş için övünerek ben birçok mal tükettim diyor. O hiç kimsenin, yani Allah'ın da kendisini görmediğini, ondan haberi olmadığını mı zannediyor? Biz hikmetimiz üzere ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ona iki yol, iki hedef olan hayır ve şerri göstermedik mi? Fakat o, ahiret mutluluğunu engelleyen sarp yokuşu aşmaya girişmedi. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? O, ilk adım olarak bir köle ve esir azat etmektir. Yahut salgın, bir açlık gününde akraba olan yetimi yahut yere serilmiş aç bir yoksulu doyurmaktır. Sonra bu sarp yokuşu aşmak, iman edip de birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar bahtiyar olan, amel defteri sağından verilen kimselerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse sol ehli olan, amel defterleri solundan verilmiş olanların ta kendileridir. Onların üzerlerine kapakları kapatılacak bir ateş vardır. Şems suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Adını ilk ayetteki ilgili kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun ışığına, ışık bakımından onu takip ettiğinde aya, güneş açıp parlattığında gündüze, onun ışığını örttüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu hayata elverişli olarak yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu insan şeklinde düzenleyene, sonra da ona hem kötülüğü hem de ondan sakınmayı, korunmayı ilham eden, onlara bilme kabiliyeti verene andolsun ki, o nefsini günahlardan tertemiz yapan muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu günahlarla örtüp gömen de elbette ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberleri Salih'i yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için

ayaklanmıştı. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar. Onu, deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rableri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi, orayı dümdüz etti. Bunun sonucundan, yere batırmasından da o korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 21 ayettir. Leyl, gece demektir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Karanlığıyla bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp parladığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, doğrusu sizin çalışmanız çeşit çeşit gayelerledir. Artık kim Allah için verir ve günahlardan sakınırsa ve en güzeli kelime-i tevhidi de tasdik ederse, biz de onu en kolay olana hazırlarız. Kim de cimrilik eder, kendisini yeterli görüp Allah'a muhtaç görmez ve o en güzeli kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en güç olana hazırlar, sevk ederiz. O aşağıya, cehenneme düştüğü zaman, malı ona hiç fayda vermeyecek. Şüphesiz doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de, önünde olan dünya da bizimdir. İşte ben sizi alevler saçan bir ateşle uyardım. Ateşe asi, kötü olandan başkası girmez. O da peygamberi yalanlayan ve imandan ve Allah'ın emirlerinden yüz çevirendir. Arınmak için malını sırf Allah rızası için veren en takvalı, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayan kimse ise o ateşin azabından uzaklaştırılacaktır. O, yanındaki verilecek nimeti bir kimseden şükran beklemek için değil, ancak Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Elbette o da Allah'ın kendisine vereceği nimetle hoşnut olacaktır. Duha Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine, karanlığı çöküp sükun bulduğu zaman geceye andolsun ki, Resulüm, Rabbin seni müşriklerin dediği gibi terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette senin sonraki hayatın evvelkinden, ahiretin de dünyadan daha hayırlı olacaktır. Elbette Rabbin nimetlerini verecek, sen de hoşnut olacaksın. O, seni bir yetimken seçip barındırmadı mı? Seni önce ne yapacağını şaşırmışken seçip de doğru yola iletmedi mi? Seni fakirken seçip de zengin etmedi mi? O halde sen de yetime eziyet etme. Sahili, isteyeni de sakın azarlayıp kovma. Rabbinin nimetine gelince onu durmayıp anlat. İnşirah Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Sure, adını Allah Resulü'nün kalbinin ferahlatılması hadisesine işaret edilen 1. ayetteki olaydan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, senin kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için göğsünü açıp genişletmedik mi? Sırtına ağır gelmiş, belini bükmüş olan yükünü senden indirip hafifletmedik mi? Senin namını da dünya ve ahirette yükseltmedik mi? Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten yine o geçen güçlükle beraber bir kolaylık daha vardır. O halde bir iş ve ibadeti bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe, ibadete koyul ve her işinde ancak Rabbine rağbet et
ona sarıl.

0: şehre, Mekke'ye andolsun ki biz insanı hakikaten en güzel biçimde yarattık. Sonra onu, isyanı, vahiy yolundan sapması, hep kötü şeyleri düşünüp yapması yüzünden aşağıların aşağısına çevirip indirdik. Yalnız iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hariçtir. Çünkü onlar için ardı arkası kesilmez bir mükafat vardır. O halde ey insan, bunca delillerden sonra dini, hesap gününü hangi şey sana yalan saydırabilir? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni ve hükmü en iyi olan değil midir? Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah ve Tin surelerini dinledi.

orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

ilminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Bende sıklet, sende letafet. Allah'ım, affet.

tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Aylardır beklenen Doğuş Elazığ İrşak İbadeti buluşması tamamlandı. Sevgili dinleyenler, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esatçoşan Hicri doğumunun 91. yılı dolayısıyla Elazığ'da Mahmut Esatçoşan Vakfı tarafından düzenlenen Doğuş Elazığ İrşak İbadeti buluşması ile Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce kişinin katılımıyla yad edildi. 13 sefer 1448 27 Temmuz Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk programın manevi coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Programın ana teması ihrak ibadeti oldu. Gece boyunca devam eden manevi atmosfer sabah namazı ve ardından eda edilen ihrak ibadetiyle zirveye ulaştı. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen ihrak ibadetini aynı safta eda ederek anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Program kapsamında Peygamber Efendimiz'in kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifi hatırlatıldı. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla katılımcılar güneşin doğuşuna kadar meydandaki manevi atmosferi birlikte yaşadı. Bu önemli vakit dua, zikir ve tesbihatlarla değerlendirildi. Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de hocamız, gönül dostumuz, mürebbi Mahmut Esatçoşan'ın hayatının anlatıldığı deneyim tüneli oldu. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören bu bölüm, ziyaretçilere hocamızın ilim, irfan ve hizmet dolu hayatını yakından tanıma imkanı sundu. Değerli dinleyenlerimiz, Doğuş Elazığ İşrak programının tamamı Akremedya'nın önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an erişebilirsiniz. Ayrıca Mahmut Esatçoşan hocamızın yad edildiği sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel programları da yine Akremedya'dan dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, Avustralya'da da İhrak İbadeti buluşması gerçekleştirildi. Doğuş Elazığ buluşmasının ardından bu kez Avustralya'da yüzlerce gönül dostu İhrak vaktinin bereketinde bir araya geldi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esatçoşan'ın Hicri doğumunun 91. yılı dolayısıyla Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni inşa edilen İslam The Lifestyle Center'da İhrak İbadeti buluşması gerçekleştirildi. Avustralya Mahmut Esatçoşan Vakfı ile Melbourne Coburg İslam Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği programın ana teması ihrak ibadeti oldu. Avustralya'nın pek çok yerinden gelen katılımcılar da programa iştirak ederek aynı ideal etrafında buluşmanın manevi huzurunu paylaştı. İmsak vaktinden yarım saat önce başlayan programda sabahın bereketli saatleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikirler, ilahiler ve dualarla ihya edildi. Program boyunca Mahmut Esatçoşan hocamızın Avustralya'da ve dünyanın farklı coğrafyalarında bıraktığı ilim, irfan ve hizmet mirası yad edilirken, katılımcılar birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirme imkanı buldu. Haberi fotoğraflarıyla Akremedya'da da bulabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, ayrıca sayfamızda İhrak vakti ve İhrak namazı ile alakalı özel bir dosyada bulunuyor. İhrak ibadeti sabah namazından sonra güneş doğup bir miktar yükselinceye kadar geçen bereketli vaktin ibadet, zikir, Kur'an tilaveti ve dua ile değerlendirilmesini ifade ediyor.

0: Bu vaktin sonunda kılınan iki rekat nafile namaz ise işrak namazı olarak adlandırılıyor. Enes bin Malik'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikredip ardından iki rekat namaz kılan kimseye tam bir hac ve umre sevabı verileceğini müjdeliyor. Alimler, işrak vaktinde yapılan zikir, dua ve nafile ibadetlerin farz ibadetlerde meydana gelebilecek eksiklerin tamamlanmasına vesile olduğunu, kulun Allah'a yakınlığını arttırdığını ve manevi hayatını güçlendirdiğini ifade ediyor. Mahmut Esat Gürşen hocamız da sohbetlerinde bu vaktin önemine dikkat çekerek sabah namazından sonra kerahat vakti çıkıncaya kadar zikir, evrad-ı şerife, Kur'an tilaveti ve ilimle meşgul olunmasını tavsiye etmiş. Ardından kılınacak işrak namazının hadis-i şeriflerde müjdelenen büyük sevaplara vesile olacağını sıkça hatırlatmıştır. Mevlid kandili ne zaman idrak edilecek? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği ve milyonlarca Müslümanın ibadetler ve dualarla ihya ettiği Mevlid kandili bu yıl 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının 11'ine 12'sine bağlayan gece dünyayı teşrif etti. Bu vesileyle bu kutlu gün ve gece Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'e her fırsatta salavat getirilmesi tavsiye ediliyor. Nitekim Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususta güzel müjdelerde bulunmakta. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi. Her kim benim üzerime salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder. Ebu Davud. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle bu yılda 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. 15. kez gerçekleştirilen bu anlamlı proje, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini salavatlarla ifade etmek için bir araya getiriyor. Çalışmanın ilham kaynağı ise Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresindeki 56. ayet-i kerime. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Farklı ülkelerden, farklı dillerden insanlar bu vesileyle Peygamber Efendimiz'e olan sevgi ve bağlılıklarını salavatlarla dile getiriyor. 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili'ne kadar devam edecek projeye dünyanın birçok ülkesinden ve çeşitli yaş gruplarından katılımcılar destek verirken, dileyenler 8milyarsalavat.com adresi üzerinden salavatlarını iletebiliyor. İnsanın değeri görünürlükle mi ölçülüyor? Dijital çağda sosyal medya platformlarının hayatın merkezine yerleşmesiyle bireylerin kendilerine verdikleri değerin de görünürlük üzerinden şekillenmeye başladığı belirtiliyor. Uzmanlar, takipçi sayısı, beğeni ve etkileşim odaklı dijital kültürün özellikle gençlerde benlik algısını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Benlik saygısını yalnızca dışarıdan gelen onaya dayandırmak zamanla kırılgan bir ruh haline yol açabiliyor. Beklenen ilgiyi görememekse yeterince değerli değil miyim düşüncesini tetikliyor. Kalıcı öz değerin ise kişinin karakteri, niyeti ve iç dünyasıyla şekillendiği vurgulanıyor. İslam düşüncesinde de insanın değeri şöhret, servet veya görünürlüğe değil Allah'ın insana verdiği onura dayanıyor. Kur'an-ı Kerim'deki "Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık" ayetiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar" hadisi gerçek değerin kalp ve amellerle ölçüldüğünü hatırlatıyor. Ayrıca iyilik ve ibadetlerin paylaşılmasında belirleyici unsurun niyet olduğuna dikkat çekiliyor. Sosyal medyada başkalarının hayatlarıyla sürekli kıyas yapmanınsa hem psikolojik hem de manevi açıdan sağlıklı olmadığı ifade edilmekte. Özellikle çocuk ve gençlerin "nasıl daha çok görünür olurum" yerine nasıl daha güzel bir insan olurum anlayışıyla yetiştirilmesinin önemine vurgu yapılıyor. Gerçek değerin beğeni sayılarıyla değil, güzel ahlak, samimiyet ve karakterle ölçülmesi gerektiği belirtiliyor. Ekran zorbalığını önlemede ailenin rolü büyük. Dijital çağda giderek yaygınlaşan ekran zorbalığının önlenmesinde ailelerin belirleyici rol üstlendiğine dikkat çekiliyor. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren değer duygusu, saygı ve sorumluluk bilincinin kazandırılmasının zorbalık davranışlarının önüne geçebileceği belirtilmekte. Kendini değerli hissetmeyen bireyler bu eksikliği zaman zaman başkaları üzerinde güç kurmaya çalışarak gidermeye yönelebiliyor. Bu nedenle çocukların ne aşırı yüceltilmesi ne de değersiz hissettirilmesi gerektiği, sağlıklı bir benlik algısının aile içinde oluşturulmasının önem taşıdığı ifade ediliyor. Sosyal medyanın ve dijital içeriklerin zorbalığı normalleştirebildiğine dikkat çekilirken, ekran başında geçirilen sürenin artmasıyla birlikte akran kavramının da değiştiği vurgulanmakta. Çocukların dijital dünyada karşılaştıkları içeriklerin aileler tarafından yakından takip edilmesi ve güzel ahlak, saygı ve empati temelli bir eğitim anlayışının benimsenmesi gerektiği hatırlatılıyor. Öğrencilerin %93'ü tercihlerine yerleşti. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları açıklandı. Verilere göre adayların %93'ü yaptığı tercihlerden birine yerleşti. Merkezi yerleştirmede tercih yapan öğrencilerin yaklaşık %90'ı da ilk 5 tercihinden birini kazandı. Sınavda öğrenci alan liselerde yaklaşık 199 bin kontenjanın 190 bini dolarken kontenjan doluluk oranı %95,76 olarak gerçekleşti. İnternet kullanımı ve e-ticaret artıyor. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de internet kullanımı artışını sürdürüyor. Geçen yıl %91 olan 16 ila 74 yaş grubundaki internet kullanım oranı bu yıl %92'ye yükseldi. Bu oran erkeklerde %95, kadınlarda %90 seviyesinde. Araştırma e-ticaret alışkanlıklarının da yükseliş yaşandığını ortaya koydu. İnternetten mal veya hizmet satın alma oranı geçen yıl %56 seviyelerindeyken bu yıl %60'a çıktı. Kısa videolar dikkat süresini kısaltıyor. Yaklaşık 98 bin kişinin verilerinin incelendiği bilimsel bir araştırma, kısa video içeriklerinin yoğun tüketimin bilişsel ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Buna göre sosyal medya platformlarında uzun süre vakit geçirmek dikkat süresini kısaltırken dürtü kontrolünü zayıflatıyor, stres ve anksiyete seviyesini artırıyor. Hızlı tempolu içeriklere sürekli maruz kalmak, beynin dopamin ödül sistemi aşırı uyarıyor ve kullanıcıların uzun süre odaklanmasını zorlaştırıyor. Özellikle gençlerin günde ortalama 6,5 saat çevrim içi zaman geçirdiği belirtilirken, kısa video platformlarının dengeli kullanılmasının önemi vurgulandı. Uzmanlar, kullanıcıların dikkat kapasitelerini ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için sosyal medya kullanımında bilinçli ve kontrollü bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ifade ediyor. Yanlış egzersiz hastanelik ediyor. Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmaları artarken, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Akkaya, sosyal medyada izlenen spor videoları herkes için güvenli değil diyerek, kişiye uygun olmayan egzersizlerin ciddi eklem hasarlarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Son yıllarda sosyal medyada gördüğü egzersizleri uyguladıktan sonra ağrıları artan, mevcut yaralanmaları ilerleyen ve yeni eklem problemleri yaşayan hasta sayısında belirgin artış olduğunu söyleyen Akkaya, her ağrı aynı değildir ve her egzersiz de herkese uygun değildir dedi. Yanlış teknikle yapılan hareketlerin eklem, tendon ve kıkırdaklarda kalıcı hasarlara yol açabileceğini aktararak, özellikle menisküs, ön çapraz bağ, omuz ve kalça rahatsızlığı bulunan kişilerin internetten gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamaması gerektiğini ifade ederek, egzersiz programlarının uzman kişiye özel planlanması gerektiğini aktardı. Erteleme tembellik değil, duygusal kaçınma olabilir. Erteleme davranışının sanılanın aksine bir zaman yönetimi sorunu değil, duygusal kaçınma stratejisi olduğu belirtiliyor. Bireyler, yapılması gereken görevden çok o görevle ilişkilendirdikleri stres, kaygı, yetersizlik hissi ve hata yapma korkusundan kaçındıkları için erteleme eğilimi gösteriyor. Araştırmalar, ertelemenin kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede suçluluk, özgüven kaybı ve stres artışına yol açtığını ortaya koyuyor. Özellikle tamamlanmamış işlerin zihinde kalmaya devam ettiğini gösteren Zeigarnik etkisinin küçük bir başlangıcın bile devam etme motivasyonunu arttırdığını vurgulayan uzmanlar, erteleme alışkanlığını kırmak için kısa süreli başlama stratejilerinin etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca sert öz eleştiri yerine öz şefkat yaklaşımının benimsenmesi gerektiği belirtilerek, erteleme davranışıyla mücadelede temel adımın kişinin kaçındığı duyguyu fark etmesi olduğu ifade ediliyor. Küçük adımlarla başlamanın erteleme eğilimini artırabildiğini ortaya koyan uzmanlar, 5 dakika kuralı, öz şefkat ve planlı yaşam gibi yöntemlerin bu döngüyü kırmada etkili olduğunu ifade ediyor. Erteleme davranışıyla mücadelede daha fazla baskı kurmak yerine davranışın altında yatan duygusal nedenleri anlamanın önemine dikkat çekiliyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugüne dair hava tahminlerine göz atalım. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'de parçalı yer yer çok bulutlu bir hava var. Toros'ta mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde az bulutlu açık bir hava var. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genel olarak kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman saatte 40 ile 60 km şeklinde esmesi beklenmekte. Bugün İstanbul 32, Çanakkale ve Bursa 35, İzmir 36, Denizli 40, Aydın 41, Hatay 31, Antalya 33, Adana 35, Ankara 31, Eskişehir 33, Bolu 30, Düzce 32, Amasya 34, Trabzon 28, Erzurum ve Van 30, Malatya 36, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke sıcak 48, Medine 42, Taşkent 36, Saraybosna 31, Üsküp 35 ve Melbourne 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu Nurdağ Narlı Kavşağı mevkii Gaziantep Adana istikametinde, Anadolu Otoyolu'nda Kızılcahamam Çamlıdere Kavşağı kesiminde, Tem Otoyolu Sapanca Adapazarı Kavşağı arasında, Aksaray, Nevşehir, Kütahya Bozüyük güzergahlarında çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.59, 1 avro 55.06 Türk lirası, altının gramı ise 6.552 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Sıhhat Afiyet programımızda çocuk kalp hastalıkları üzerine konuşulacak. 16.15'te Ebru, Tesip ve Minyatür Sanatlarının değerlendirileceği konuklarıyla kahve molası programımız. 17.05'te Kur'an'da huzur kavramının konuşulacağı içteki huzur. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet. 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların

0: günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Çocuğun davranışlarını olumlu yönde etkileyen anne baba öncelikle kendisini anne baba olmaya hazır hisseden anne babalardır. Yani hamilelik öncesinde hatta şöyle söylenir psikolojide, anne karnında geçen 9 ay ve sonraki 9 ay 1 yaşa kadar olan süreç çocuğun aslında yetişkine yönelik tüm karakterini belirleyen dönemlerdir. Neden? Çünkü annenin ruh hali veya babanın ruh hali otomatikte çocuğumuza geçiyor. Çocuğunu kabul eden, hani bile isteye hamilelik isteyen, onun hamilelik sürecinde bilinçaltı olarak çocuğunu kabullenen, onun için beklentilerde bulunan ve zaman zaman onu seven, hani biz hep söyleriz 26. haftadan itibaren annenin birebir hareketlerinden ve duygularından etkilenir bebek. O yüzden anne baba arasındaki iletişimin iyi olduğu ailelerde, çocuk dünyaya geldiğinde yine annenin ve babanın ya da bakım verinin onu olumlu bir şekilde karşılaması, ihtiyaçlarını gülerek, severek yerine getirmesi ve çocuğun yaşına göre sorumluluk veren aileler, çocuğa söz hakkı veren aileler, yani sen ne dersin, bu konudaki hani görüşün nedir diye görüşleri alınan çocukların içerisinde büyüdüğü aileler, özür dileyerek teşekkür edildiğini gören, birbirine yapılan yardımları fark eden, yani iyi rol model olan ailelerin çocukları,

0: ileride de iyi rol model olan ebeveynler ve iyi yetişmiş ve kaliteli, kalifiye bireyler olarak gözlemliyoruz onları da.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
0: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru der.
1: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: الْعَذَابُ
1: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar, ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
2: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير.

0: الأبصار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
0: Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ne'r-resûle fektubnâ ma'aş-şâhidîn.
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?
0: قُلْ

0: صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buza heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
0: Ente veliyyuna faghfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin.
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.

0: Rabbine şöyle dua etti. Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
1: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa alallahi min şeyin fil ardı ve la fissemâ. Elhamdülillahi'llezî vehebelî alel kibari İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ. Rabbi ce'alnî mukîmessalâti ve min zürriyeti. Rabbena ve teqabbel duâ. Rabbena ğfirlî ve livâlideyye ve lilmü'minîne yevme yekûmul hisâb.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
1: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
0: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
0: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki, Rabbim, benim içimi ferahlat, işimi bana kolay kıl, dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
1: Rabbi felâ tecealnî fil kavmi zâlimîn.
0: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

0: Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
0: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis salihin ve cealli lisana sidqin fil ahirin ve cealni min varafati cennetin na'im.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir.

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi ğfir li ve li valideyye ve li men dehal beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidizzalimine illa tebara.
0: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. قل

Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki

0: Ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir. Çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mevlid kandili ne zaman idrak edilecek? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği ve milyonlarca Müslümanın ibadetler ve dualarla ihya ettiği Mevlid kandili bu yıl 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının 11'ine 12'sine bağlayan gece dünyayı teşrif etti. Bu vesileyle bu kutlu gün ve gece Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'e her fırsatta salavat getirilmesi tavsiye ediliyor. Nitekim Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususta güzel müjdelerde bulunmakta. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi. Her kim benim üzerime salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder. Ebu Davud. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle bu yılda 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. 15. kez gerçekleştirilen bu anlamlı proje, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini salavatlarla ifade etmek için bir araya getiriyor. Çalışmanın ilham kaynağı ise Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresindeki 56. ayet-i kerime. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Farklı ülkelerden, farklı dillerden insanlar bu vesileyle Peygamber Efendimiz olan sevgi ve bağlılıklarını salavatlarla dile getiriyor. 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili'ne kadar devam edecek projeye dünyanın birçok ülkesinden ve çeşitli yaş gruplarından katılımcılar destek verirken, dileyenler 8milyarsalavat.com adresi üzerinden salavatlarını iletebiliyor. İnsanın değeri görünürlükle mi ölçülüyor? Dijital çağda sosyal medya platformlarının hayatın merkezine yerleşmesiyle bireylerin kendilerine verdikleri değerin de görünürlük üzerinden şekillenmeye başladığı belirtiliyor. Uzmanlar, takipçi sayısı, beğeni ve etkileşim odaklı dijital kültürün özellikle gençlerde benlik algısını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Benlik saygısını yalnızca dışarıdan gelen onaya dayandırmak zamanla kırılgan bir ruh haline yol açabiliyor. Beklenen ilgiyi görememekse yeterince değerli değil miyim düşüncesini tetikliyor. Kalıcı öz değerinse kişinin karakteri, niyeti ve iç dünyasıyla şekillendiği vurgulanıyor. İslam düşüncesinde de insanın değeri şöhret, servet veya görünürlüğe değil Allah'ın insana verdiği onura dayanıyor. Kur'an-ı Kerim'deki "Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık" ayetiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar" hadisi gerçek değerin kalp ve amellerle ölçüldüğünü hatırlatıyor. Ayrıca iyilik ve ibadetlerin paylaşılmasında belirleyici unsurun niyet olduğuna dikkat çekiliyor. Sosyal medyada başkalarının hayatlarıyla sürekli kıyas yapmanınsa hem psikolojik hem de manevi açıdan sağlıklı olmadığı ifade edilmekte. Özellikle çocuk ve gençlerin nasıl daha çok görünür olurum yerine nasıl daha güzel bir insan olurum anlayışıyla yetiştirilmesinin önemine vurgu yapılıyor. Gerçek değerin beğeni sayılarıyla değil, güzel ahlak, samimiyet ve karakterle ölçülmesi gerektiği belirtiliyor. yanlış egzersiz hastanelik ediyor. Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmaları artarken, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Akkaya, sosyal medyada izlenen spor videoları herkes için güvenli değil diyerek, kişiye uygun olmayan egzersizlerin ciddi eklem hasarlarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Son yıllarda sosyal medyada gördüğü egzersizleri uyguladıktan sonra ağrıları artan, mevcut yaralanmaları ilerleyen ve yeni eklem problemleri yaşayan hasta sayısında belirgin artış olduğunu söyleyen Akkaya, her ağrı aynı değildir ve her egzersiz de herkese uygun değildir, dedi. Yanlış teknikle yapılan hareketlerin eklem, tendon ve kıkırdaklarda kalıcı hasarlara yol açabileceğini aktararak, özellikle menisküs, ön çapraz bağ, omuz ve kalça rahatsızlığı bulunan kişilerin internetten gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamaması gerektiğini ifade ederek, egzersiz programlarının uzman kişiye özel planlanması gerektiğini aktardı.
2: Hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugüne dair hava tahminlerine göz atalım. Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'de parçalı yer yer çok bulutlu bir hava var. Toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde az bulutlu açık bir hava var. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genel olarak kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman saatte 40 ile 60 km şeklinde esmesi beklenmekte. Bugün İstanbul 32, Çanakkale ve Bursa 35, İzmir 36, Denizli 40, Aydın 41, Hatay 31, Antalya 33, Adana 35, Ankara 31, Eskişehir 33, Bolu 30, Düzce 32, Amasya 34, Trabzon 28, Erzurum ve Van 30, Malatya 36, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke sıcak 48, Medine 42, Taşkent 36, Saraybosna 31, Üsküp 35 ve Melbourne 15 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Sıhhat Afiyet programımızda çocuk kalp hastalıkları üzerine konuşulacak. 16.15'te Ebru, Tesip ve Minyatür Sanatlarının değerlendirileceği konuklarıyla kahve molası programımız, 17.05'te Kur'an'da huzur kavramının konuşulacağı içteki huzur, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
3: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimizle yeni bir programla daha huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün özel bir konuyu, aslında biraz da hassas bir konuyu gündeme getireceğiz. Çocuk kardiyoloji uzmanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Karacan bizimle birlikte doğuştan kalp hastalıklarını konuşacağız çocuklarda. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz değerli hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Kalp hastalıklarını konuşacağız dedik ve özellikle çocuklarda doğuştan kalp hastalıklarını. Öncelikle isterseniz çocuklarda erişkinlerden farklı olarak görülen kalp hastalıkları nelerdir ve nasıl bir rahatsızlıktır sizden dinlemek istiyoruz. Lütfen buyurun hocam.
2: Şimdi aslında çocuk kardiyoloji erişkin kardiyologlardan farklı olarak bizim ilgilendiğimiz alan daha çok doğuştan kalp hastalıkları oluyor. Çünkü bebek doğduktan sonra normal hayata alışma döneminde çeşitli kalp problemleriyle doğabiliyor. Bunların bazen ilk günlerde bazen ilk aylarda müdahalesi gerekebiliyor. Bunların tanınması, tedavisi ve bu çocuğun normal hayat yaşaması için ya da normale yakın bir hayat yaşaması için zamanında müdahale çok önemli oluyor bu hastalarda. Bu nedenle bizim özellikle ilgilendiğimiz alan çocuk kardiyolojinin tabii ki 0-18 yaş aralığında herhangi bir dönemde ortaya çıkabilecek her türlü kardiyak problemle ilgileniyoruz. Ama ağırlıkta ilgilendiğimiz alan daha çok çocukların doğuştan kalp hastalıkları oluyor.
1: Evet. Peki bu rahatsızlık nasıl fark ediliyor? Belirtileri nelerdir değerli hocam? Doğuştan kalp hastalıkları dedik ama anne karnında da bu rahatsızlık oluşabiliyor mu?
2: Şimdi onu şöyle ifade edebiliriz. Öncelikle bir hanımefendi hamile kaldığında kanın doğum tarafından rutin kontrolleri yapılıyor. Bebeğin belli aylara ulaştıkça rutin kontrolleri yapılıyor. Bu kontrollerden bir tanesi de bebeğin kalbine bakılması oluyor. Her geçen gün daha çok anne karnında bu problemleri tanıyıp adını koyabiliyoruz. Ve bebek anne karnındayken hastalığı belli olmuş oluyor. Ona göre doğacak yerini ona göre ayarlıyoruz. Bazen ritim problemi oluyor. Anneye ilaç veriyoruz. Bebeği bu şekilde tedavi edebiliyoruz.
1: Anne karnındayken de teşhis ve tanı konulabiliyor.
2: Tabii.
1: Dediniz.
2: Öncelikle kanın doğum uzmanlarımız bakıyorlar. Şüphelendikleri hastaları bize gönderiyorlar. Anneleri. Biz de onların kalbine bakıyoruz. Bu yaptığımız işlem fötal ekokardiyografi dediğimiz işlem. Ultrasonun farklı bir versiyonu. Ses
1: kalp
2: dalgalarıyla çalışıyor. Sadece kalp atışları değil, kalbin bütün anatomik yapısını gözlemleyebiliyoruz. Kalbin boşluklarını, damarlarını, gelişmemiş bölgesi var mı, kapaklarında darlık var mı, her türlü problemini anne karnındayken görebiliyoruz.
1: Ses dalgalarıyla.
2: Tabii cihaz, eko cihazı ses dalgasıyla çalışıyor, ultrason gibi. Bu nedenle ne anneye ne bebeğe herhangi bir zararı yok. Bebek doğdu. Artık genellikle doğum sonrası yeni doğan uzmanları ya da aile hekimleri ya da çocuk uzmanları bebeği görüyorlar. Şüphelendikleri durumlar varsa kardiyologlara gönderiyorlar ve büyük çoğunluğu belli bir taramadan geçmiş oluyor aslında. Ama bazen bazı problemler gözden kaçabiliyor. Bu gözden kaçması doktorun hatasından değil de problem kendini sonra gösterebilen problem
1: sonra
2: olabiliyor.
1: Sonra açığa çıkabiliyor.
2: Tabii.
1: Şimdi anne karnında hiçbir sorun olmayan, çok sağlıklı devam eden bir gebelikte de doğduktan sonra bu tip sorunlar çıkabilir mi?
2: Çıkabilir çünkü anne karnında sistem çok farklı. Anne karnında biliyorsunuz akciğer dolaşımı söz konusu değil. Akciğer tamamen sıvıyla dolu.
1: Doğru.
2: Oradaki sistem her şeyiyle çok farklı. O nedenle bebek doğduktan sonra akciğerler açılıyor, hava giriyor. Çocuk kendi kalbi ve akciğeriyle hareket etmek durumunda kalıyor. O zaman sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle anne karnında hiçbir problem yokken doğduktan sonra ilk saatlerde sorun ortaya çıkabiliyor. Ama tabii bunların bir kısmı ilk saatlerde değil, ilk aylarda bazen daha da geç fark edilebiliyor. Hatta ve hatta bazı kalpteki delikleri 30 yaşında 40 yaşında kalbinde delik saptanan hastalarımız bile olabiliyor.
1: Onca yıl sorunsuz yaşamış.
2: Onca yıl sorunsuz yaşayabiliyorlar tabii ki.
1: Evet.
2: Doğru.
1: Peki anne baba hangi durumda şüphelenmeli ve doktora başvurmalı?
2: Şimdi aslında yeni doğan dönemini ayrı konuşmak lazım. Yeni doğan döneminde özellikle muayenesi tamamen normal olabilir. Ama eve gittikten sonra ilk günlerde, ilk saatlerde beslenmede bozulma olursa, morarması başlarsa, inlemeli solunumu olursa çok hızlı bir şekilde doktora başvurması lazım. Orada çok ciddi bir kalp problemi olma ihtimali yüksek demektir. Yeni doğan bebek için söylüyorum. Çünkü orada şöyle bir durum var. Köprü damar dediğimiz bir damar vardır çocuklarda. Doğduktan sonra o anne karnında da aktiftir ve açık olmak zorundadır. Doğum sonrası o oksijenle temas sonrası kapanmaya başlar. Kapanınca o damar aracılığıyla olan dolaşım devreden çıktığı için sorunlar ilk saatlerde, ilk günlerde ortaya çıkmaya başlar. Bu tür durumda bahsettiğim bulgular olduğu zaman hızlı bir şekilde bir çocuk acili başvurup oradan hızlı bir şekilde çocuk kardiyologla temas sağlamak lazım.
1: Morarmaya başladığında yahut ki inlemeli solunum olursa.
2: Ya da beslenmesi bozuldu ama daha ileriki yıllarda. Bu dönemi atlattı. Hiç sıkıntı yok.
1: Sağlıklı gelişti.
2: Evet. Bazı problemler var. İlk aylarda, yıllarda ortaya çıkabiliyor. Ama onlarda da tedavi şansını kaçırmamak lazım. Tedavi şansını kaçırıldığı zaman hayat boyu çok sıkıntılı bir süreç
1: bekleyebilir.
2: Tabii. Yani bu tedavi dönemini kaçırmamak lazım. Orada özellikle bazı kalp problemlerinde zamanında tedavi edilmediği zaman kalıcı akciğer tansiyonu gelişiyor. O gelişen hastalar hem hayat beklenen hayat daha kısa oluyor hem de çok daha sıkıntılı bir hayatları olmuş oluyor. O nedenle hangi durumlarda özellikle çocuklarda sonradan ortaya çıkan kalp problemleri yakalanabilir diye sorduğumuzda mesela çabuk yoruluyorsa bir çocuk düz yürürken bu anlaşılmayabilir ama merdiven çıkarken bu daha çok anlaşılır.
1: Yaşlı gibi
2: ya da
1: nefes
2: akranlarına
1: nefese
2: göre
1: kalıyorsa.
2: Çok güzel. Aynen öyle. Yaşlı gibi nefes nefese kılıyorsa bu beklenen bir şey değil. Bazen de şu olabiliyor. Bu problem yavaş yavaş geliştiği için anne bunu fark etmiyor. Bu çocuk yavaş zaten diyor. O da gözden kaçabiliyor. Akranlarına göre değerlendirmek lazım. Akranlarına göre merdiven çıkarken nefes nefese kalıyorsa. Ama bu bahsettiğim onun kritik noktası şöyle diyebiliriz. 3 kat merdiven rahat çıkabilmesi lazım çocuk. Yürüyerek çıkması lazım. Ama 3 kat merdiven kesintisi çıkamıyorsa burada sorun var demektir. Tabii bu büyük çocuklar için. Küçük çocukta da bu problem olduğu zaman nasıl anlaşılır? Bebeğin en büyük aktivitesi nedir? Emmektir. Annesini emerken ara ara duraksıyorsa, terliyorsa, bırakıyorsa bu da önemli bir kalp hastalığı, özellikle kalpte delik varlığını işaret eder.
1: Her durumda şüphelenmek
2: gerekir. Yok aslında tabii her durumda değil de belki annenin ilk çocuğuysa onu karşılaştırması zor ama en kolayı bu işin başka çocuğu varsa onunla karşılaştırmak kolay olabilir. Çünkü bir anneye göre ara ara bırakması farklıdır.
1: Bu çok sık
2: göre
1: olursa
2: çok sık olursa ve
1: beslenmeyi etkileyecek kadar.
2: Ve beslenme çok uzun sürerse bu nedenden dolayı bu önemli bir yani o bebek için en büyük aktivite emmektir.
1: Evet.
2: Merdiven çıkmak gibi bebeğin merdiven çıkması emmesidir yani. O esnadaki dinlenme ihtiyacı önemli bir kalp problemini düşündürür. Peki bunun yanında bir de bebek iyi besleniyor ama yeterince kilo alamıyor. Bu da önemli bir kalp problemi olabilir. Akranlarına göre kilosunun düşük kalması önemli bir kalp problemi olabilir. Bunun dışında diğer akranlarına göre yine sık akciğer enfeksiyonu geçirmesi. Tabii immün sistemle ilgili sorun da olabilir ama her zaman değil. İmmün sistemi normal olan kişilerde. Özellikle bebeklerde akciğerde bu kalp yetmezliğine bağlı, sıvı birikimine bağlı zatüre dediğimiz enfeksiyon çok sık oluyor. O nedenle bu bebekler sık enfeksiyon geçiriyor. Hatta başka bebekte sorun olmazken bu bebekler yoğun bakımda kalabiliyorlar.
1: Peki kalp rahatsızlıkları başka rahatsızlıkları da tetikler mi? Sebep olur mu başka hastalıklara hocam?
2: Tabii sonuçta vücudumuz çok kompleks bir yapı diyeyim.
1: Evet.
2: Yani her birinin birbiriyle alakası var. Yani tabii her birinin birbiriyle alakası var. Sinir sistemi kalbi etkiler. Kalp sinir sistemini etkiler. Yani bu birçok mekanizma, birçok yedek mekanizmamız vardır. En ufak problemde onlar çalışır fizyoloji gereği. Onların yetmediği durumlarda bulgular ortaya çıkar.
1: Evet.
2: Gibi. Bir de son bir onu da söyleyeyim. Çocuklarda anneler hangi durumda
1: şüphelenmeli?
2: Ağladığı zaman morarmak değil de devamlı birazcık bebeğin dudaklarının mor görünmesi o da bir önemli bir kalp hastalığı belirtisidir. Onun da bir çocuk kalp doktoru tarafından
1: görülmesi gerekiyor.
2: Evet.
1: Bizim için en can alıcı soru tedavisi var mı bu tip rahatsızlık?
2: Çok güzel bir soru. Aslında şöyle bu çok o kadar geniş bir alan ki bazı çocuklardaki kalp hastalıkları dediğimiz bir alan. Bir kısmı var çocuğun kalbinde delik var. Ama hiçbir şey yapmıyoruz. İlaç bile vermiyoruz. Hatta senede bir, iki senede bir görüyoruz. Hatta bazen iğne ucu gibi delikler oluyor. Onları bazen hiç görmediğimizde oluyor. Tekrar gelmenize gerek yok diyoruz. Ama bir kısmı var. 15 gün sonra görüyoruz. Ayda bir görüyoruz. Ayda bir görüyoruz. İlaç başlıyoruz. Bazen o ilaçlar belli aşamada bizi, çocuğu biraz büyütebiliyoruz. Ondan sonra da ilk 2-3 ayda açık kalp ameliyatına kadar gidebiliyor. Bu çok geniş marj. O yüzden çocuklardaki problemler neler kabaca? Doğuştan kalp hastalıkları diye ona göre söyleyebiliriz. Kalpte delikler, damarlarda darlıklar, özellikle kalbin çıkış damarlarında darlıklar. Ya da kalp biliyorsunuz 4 boşluktan oluşuyor. 2 atrium, 2 ventrikül dediğimiz. Teknik kısmına girmeyeyim ama kulakçıklar ve karıncıklar diyeyim. O kulakçıklardan bir tanesi gelişmeyebilir. Kulakçıkla karıncıklar arasındaki oradaki kapaklar gelişmeyebilir. O gelişmediği zaman oradaki boşluk hiç gelişmiyor. Yani bazen kalp 4 boşluklu değil 3 boşluklu olabiliyor. Bunun gibi çok kompleks bir marjı var. Çok küçük bir delikte. Çok geniş bir aralığa kadar yayılan bir genişlikte bir marjı var. Bunlarda tedavi yaklaşımı olarak neler yapıyoruz? Dediğim gibi bir kısmını sadece izliyoruz. Bir kısmını ilaç verip büyütmeye çalışıyoruz. Bir kısmının müdahalesi ilk aylarda, hatta ilk günlerde oluyor. Hatta az önce bahsettiğim eve gittiği zaman morarma, emmeme, nefes nefese kalma gibi problem varsa çocukta, orada köprü damar kapanmıştır ve mevcut çocuğun kardiyak anatomisi bu durumu götüremiyordur. Bu tür durumda hemen köprü damarı yeniden açmak lazım. Bu açmak için de, köprü damarı yeniden açmak için ilk kapanma dönemi daha çok böyle organik kapanma değil de böyle kısılma şeklinde kapanma olur. Hemen bir ilaç başlıyoruz. Yatırıyoruz bebeği. Bir ilaç başlıyoruz. O köprü damarı açıyoruz. O köprü damarı açık olması çocuğu rahatlatıyor. Tabii bu geçici bir süre. Eğer hemen ameliyat olmayacaksa bu bebek, oradaki köprü damara anjiyoyla stent yerleştirilebiliyor. Ya da bir kısmı hemen ameliyat gereken hasta oluyor. O zaman da açık kalp cerrahisine veriyoruz hastayı. Bu arada şunu da izah etmek isterim. Biz çocuk kardiyologları, çocuk kalp damar cerrahlarıyla hep beraber çalışır. Bir ekip halindeyizdir. Vizitlerimizi beraber yaparız, konseylerimizi beraber yaparız. Çünkü hani bir organın farklı parçaları gibiyiz. O şekilde çalışıyoruz. Bu tür durumda medikal tedavi yetmediği durumda mutlaka onlar devreye giriyorlar ve gereken müdahaleyi, gereken açık kalp ameliyatını yapıyorlar. Açık kalp ameliyattan önce tabii, bu arada çocuk kardiyoloji çok gelişti. Eskisi gibi değil. Eskiden çocuk kardiyoloji sadece tanısal şeyler yapabiliyordu. Şu anda anjiyoyla damarlardan girilerek çocukların kalbindeki deliklerin çok büyük kısmı kapatılabiliyor. Damarlarda balon şişirip damar darlıklarında o damarlar açılabiliyor. Büyük çocuklarda ağır şah damarı dediğimiz damarda bir darlık var. O olduğu zaman ya da farklı farklı yerlerdeki damar darlıklarında stent yerleştirilebiliyor. Yani bu sınıflandırma çok kısaltma olur konuyu. Yani çocuk kardiyologları olarak bu konuda artık birçok hasta açık kalp cerrahisine gitmeden tedavisi yapılabiliyor. Ama bazı durumlarda mecburen açık kalp cerrahisine gidiyor.
1: Umut verici gelişmeler var.
2: Kesinlikle. Zaten epey bir ilerledi. Türkiye'de de bu konuda çocuk kardiyoloji çok ileri. Oldukça çok iyi. İleri. Açık kalp ameliyatından da şöyle bahsedeyim. Yani problemlerin bir kısmına kesin kalıcı tedavi yapılıyor. Ameliyatlar yüz güldürücü. Bir kısmı birkaç aşamadan geçen ameliyat yoluna giriyor. Ve bu hasta devamlı takibimizde oluyor. İlk aylarda bir ameliyat, birli yaşlarda, bir ikili yaşlarda bir ameliyat, dörtlü beşli yaşlarda bir ameliyat şeklinde bir yola giriyor. Farklı farklı dönemlerde müdahaleler gerekiyor. Bu tabii bu tür hastalar artık bir yerde bizim nüfuzumuza kayıtlı gibi oluyor. Devamlı yakın izliyoruz bunları. Cerrahlarla beraber tedavilerini yapıyoruz.
1: Evet. Peki kalbe delik bir çocuğun iyileştikten sonra tekrar oluşma riski var mı?
2: Güzel, güzel bir soru. Şimdi şöyle aslında hani bir delik kapandıktan sonra yeniden açılmaz. Ama bazen şu olur. Çocuk ağlarken çok emin olamıyorsak oradaki delik tam kapanmış mı diye. Bazen bir sene sonra kapanmış gibi düşünsek bile yeniden çağırıp bakabiliyoruz. Yoksa delik kapandıktan sonra yeniden açılmaz.
1: Kontrol amaçlı çağırıyorsunuz.
2: Tabii tabii.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: genel anlamda çocuklarda görülen bu rahatsızlıkların hem sebebini de sormak istiyorum bir taraftan. Yaptığımız yanlışlar var mıdır, genetik
2: çok
1: midir?
2: Güzel, çok güzel bir soru. Bir kere zaten bizim hekim olarak yaptığımız şey bir kere aileleri rahatlatmak çok önemli oluyor. Hı. Bazen aile geliyor, çocuğunuzun kalbinde delik var diyoruz.
1: Kendini suçlu hissediyor.
2: Kendini anne suçlayabiliyor ya da aile suçlayabiliyor. Biz nerede eksik yaptık diye sorgulamaya başlıyorlar. Orada zamanımız ölçüsünde bu konuda aileleri de rahatlatmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Hele de bu Türkiye'nin bazı bölgelerinde anneler için daha bir zor problem haline geliyor. Annenin sanki suçuymuş gibi algılanabiliyor. Şimdi çocuklardaki kalp problemleri multifaktöriyel diyoruz aslında. Şimdi bazı problemler var, bazı hastalıklar kesinlikle genetik. Yani mutlaka anneden ya da babadan alır ya da kişinin kendisinde o mutasyon ortaya çıkar ve kişi hasta olur. Ama bazı problemler multifaktöriyel. Yani multifaktöriyel derken şunu kastediyoruz. Bunda bir çorba düşünün.
1: Çok etkenli.
2: Çorba, çok etken. Bu çorbanın ortaya çıkması için su lazım, tuz lazım, yağ lazım. Ne çorbası yapıyorsanız her şey lazım. O yani tabii çorba ile hastalığı benzeştirmek çok doğru değil ama yani başka nasıl benzeştirme yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii şöyle bir durum var. Orada genetik kısmı önemli bir kısmını oluşturuyor, multifaktöriyel kısmın. Bir kişide doğuştan kalp hastalığı varsa, bir ailenin çocuğunda doğuştan kalp hastalıklı bir yavruları doğmuşsa, ikinci çocuklarında doğuştan kalp hastalığı olma ihtimali normal popülasyona göre çok artıyor.
1: Çok daha yüksek.
2: Çok da. İki çocukta varsa üçüncü çocuktaki oran neredeyse %100'lere ulaşıyor. Bu nedenle burada hemen parantez şu konuyu açmak istiyorum. Belki ritim bozuklukları konusunda da bu konuşulabilir. Akraba evliliği bu konuda biraz sıkıntılı. Yani akraba evliliği dediğimiz şöyle düşünün.
1: Aynı
2: iki kişi çorba yapıyor. İş bölümü yapmışlar. Bir kişi sadece ilk kısmını yapıyor. Tuzunu atmak vesaire o son kısmını da başka birisi yapıyor. Ama siz orada roller karışıyor. O iki farklı kişi değil de iki aynı işi yapan kişiyi bir araya getirdiğiniz zaman tuz iki kişi atacak, çorbanız çok tuzlu olacak gibi. Ya belki benzetme çok uygun olmadı ama yani şöyle diyebiliriz. Toplumda çok nadir görülen problem akraba evliliğiyle çok sık o aile için çok sık hale gelebiliyor.
1: Evet, risk artabiliyor.
2: Risk kesinlikle çok artıyor. Hastalıklar için risk çok artıyor.
1: Hem genetik faktörler var hem de çevresel faktörler
2: aynen
1: var.
2: Aynen öyle. İkinci olarak da ondan bahsedeceğim. Yani çevre genetik faktörler zaten çok yapabileceğimiz bu konuda evet. Bir şey yok. Akraba evliliğinden uzak durmak hariç. Bunun dışındaki zaten annemizden babamızdan belli genlerle doğuyoruz.
1: Evet.
2: Bu bizim önümüzde hazır.
1: Haritamız belli.
2: Evet. Yani bir kişinin bazen geliyor aile böyle hastalarımız geliyor bazen. İşte babası işte 50 yaşında, işte dedesi kaç yaşında, hep böyle erken yaşlarda kalp krizi geçirmiş mesela. Bu kişi koroner kalp hastalıkları açısından yüksek riskli ve genetik özellik var demektir. Şimdi bu kişi zaten tabiri caizse maça biraz 2-0 yenik başlıyor zaten. Şimdi bu kişinin başka kişilere göre bu hastalığın ortaya çıkması için gerekli başka faktörlerden daha çok uzak durması lazım. Nedir bu? Diyelim ki koroner hastalıkları üzerinden konuşacak olursak zaten anneden, zaten babadan ya da anneden almışsa o genleri zaten riskli. O zaman sigaradan başkalarına göre daha çok uzak durması
1: dikkat
2: lazım.
1: Dikkat edeceği hususlar
2: kilodan,
1: daha fazla.
2: Evet. Obeziteden daha çok uzak durması lazım. Stres faktörlerinden uzak durması lazım. Daha hareketli bir hayat tercih etmesi lazım gibi. Yani çocuklardaki kalp hastalıkları multifaktöriyel. Bir kişinin kalp hastalıklı çocuğu doğduğu zaman onda kendisi bilerek, hamile olduğunu bilerek, ilacın etkisinin ne olduğunu sormadan ilaç kullanmak gibi bir şeyler yapmadıysa hiçbir suçu yok. Yani onda tabii burada genetik faktörler kısmında şunu da söylemek mümkün. Bazı problemler var. Down sendromu herkes bilir. Down sendromlarının %40'ında %50'sinde çok önemli kalp hastalığı oluyor. Down sendromları da belli yaştan sonra daha sık oluyor. 40'lı yaşlardan sonraki hamilelikte risk çok çok çok çok artıyor. O nedenle belki kişi şunu yapabilir. Hani çocuk düşünme ya da çocuk planlamayı daha erken yaşlarda düşünebilir. Bu kendisinin yapabileceği bir şeydir. Tabii ki her 40 yaşından sonra olan çocukta illa Down sendromu olmaz ama Yani bazen böyle şey olabiliyor, hani kariyer için ya da başka nedenlerden dolayı şimdi her geçen sene özellikle artıyor. Bazı problemler için, genetik problemler için risk artıyor bu hastalarda, onu söyleyebiliriz.
1: Çocukta genetik yaskınlık varsa çevresel faktörler de açığa çıkmasını kolaylaştırıyor anladığım kadarıyla.
2: Tabii. Şimdi şöyle bir şey, aslında biz hani genetiği şöyle biliyoruz. Bir insan bir veriyi annesinden ya da babasından
1: getiriyor.
2: Öyle kalıyor, öyle kalmıyor aslında. Genetiğimiz devamlı değişkenlik gösteriyor. Bakıyorsunuz aynı anne, bir genetik hastalık var. Bir çocuğunda o hastalık çok belirgin kendini gösteriyor. Bir çocuğunda hiç göstermiyor ya da çok az gösteriyor. Orada epigenetik denen bir konu var. O çok farklı bir alan. Burada çok açmayayım konuyu ama beslenmesi, yemesi, içmesi, her şeyi ondan etkilenebiliyor. Ama bunların bir kısmını bilimsel olarak tespit edebiliyoruz. Ettik ya da işte edilmiş dünyada bu konuda çalışmalar var. Bir kısmı henüz daha bu sorgulama ve araştırma aşamasında, evet. Ama genetik çok değişkenlik gösteriyor. Çünkü o genetik ürünümüzün paketlenme şekli bile o hastalığın ortaya çıkmasını çıkmamasını belirliyor.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Çocuğun kalp hastası olmaması için bize düşenler nelerdir hocam?
2: Hamillikten sonra özellikle rutin kontrollerini yaptırmalı. İlaç kullanacağı zaman zaten kan doğum doktorlarımız onu söylüyordur. Hangi ilaçları kullanabilir, hangileri kullanamaz, ona dikkat etmeli. Radyasyondan, onlar zaten bilinen şeyler. Yani onların dışında kendisinin bu konuda bir dahli yok diyebiliriz. Yani kendilerinin sistemalarına gerek yok. Bu konuya da biraz değinmek lazım. Şimdi çocuk doğdu, doğuştan kalp hastalığı olmayabilir ama edinsel kalp hastalıkları diye bir durum var. Onlardan en başında gelen, toplumumuzdaki en büyük problemlerden bir tanesi olmaya başladı. Avrupa, Amerika toplumlarında bu çok daha belirginken bizde de yeni yeni daha bu sıklık artmaya başladı, obezite. Obeziteden de birkaç kelime bahsetmek lütfen, isterim. Lütfen. Çünkü obezite, bir de pandemi dönemi geçirdik. Pandemi döneminde çocuklar evde kaldılar. Zaten hareketsiz, zaten şehir şartları, zaten spor yapma konusunda genel toplumsal alışkanlığımız çok iyi değil.
1: Büyük şehir hayatının
2: buna getirdiği faktörler var. Her geçen gün bu hazır gıdalar tüketme ihtimali artıyor. Şöyle anlatayım. Yani şöyle 2 santimlik, 1,5 santimlik bir çikolata kişi yediği zaman bu çikolatanın verdiği enerjiyi vücudundan atabilmesi için ya da onun yağa dönüşmemesi için yaklaşık yarım saat yüksek tempo bisiklet sürmesi gerekiyor. O açıdan yani vücudumuz az ürünü çok sonuca değiştirmek üzere yaratılmış. Öyle olunca da tabii bu giriş fazla olunca bu fazla kilo şeklinde yağ şeklinde dönüşüyor. Bu da şimdi biraz bir problem yumağı halinde kişinin önünde. Şimdi bahsetmiştim erişkin kardiyolojinin ilgilendiği alan koroner kalp hastalıkları diye. Koroner kalp hastalıklarının yani erişkinde ölümlerin yaklaşık %50'si erişkin yaşlarda koronerle ilgili, kalp besleyen damarla ilgili problemler. Bu ne zaman başlıyor? Çocukluk yaş döneminde başlıyor. Yani yapılan çalışmalar göstermiş ki 5'li yaşlarda yani obezitesi olan bir çocukta koroner damar etkilenmeye başlıyor. Düşünün ki bu genetik yatkınlık da bunda tabii etken olmakla beraber obezitenin miktarı, süresi, şimdi kişi istediği kadar işte 40 yaşından sonra ben artık fit olmaya karar verdim desin ve yapsın bunu. Ama geçmiş 35 yılı, 30 yılı obez şekline geçirmişse artık bazı şeyleri geri dönüştürmesi çok uzun yıllar alacaktır.
1: Nasıl beslendiğimiz çok evet, daha önemli
2: ilk yıllar,
1: diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle öyle. O nedenle obeziteden kaçınmak lazım. Hazır gıdalardan kaçınmak lazım. Hareketli bir yaşam çok önemli.
1: Uyku düzeni
2: kesinlikle çok önemli. Bu konuyla ilgili sanıyorum radyonuzda da programlar vardı. Evet. Ben de ilgili dinlemiştim. Uyku düzeni de o fizyolojik gelişim açısından ya da fazla kilo olmaması açısından çok önemli olduğunu biliyorum.
1: Genel anlamda bütün bu olumsuzluklara rağmen yine vücudumuz iyi dayanıyor. Bu kadar
2: kesinlikle,
1: sağlıklı insanlar var diye biliyoruz
2: kesinlikle
1: hocam.
2: Öyle. Çünkü yani vücudumuzun Şimdi biraz özel meraktan dolayı fizyoloji de zaman zaman okuyorum. Vücudumuzun her alanı problem çıkmaması için o kadar çok mekanizmalarla donatılmış ki insanın buna şaşmaması mümkün değil.
1: Evet.
2: Ama biz de tabii bunun farkında olmadan, farkında olanlar olarak hoyratça da bazen bunu yapıyoruz. Hoyratça kullanıyoruz.
1: Maalesef.
2: Bu biraz şöyle aslında, ömrü bir uzun süreli maraton koşusuna benzetmek lazım. Ben zaman zaman ona benzetiyorum. Şimdi siz eğer Usain Bolt'tu galiba değil mi? Bu 100 metre koşucusu. Eğer onun gibi koşmayacaksınız. Yani 100 metrede ben 100 metre koşarım yeterli olur demeyecekseniz. Uzun süreli koşuda size ne lazım? O enerjinizi, sizin
1: muhafaza
2: potansiyeliniz 10 kilometre koşmaksa, 10 kilometre koşabilmekse, eğer baştan kendinizi çabuk yorarsanız, fazla yük alırsanız, ne bileyim, o süreye ulaşma imkanınız yok. Buna kilo dahil, sigara dahil, birçok şey dahil.
1: Vücudun kıymetini de bilmek
2: kesinlikle
1: gerekiyor.
2: Muhafaza kesinlikle. Kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle doğru.
1: İsterseniz son olarak toparlayalım birkaç cümleyle, hem de dinleyicilerimize tavsiyelerinizi, mesajlarınızı alalım.
2: Şimdi çocuklarda kalp problemleri tespiti anne karnında başlıyor. Bu nedenle anne karnındaki, ya daha doğrusu hamile kalındığında rutin takipler çok önemli. Gereken müdahalelerin gereken zamanda yapılması için. Doğduktan sonraki problemlerin önemsizleri zaten çok sorun yaratmayacaktır. Ama önemli problemlerde de ülkemizde çok yetkin merkezler var. Her türlü müdahalenin, hem çocuk kardiyolojik girişimcilerin, girişimsel çocuk kardiyoloji yaklaşımları oldukça iyi. Hem de açık kalp cerrahisi birçok merkezde başarıyla yapılabiliyor. Bu nedenle uygun merkezde takipleri yeterli olacaktır. Tabii bu problemlerin tespiti oldukça önemli. Hayatın herhangi döneminde bu problemler doğuştan olduğu gibi sonradan da olabilir. Bazı kalp problemleri, kalp yetmezliği gibi sorunlar, kalp kası iltihabı gibi birçok problem sonradan da ortaya çıkabilir. Hangi durumlarda özellikle kalp hastalığından şüphelenmek lazım? Özellikle çocuklarda çabuk yorulma olduğunda, emerken yorulma olduğunda, kilo alamama, yeterli kilo alamama olduğunda, morarma olduğunda, devamlı bir morarma

0: bunlar gıdalar.
1: Evet, işlenmiş gıdalar. Bunlardan uzak durmak özellikle kalp sağlığı açısından da uzun dönemli faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Herkese
0: bizleri sağlıklı
1: günler dilerim. Evet,
0: teşekkür, çok teşekkür ederim değerli hocam. Sağ olun, var olun.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Sağlık Saat Afiyet programında çocuk kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Karacan'ı ağırladık. Konumuz çocuk kalp hastalıklarıydı ve özellikle doğuştan kalp hastalıklarına değindik. Bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz hocamıza ve yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: leysel vâsılu bil mükafi velakinnel vasile izen kataat rahimuhu vasalaha sadaka Resulullah bima kal elkema kal. Peygamber Efendimiz sıla-i rahimle ilgili bir inceliği bize öğretiyor. Buyuruyor ki sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri leysel vasılu bil mükafi, sıla-i rahmeden akrabaları ile alakalarını sürdüren, arkadaşlarıyla kardeşliğini sürdüren, dostlarıyla dostluğunu koparmayan, küzüşmeyen, darılmayan, ayrılmayan, sırt dönmeyen kimse vasıl diye adlandırılıyor. Vasledici, arayı bağlayıcı, arayı koparmayan, bağlayan kimse diye adlandırılıyor hadis-i şerifte. Vasıl yani böyle alakaları sürdürücü insan, bil mükafi, karşılık olarak böyle yapan kimse değildir. Yani muhatabı olan akrabası veya kardeşi veya dostu kendisine iyi davranıyor da, güzel muamele ediyor da, gelip gidiyor da, o da ona iade-i ziyaret yapıyor. Karşılık veriyor. Onun karşılığını denkleyerek kendi hareketlerini tanzim ediyor. Onunla ahbaplığını, arkadaşlığını sürdürüyor. Asıl alakayı sürdürücü makbul kul bu değildir. Asıl alakaları kopartmayan, sevgi bağlarını kesip atmayan makbul kul velakinnel vasıla izen kataat rahimuhu, onun akrabaları, yakınları kendisinden alakayı kestiği halde vasalaha, onlarla ilgiyi devam ettirendir. Asıl makbul kul budur. Yoksa karşı taraftaki geliyor, o da ona iade-i ziyarette bulunuyor. Karşı taraftaki güleç yüz gösteriyor, bu da güleç yüzlü. Karşı taraftaki ona iyi davranıyor, bu da iyi davranıyor. Ahbaplık devam ediyor. Bunu herkes yapar. Hani bizde bir atasözü vardır. Efendim, iyiliğe, iyilikle mukabele etmek her kişinin kârı. Herkes böyle yapar. İyilik yaptım, bir insan ona teşekkür eder. O da bir fırsat bulursa iyilik yapmak ister. Ama kötülüğe iyilikle muamele etmek, kötüye iyi muamele etmek, kötülüğe iyilikle karşılık vermek, o her kişinin kârı değildir. O er kişinin kârıdır. Adam olmak lazım, mert olmak lazım. Bayağı bir güçlü kuvvetli olması lazım insanın. Neye karşı güçlü kuvvetli olacak? 90 kilo mu olacak? Pazusunun çapı efendim 40 santim mi olacak? Kuvvet nerede? Nefsini yenmekte güçlü olacak. İçinden kızgınlık geliyor, köpürüyor, boğazından dışarıya fışkırıyor, kızıyor karşı tarafa. Yenip karşı tarafın haksızlığına rağmen, karşı tarafın kendisine ters muamele etmesine rağmen, ben bunu Allah rızası için yapıyorum deyip kapısına gidip kapıyı çalıp onunla ahbaplığı sürdürendir. Asıl baba yiğit o. Herkes onu yapamaz işte. Plajayla konuşmuyorum ben. Neden? Efendim ne bileyim, geçen gün selam verdim almadı. Kerata benim selamımı almayınca ben de onun yüzüne bakmıyorum artık. Bunu herkes yapar. Nefsin de hoşuna gider bu. Ama ona gidersen o zaman zor. Burada bir şey hatırıma geldi. Bizim dostlarımızdan birisi bu ahlak yoluna girmiş. Hocası demiş ki dargınlarla barışacaksın. Hak sahiplerine haklarını vereceksin. Helalleşeceksin. Ahiret yolcususun, ahirete gideceksin, orada hesap vermek zor. Burada işlerini düzelt, pürüz bırakma, dava bırakma ahirete. mahkemeye, ahiret mahkemesine iş bırakma, hallet gibilerden nasihat etmiş olmalı ki, o da gitmiş, kendisi üniversite hocası, gitmiş dargın olan kimselerin yanına işte selam vermiş, kardeşim ben seninle barışmak istiyorum filan demiş, barışmış. Ötekisi de şaşırıyor, Allah Allah, daha önce koridorda gördüğü halde selam vermeyen, yüz döndüren, öbür tarafa dönen, aleyhinde çalışan insan bu sefer kendisi geliyor, yalvarır, yaltaklanır gibi, efendim işte barışmak istiyorum diyor. Şaşırıyormuş, tabii barışıyor tabii. Şaşırıyor ama sonunda gene barışıyor. Gelmiş hocasına demiş ki, hocam ben böyle yapıyorum ama, dargın olduğum kimselere gidiyorum, barışıyorum ama nefsime çok ağır geliyor ve izzeti nefsin kırılıyor. Hoca efendi demiş ki, evladım nefsin izzeti ne olur? Çünkü senin nefis dediğin şey ne? اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Birkaç müstesnası vardır Allah'ın has halis kulları ama bu nefis insana kötülük emredip duran bizim beşeri tarafımız. Bize namaz kılma diyen, oruç tutma diyen, yan gel yat diyen, hayırlara koşma diyen, camiye gitme diyen, efendim zevkine keyfine bak diyen bir şey. Onun izzeti mi olurmuş? Onun izzetini kıracaksın da ondan sonra kamil bir kimse olacaksın diye çok güzel bir cevap vermiş. Evladım nefsin izzeti mi olurmuş diye. Öyle söyleyince ben de düşündüm, hakikaten bu izzeti nefis sözünü çok kullanır dururuz. İnsanın izzeti nefsi kırılıyor, izzeti nefsi var filan diye. Bazı tabirlerin üzerinde de yeniden düşünmekte fayda var diye öyle geldi hatırıma. Bir başka hadisi şerif var, bu hadisi şerifin manasını takviye edici. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramdan bir zat-ı muhtereme diyor ki, sana güzel huylu olmayı tavsiye ederim. O zat da soruyor, ya Resulallah güzel huy nasıl olur? Nedir güzel huy? Diyor ki Peygamber Efendimiz, güzel huy seninle alakasını koparana senin gidip gelmendir. Buradaki gibi. Alakayı koparan dostuna, akrabana senin gidip gelmendir, alakayı kesmemendir. Ve sana vermeyen, senden esirgeyen kimseye zaman dönüp de bir fırsat gelince senin vermendir. Ve sana zulmeden kimseye, kimseyi senin affetmendir. Dikkat edilirse bu üç misalde de, bu hadis-i şerifte olduğu gibi karşılıksız iyilik var. Karşı taraftan bir iyilik görülüp de ondan sonra yapmak değil, aksine kötülük görüldüğü halde kötülüğe iyilikle muamele durumu var. İşte asıl kıymetli olan bu. Mükafi olursa insan, yani karşısındakinin yaptığına mukabele ederse bu kolay. Ama karşısındaki menfi hareket ettiği halde müsbet hareket edeceğiz biz. Neden böyle yapacağız? Allah sevsin diye. Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın rızası böyle kazanılıyor. Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş. Onun için böyle yapacağız. Akrabadan filanca bana darılmış, sen anlamazlıktan gelirsin, gidersin. Filanca sana haksızlık etmiş, fark etmemiş gibi görünürsün, gidersin. Tatlı muamele edersin. Filanca sana falanca zamanda haksızlık etti, olsun, bağışlarsın. Ne olacak? Herkes bırakıp gidiyor şu dünyayı. Kimse kalmıyor. Hiç kimse kalmıyor şu dünyada. Kimsenin eline de kalmıyor. Şu mal da yalan, mülk de yalan. En güzel söylemiş Yunus Emre, mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Hadi ben oyalandım, şu kadar vakit geçirdim, iş işten geçtikten sonra anladım. Hadi biraz da sen oyalan bakalım. Biraz da seni aldatsın şu dünya hayatı. Herkes aldanıp duracağına, bir kişi aldanınca onun nasihatinden, onun durumundan ötekiler istifade etse de Allah'ın rızasına uygun hareket etseler ya, inşallah bizler öyle yapalım. İnşallah her hareketimizde ölçü Allah'ın rızasını kazanmak olsun. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi güzel huyla eylesin. Şu nefsimizi ve bizi kötülüklere kışkırtan şeytanın vesveselerini yenmeyi cümlemize nasip eylesin. لَيْسَ الْا۪يمَانُ بِالْتَمَنِّي وَلَا بِالْتَحَلِّي وَلَاكِنْ هُوَ مَا وَقَرَ ف۪ي قَلْبِهِ وَصَدَّقَهُ الْفِعْلُ وَالْاِلْمُ اِلْمَانِ اِلْمٌ بِاللِّسَانِ وَاِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَاَمَّا اِلْمُ الْقَلْبِ فَالْاِلْمُ النَّافِعُ وَاِلْمُ اللِّسَانِ حُجَّةُ اللّٰهِ عَلَى اِبْنِ آدَمِ. Bu hadis-i şerifi çok can kulağıyla dikkatle dinleyip hatırınıza tutun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki, لَيْسَ الْا۪يمَانُ بِالْتَمَنِّي. İman, ümit etmekle, hayal etmekle değildir. وَلَا بِالْتَحَلِّي. Süsleyip dışını,

Efendim sözle, tavırla, eda ile dışa öyle görünmekle de değildir. Hayal de değildir, dış görünüşte değildir demek istiyor. Temenni demek, hayal kurmak, ümit etmek, tahmin etmek, içinden bir şey emel beslemek manasına gelir. Tahalli de süslenmek manasına gelir. Yani bir insan ütülü, tertemiz, sakalı güzel, tıraşlı, efendim her tarafı itinalı filan, dışı öyle ama içi, yani sadece bu dış önemli değil. Mühim olan içinde ne var? Kabın dışı altın ama içi zehirse, kabın dışı altın ama içi zehirse ne olacak? Dışın kıymeti olmayacak o zaman. Altın olmasının kıymeti yok. Mühim olan iç. Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, iman ümit etmekle, heves etmekle, iştaha duymakla, şöyle böyle olsa filan diye temenni etmekle değildir. Dışını süslemekle de değildir. Peki nedir? Velakin hüve ma vakara fi kalbihi. Fakat iman denilen şey, insanın gönlüne gelip oturan bir şeydir. İnsanın kalbine gelir, yerleşir iman. Oturur ve saddakahul fi'lu ve kişinin yaptığı fiiller, hareketler iman ehline yakışan fiil olur. Fiilinde görülür iman. Neden bu adam böyle yaptı? Mümin. Mümin de ondan böyle yaptı. Der insan. Yaptığı harekete bakar mümin. Falanca adam sahtekar mı, riyakar mı, has halis bir kimse mi? Allah deyince, ayet okununca gözyaşları döküyor, titriyor, zekatını veriyor, namazını kılıyor. Allah deyince minareden müezzin, haydin namaza dediği zaman işini bırakıp geliyor. Fiili imanını gösteriyor. Yoksa efendim sen benim kalbime bak demiyor. Olmaz ki. Sen müminsen imanının eseri olacak. Müminin bir yaşayışı var. Neye göre bir yaşayışı var? Ahkam-ı dine uygun bir yaşayışı var. Müslümanın bir dünyası var. Nasıl bir dünyası var? Allah'ın emirleri ve yasaklarıyla hudutları çizilmiş bir dünyası var. Müslüman rüşvet verir mi? Veremez. Müslüman faiz yiyebilir mi? Yiyemez. Müslüman haksızlık yapabilir mi? Yapamaz. Müslüman başkasının malını gasp edebilir mi? Edemez. Müslüman bir başkasının tarlasından izni olmadan geçebilir mi? Geçmez. Müslüman bir başkasının ağacından meyve koparır mı? Fidanından çiçek kopartır mı? Kopartmaz. Müslümanın yasakları var. Müslümanın dünyası var. Müslümanın değer hükümleri var, kıymet hükümleri var. Müslüman şunu iyi bilir, bunu kötü bilir. İyi bildiği şeyi yapar, kötü bildiği şeyi yapmaz. Ötekisi lafz. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Leysel imanı bir temenni. İman temenniyle değildir. Ben müminim. İnşallah ben iyi Müslümanım. Öyle heves ediyorum. Heves ediyorsun ama göster fiilinde. Kalbe girecek Allah korkusu. O Allah korkusu sana sabah ezan okunurken yatakta yatmayı haram kılacak. Yatamayacaksın. Allah çağırıyor diyeceksin. Harama el uzatamayacaksın. Yalnız kaldığın zaman da günahı işleyemeyeceksin. Kimse görmediği yerde de hata yapamayacaksın. İman senin içinde bekçi olacak, o cevher sana kıymet verecek, seni pahalı bir mal hale getirecek. Yoksa nesin sen? Müslümanım elhamdülillah, sen benim kalbime bak. Ben senin kalbine ne bakayım? Ben senin kalbini göremem ki. Ben senin fiiline bakarım. Sen camiye geliyor musun? Sen zekatını veriyor musun? Sen fakire acıyor musun? Sen yanında çalıştırdığın insanın hakkını veriyor musun? Ortaklık yaptığın kimseye ortaklığın şartlarına uygun hareket ediyor musun? Sattığın malı iyi satıyor musun? Yaptığın işi halis, temiz, has, güzel iş yapıyor musun? İmanlı öyle yapar. El ilmu ilman. Hadis-i şerifin devamında Peygamber Efendimiz yine buyuruyor. Aynı hadisin içinde ve devam ederek buyuruyor ki, ilim iki çeşittir. İki türlüdür, iki tanedir. İlmun bil lisan, birisi dil ile söylenen ilimdir. Dil döner, söyler, kelimeleri ağızdan dökülür insanın, bir şeyler söylüyor. Vay ne kadar güzel, ne bilgili adam, neler söylüyor der insan. Dil de söyler. Ve ilmun fil kalp, bir diğer ilim vardır ki o da gönüldedir. O da gönüldedir. İkinci ilim dilde değildir, insanın içindedir, gönlüne yerleşmiştir. Gönlündedir o bilgi, o ilim. Ve emma ilmul kalbi el ilmun nafi'u. İşte o gönlün içindeki o ilim var ya, faydalı ilim odur. Sen iyice hayat tecrübelerinden anladın mı, Allah'a tevekkül edince Allah seni kurtarıyor. Anladım hocam, birkaç defa denedim. Tevekkül ettim Allahu Teala Hazretlerine, Allahu Teala Hazretleri beni o sıkıntılardan kurtardı.
Ha işte o ilim senin kalbinde, dilde değil. Denemişsin, içine yerleşmiş.

0: faydalı ilim o. Sen denedin mi ki Allahu Teala Hazretlerine ağası geldiğin zaman sana bir tokat geliyor? Ey kulum, sen Müslümansın, sen yapma diye bir tokat vurur Allahu Teala Hazretleri. Bir manevi tokat gelir. Ha, geçen gün bak şöyle bir hatalı iş yaptım da başıma bundan geldi der insan, anlar. Korkar mısın? Korkarım. İşte o ilmi nafi, o senin içine yerleşmiş hakiki bilgi o. Ben Allah'tan korkarım, bunu yapamam. Diyor musun sana bir kötülüğü teklif ettiklerini? Yapamam ya, üstüme varmayın, mümkün değil, yapamam diyor musun? Tamam, senin içinde bir ilim var, bir bilgi var ki onu yaptığın zaman Allah senden hoşnut olmayacak diye içine iyice yerleşmiş bir şey yapmıyorsun. Veyahut koşuyor musun bir hayra? Senin 50 milyonun var, 25 milyonunu verebilir misin? Bak, senin yanında 25 milyon kalacak, daha fazla. Ona 500 bin lira kalıyor, senin yanında 25 milyon kalıyor. Verebilir misin? Veremem. İhtiyacı var Müslümanların, her şey parayla oluyor. İmkanı varsa, benim paraya ihtiyacım yok elhamdülillah, ama hayra hepimizin ihtiyacı var. Hepimiz hayır yapacağız ki öldükten sonra arkamızdan hayırla yad olunalım. Bu bir iddiada değil, hadis-i şerifte böyle bildiriyor Peygamber Efendimiz. Hayır sahibi, sadakayı cariye sahibi olan insanın hayrı ayakta durduğu müddetçe defteri amali çalışır. İşte insanın birisi böyle kalbine yerleşmiş ilimdir. Denemiştir, kalbi %100 kanidir, öyle hareket eder. Onun için Allah cümlemize ilmi nafi, faydalı ilim nasip eylesin. Bu dildeki ilim herkeste vardır. Avrupa'dan bir müsteşrik getir, oryantalist getir, yani şu şeyleri Arapça Farsçayı okumuş olan ama Hristiyan olan bir adamı getir. İslam'a göre efendim sabrın önemi nedir? Sadakanın değeri nedir? İslam'da kaç çeşit mali efendim kellefiyet vardır de belki söyler o da. Dil önemli değil. Kalp önemli. Allahu Teala Hazretleri cümlemizin kalbini mamur eylesin. Kalbi harap olmasın. Ve ilmül lisan, hadis-i şerifin sonunda bildiriyor ki Peygamber Efendimiz, ve ilmül lisan hüccetullahi alebni adem, dil ilmi, dil ucunda bulunan bilgiler, dille söylenen bilgiler, işte yok da dışta söylenen bilgiler, bunlar nedir? Hüccetullahi alebni adem, Adem oğluna Allah'ın bunlar aleyhte vesikalarıdır. Aleyhte vesikalarıdır. Nasıl aleyhte vesika? Gel buraya kul diyecek Allahu Teala Hazretleri. Sen bunu başkasına söylemedin mi? Dilinle söyledin. Niye tutmadın? Biliyordun bak bunun böyle yapılmaması gerektiğini. Şu hayrın şöyle yapılması gerektiğini biliyordun. Bilmeseydin söylemezdin. Biliyordun, neden tutmadın diye aleyhine hüccet olacak. Aleyhine delil olacak. Onun için Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki: "Lime tekulûne mâ lâ tef'alûn?" Ey iman edenler, niçin yapmadığınız, yapamayacağınız şeyleri dilinizle söylüyorsunuz? Kebure makten indallahi en tekulu ma la tefalun. Yapamayacağınız, yapmadığınız şeyleri söylemek Allah indinde büyük kızgınlığa sebep olur. Çok büyük kızgınlık meydana getirir. Ya yapabileceğin şeyi söyle veyahut yapamayacağın şeyi söyleme. Yani yapabileceğin kadar söyle. Mehmet Akif'in güzel bir şiiri vardır. Diyor ki: "Oğlum, İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz?" Nevruz adında bir yeğeni var demek ki. "İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek." İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? "Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Lafı çok, karnı geniş, soyları taklit etme, özü doğru, sözü doğru adam ol, ırkına çek." Bizim dedelerimiz öyleydi. Az konuşurlardı. Yaptığını da söylemezdi hatta. Kimse bir şey yapmadı sanıyor ama koca camiler, o kesme kesme taşlardan yapılmış kervansaraylar, medreseler kim yaptı? Kitap yazmıştır, başına adını yazmaz adam. Tevazu olsun diye. Allah bilsin diye. Hayır yapar, gizli yapar, geceliğin dağıtır sadakayı. Bırakır kaçar gider hayırı. Avucuna bırakır kaçar gider. Öyle yapmışlar. Allahu Teala Hazretleri, dilde olmasın ilmimiz, bilgimiz, gönlümüze bilgiyi yerleştirsin. Tabii o bilginin gereğini tatbik etmeyi de cümlemize nasip eylesin. Bildiğimizle amel etmeyi nasip eylesin. İşte o, işte ilmu kalp denilen, ilmi nafi denilen şey, işte o ilmi tasavvuf. Dinde fıkıh sahibi olmak, tefakkuh din denilen şey. Allah cümlemizi dinde fakih eylesin.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

Akra. Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra. Reklam. Sağduyunun sesi. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel jubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: اللهم iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, iyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zembi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla.

0: سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا.
1: اللهم gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullara ile. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: La ilahe illallah vahdeh, a'azza cundehu ve nasara abdeh, ve galebel ahzabe vahdeh, fela şey'e ba'deh.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: Allahümme leke eslemtu ve bike âment ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamt. Allahümme inni a'udhu bi'izzetik. La ilahe illa ente en tudilleni. Ente l-hayyü lezî la yemut. Vel cinnu vel insu yemutun.
1: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: اللهم senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehud din velau karihal kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
1: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten,

0: İşlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en ugtâle min tahti.
0: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle bu yılda 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. 15. kez gerçekleştirilen bu anlamlı proje, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini salavatlarla ifade etmek için bir araya getiriyor. Çalışmanın ilham kaynağı ise Kur'an-ı Kerim'in Ashab suresindeki 56. ayet-i kerime. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Farklı ülkelerden, farklı dillerden insanlar bu vesileyle Peygamber Efendimiz'e olan sevgi ve bağlılıklarını salavatlarla dile getiriyor. 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili'ne kadar devam edecek projeye dünyanın birçok ülkesinden ve çeşitli yaş gruplarından katılımcılar destek verirken, dileyenler 8milyarsalavat.com adresi üzerinden salavatlarını iletebiliyor. Öğrencilerin %93'ü tercihlerine yerleşti. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki ilk yerleşme sonuçları açıklandı. Verilere göre adayların %93'ü yaptığı tercihlerden birine yerleşti. Merkezi yerleştirmede tercih yapan öğrencilerin yaklaşık %90'ı da ilk 5 tercihinden birini kazandı. Sınavda öğrenci alan liselerde yaklaşık 199 bin kontenjanın 190 bini dolarken kontenjan doluluk oranı %95,76 olarak gerçekleşti. İnternet kullanımı ve e-ticaret artıyor. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de internet kullanımı artışını sürdürüyor. Geçen yıl %91 olan 16 ila 74 yaş grubundaki internet kullanım oranı bu yıl %92'ye yükseldi. Bu oran erkeklerde %95, kadınlarda %90 seviyesinde. Araştırma e-ticaret alışkanlıklarının da yükseliş yaşandığını ortaya koydu. İnternetten mal veya hizmet satın alma oranı geçen yıl %56 seviyelerindeyken bu yıl %60'a çıktı. Kısa videolar dikkat süresini kısaltıyor. Yaklaşık 98 bin kişinin verilerinin incelendiği bilimsel bir araştırma, kısa video içeriklerinin yoğun tüketimin bilişsel ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Buna göre, sosyal medya platformlarında uzun süre vakit geçirmek dikkat süresini kısaltırken dürtü kontrolünü zayıflatıyor, stres ve anksiyete seviyesini artırıyor. Hızlı tempolu içeriklere sürekli maruz kalmak, beynin dopamin ödül sistemini aşırı uyarıyor ve kullanıcıların uzun süre odaklanmasını zorlaştırıyor. Özellikle gençlerin günde ortalama 6,5 saat çevrim içi zaman geçirdiği belirtilirken, kısa video platformlarının dengeli kullanılmasının önemi vurgulandı. Uzmanlar, kullanıcıların dikkat kapasitelerini ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için sosyal medya kullanımında bilinçli ve kontrollü bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ifade ediyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akrem Ercek'le devam ediyoruz.
2: Akrem Ercek.
1: Akrem Ercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda süper yaşlı olarak tabir edilen insanların nasıl sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirdiklerine dair örnek ve önerilerden söz edeceğiz programımızda. Müzik. sağlıklı yaşam, sağlıklı iletişim, çevre, hava, giyim, kuşam, temizlik, hareket, uyku ve beslenmeyi içine alan, hayatı memnuniyetle kabul etme ve yaşama hali olarak tanımlanabilir. Sadece beslenmeden ibaret değil. Bunun başkaca örnekleri var karşımızda. Onları paylaşmak istiyoruz sizlerle. Mesela süper yaşlılar nasıl süper oldular? Buna bakalım. Mimar Sinan ustalık eseri Selimiye'yi yaptırdığı zaman 80 yaşını geçmişti. Aynı zamanda Osmanlı topraklarının dört bir yanında yapanı takip ettiği çok sayıda eser de vardı. Ve dahi bunun gibi birçok örnek. Yaş ilerledikçe fiziksel ve zihinsel gücü zayıfladığı bir gerçek olsa da araştırmalara göre sağlıklı bir şekilde yaş almak da mümkün. 80'li 90'lı yaşlarını geçtikleri halde yaşıtlarına kıyasla hem hafızası daha iyi hem de daha dinç olan bireyler var. Doktor Claudio Cuas'a göre 90 yaşındaki bir insan beyni ortalama 1100-1200 gram ağırlığında ve bu 40 yaşındaki ortalama bir beyinden yaklaşık 100 gram daha az. Yaş ilerledikçe gerçekleşen bu beyin küçülmesi, daha çok beynin karmaşık düşünce süreçlerini gerçekleştiren, hafızayı yöneten, görevleri yerine getirmeyi sağlayan bölümlerini olumsuz etkilemekte. Süper yaşlıların beyinleri ise bu aşınma ve yıpranmadan oldukça az etkilenmekte. Bilişsel

Nöroloji ve Alzheimer Hastalığı Merkezi'ndeki araştırmacılar, süper yaşlıların genç yetişkinlerin beyinlerinden bile daha fazla bu beyin hücresine sahip olduğunu fark etmişler. Normal yetişkinlerde beyinde yıllık %2.24 hacim kaybı yaşanırken, süper yaşlılarda bu azalma %1 olarak ölçülmüş. Peki süper yaşlılar neler yapıyorlar ve nasıl sağlıklı yaşlanıyorlar, buna bakalım. Sosyal çevre ilk olarak paylaşabileceğimiz nokta. Süper yaşlıların daha fazla arkadaş ve aile bağlantısı var. Yakın duygusal ilişkide olduğumuz dostlukları ve aile bağlarını kuvvetlendirme önerisi yapılmış. Beyin bakımı. İbn Haldun, insan beyni değirmen taşına benzer. Değirmen taşı devamlı döner. Dönen değirmen taşının içerisine buğday ya da öğütülebilecek bir şey koymazsanız kendi kendine öğütmeye başlar, diyor. Bunun için beyne sürekli yeni bilgiler eklemek, kronik hastalıkların yaşandığı durumlarda bile çalışmaya, öğrenmeye, araştırmaya devam etmek. Çapraz bulmacalar, matematik oyunları, şiir, mobilya montajı gibi konular örnek gösterilmiş. Zihni yormak, çalıştırmak anlamında. Hafıza çalışmaları, hafızayı geliştirecek çalışmalar yapmak, kelime öğrenmek, şiir ezberlemek, farklı yemek tarifleri öğrenmek, kitap okumak gibi. Kendi hayatında daha önce hiç denenmediği zihinsel zorlukları kucaklamak hem beyin dokusunu hem de beyin işlevini korumanın anahtarı olabiliyor. Yeni bir dil öğrenmek, bilgisayar programlarında kendini geliştirmek gibi. Bu süreçte yaşanacak hayal kırıklıklarına, zorlanmalara izin vererek yola devam etmek, vazgeçmemek öneriliyor. Egzersiz, beden kaslarını çalıştırmak, fiziksel sağlığa katkıda bulunduğu kadar dolaylı olarak beyne de faydalı. Haftada 2 ya da 3 gün 20 ila 40 dakika kadar doktora danışarak hafif egzersizler yapmak. Düzenli egzersiz yapmaya genç yaşlarda başlamak. Mümkünse günde 5000 adım atmak. Bir diğer öneri sağlıklı beslenme. Tercih edilen yiyeceklerin doğal ya da organik olmasına dikkat etmek, bedenle uyumlu olmayan yiyecekleri azaltmak ve tamamen bırakmak. Ve son olarak zihinsel dinginlik. Korku, kaygı, üzüntü, tükenmişlik gibi duygular yoğunsa ve kişinin enerjisini düşürüyorsa psikolojik bakım yapmak ve gerekirse uzmanlardan destek alma önerisi var. Süper yaşlıların neler yaptıklarını ve nasıl sağlıklı yaşlandıklarını, nasıl yaş aldıklarını anlatan bazı öneri ve örnekler de böyle sıralanmış. Değerli dinleyicilerimiz, bu notlarla bir programımızı daha noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Akran Mercek.

İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Akra'da kahve molası.
1: Merhaba değerli dinleyenler, kahve molasında yine sizlerle beraberiz. Bugün konuğumuz Ebru Tesip ve minyatür sanatçısı Sayın Gülseher Kahraman. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sanata ilk başlayış hikayenizi aslında merak ediyoruz. Biraz bize bu serencamdan bahsedin. Kısaca onu anlatır mısınız? Ne zaman başlamıştınız veya nasıl bu duygu ilk uyandı sizde?
2: Klasik hikayelere benzeyen bir yol diyebilirim. Sanatla ilgili, resimle ilgili alakalı bir çocukluğum vardı. Resim yapmayı çok severdim. Hatta kıyafet tasarımcısı. Yani o dönemlerde bu konuda belki çok da böyle belirgin bir tanımam olmadığı halde ben kıyafet tasarlayacağım derdim. Hatta biraz annem bundan endişelenirdi. Çok mu böyle bu konulara düşecek üstüne başına? Yani birazcık sanki hani yoldan mı çıkacak bu çocuk der gibi.
1: Giyip kuşama düşkün olacak.
2: Yani biz orta halli memur bir aileydik. Ailemin, annem babamın en büyük gayesi düzgün eğitim almak, iyi insanlar olmamız ve babamın hep sözü her ne iş yaparsanız yapın insanlara faydalı olun derdi. Aklımın bir kenarında faydalı olmak da hep takılı kalmıştır. Şu an geçmiş yıllarımı düşündüğümde sanatla ilgili veya eğitimcilikle ilgili her ne yaparsam acaba ne fayda görecekler diye düşünüyorum. Yani bunu içgüdüsel olarak düşündüğümü yıllar sonra fark ettim. O dönemde televizyonda Mustafa Düzgünman hocayı anlatan, aslında Ebru sanatı ama Düzgünman hocanın da anlatıldığı bir belgesel izlemiştim. Hocanın dilinden Ebru sanatı anlatıldı. Hatta orada bir kelime geçmişti. Bizim sanatlarımızda edep vardır, edeple yapılır diye. Edebi biz utanmak diyebiliyoruz. Yıllar sonra bu edebin ne olduğunu öğrendim. Edep yaptığınız her işi en iyi şekilde yapmakmış. Yani o işe duyulan saygı. Ebru yapacağım. İnşallah Ebru öğreneceğim. Bu hayalle tabii önüme gelen şeylerde ufkumun görebildiği sanatla ilgili her şeyi de hayal ediyordum. İşte biraz büyümeye başlayınca evdeki baskı tablolardan tesipler dikkatimi çekti. Ben ne yapıp ne edip bu konularda nasıl eğitim alabilirim? Şu anda bunları söylemek garip gelebilir. Yani niye böyle bir kaygı taşıdığım? Herhangi şu anki yetişkin eğitimi dediğimiz kurslar hiç olmadığı bir dönemden bahsediyoruz.
1: Bir de o dönemde çevrede de yönlendirecek, hayır, örnek olacak kişiler yok.
2: Hiç
1: ailede.
2: Yoktu. Hayır, hiç yoktu. Yani o belgesel benim için bir başlangıç noktasıdır. Hayal kurmayla alakalı. Babamın duvarlara astığı tablolarda tesiple alakalı. Ve bunun tabii altını besleyecek anlatımlar da vardı babamda. Babam Endülüs medeniyetinden bahsederdi. Hatta şöyle konuşurdu. Sizin kitaplarınızda yok ama böyle bir medeniyet var ve müthiş sanat üretmiş bir medeniyet. Ben araştırıyorum ama yine o dönemin şartlarında kitabın çok az olduğu, ders kitapları, tamam evimize kitap giriyor ama ben ciddi anlamda muhtemelen önüme bir şey gelmiyordu. Endülüs bana hani bin bir gece masalları gibi geliyordu. Hala da o algımın devam ettiğini ciddi bir muhabbetimle, Endülüs artık tanınıyor, turlarda çok önemli bir durak. Bunlar zannediyorum bendeki o temeli besleyen unsurlar.
1: Acaba o çocukluk döneminde hani Endülüs biraz daha böyle masal gibi dediniz ya, daha real çocuk, hani o masalsı dünyaya biraz daha imrenebiliyor, daha çok işte heves edebiliyor. O da zemini biraz hazırlamış olabilir mi?
2: Olabilir. Bünye olarak o tarafım var. Hayal kurarım. Hatta çok sıkıntılı dönemlerimde, çocukluğumda hayal kurarak o zor dönemleri atlattığımı hatırlarım. Yani çözemeyeceğim bir problem. Yani şartlarım belli, çocuksunuz. Sınırlarınız var. Hayal kurardım geleceğe dair. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, bu olacak. Yani hayaller aslında hiç kesilmemesi gereken, insan hayatında sürekli olması gerektiğine dairdi. Büyüyünce ben acaba oturup derslerimi çalışmak, hani daha çok şey öğrenmeye çalışmak yerine hayal kurarak yanlış bir şey mi yapıyorum diye düşündüm uzun süre yetişkinlikte.
1: Bir yerde bir şey okumuştum. Önemli sanatçılar, belli icatlar yapan insanlar çocukluktaki hayallerini kaybetmeyen insanlar diye.
2: Evet.
1: Yani biz büyüdükçe hayal kurmayı bırakıyoruz, hayallerimizi kaybediyoruz. Real dünyayı çok fazla kaptırdığımız için, ondan, o çocukluk hayallerinden koptuğumuz için o sanat ve yeni şeyler üretebilme yetimizi kaybetmeye başlıyoruz diye bir şey okumuştum. Belki hani sizde de o hayal devam ettiği için sanatta devam ettiniz.
2: Tabii şimdi eğitim görüyorsunuz, yıllar geçiyor, çalışacaksınız. Eğitim gördüğünüz alan her ne alan olursa olsun, siz yeni yapacağınız işlerle alakalı bir hayalle yola çıkıyorsunuz. Şunu, şu konuyla çalışmalıyım. İyi de o konuyu niye düşünüyorsunuz? Onun altyapısında sizde bir hayalin oluşması gerekiyor. Yoksa sergiler gezip, kataloglar bakıp taklitten kendinize bir başlangıç zemini kurmaya çalışırsınız. Çok yıprandığında, yani o da yorgunlukla, hem eğitimci tarafım biraz daha benim bazı dönemlerde yoğun oldu. Bunu özellikle 2015 sonrası azalttım bilinçli olarak. Daha az yorulunca, çünkü her ortamın, her sorumluluğun maddi manevi yükü oluyor. Daha çok, yani hayalini, yapacağım işlerle alakalı tasarımlar oluşturduğumu gördüm. Hatta yarım iş sevmem. Yani yarım iş, kapanmamış bir dosya gibi gelir. Ama hayal ediyorum, o işe başlıyorum, onu kenara koyuyorum, yaparım ben bunu bir gün. Yeni bir iş, yeni bir iş. Şöyle kenarda biriken işler, şimdi artık onları önüme alıp bitirmeye, belki yeni hayalleri kurmadan önce yarımlarını tamamlamaya çalışıyorum.
1: Çok güzel tarif ettiniz. O zaman tasarım gerektiren işler için hayal kurmaya devam etmemiz gerekiyor. Yani bir hayalimiz olacak.
0: Kahve molası.

0: Gülsear Hanım, daha sonrasında mesela Ebru'ya mı önce başladınız, minyatüre mi, tesibe mi? Yani nasıl gelişti o süreç, hayatınızda nasıl yerleşti bu üç sanat dalı?
1: Sağ olsun, ailemi bu konuda emeklerini asla inkar edemem. Beni kursa göndermeyi hayal ediyordu babam İstanbul'a, ama yaşım küçük, nasıl gideceğim?
0: Kaç yaşlarındasınız?
1: Ortaokul, hatta bir gün lisedeyim, televizyonda bir kurs görmüşler. Annemle ikisi hararetle çabuk gel dediler. Bak Ebru kursu, bir kurumda, vakıfta ders. Babam acaba nasıl olur, gönderebilir miyiz? Acaba gider miyiz? Sonra oturdular, dediler ki yani her hafta getirip götüremeyiz.
0: Siz
1: Yani
0: nerede oturuyorsunuz?
1: İzmit'te.
0: İzmit'ten İstanbul'a getirip götürecekler.
1: O zaman için o bir hayal olarak kaldı. İşte sonra anladım ki ben üniversiteyle bu konulara ancak giriş yapabileceğim. Resim hep çalışıyorum. Yetenek sınavlarına hazırlık, okul. İstanbul değil de Ankara oldu. Yine ailemin yönlendirmesi, eğitim fakültesi iyi olur, geleneksel Türk sanatı. Gittim okudum. Orada okumamın, Ankara'da okumamın da ayrı faydalarını gördüm. Ama orada ilk hocalarım, hatta ders veren, mesela bu sanatlarımızın yani bütün alanların neredeyse merkezi, menbaı İstanbul. Hatta ben dünyada bile öyle olduğunu söyleyebilirim. Tabii İran'daki, Hindistan'daki, hatta Orta Asya'daki İslam sanatlarının tesip ve minyatür icrasını ben yine asla arkaya atmıyorum ama.
0: Bunu ama real olarak söylüyorsunuz değil mi? Romantik bir bakış
1: Hayır,
0: açısıyla
1: hayır.
0: değil.
1: Tabii
0: İstanbul.
1: Bu, hatta bu tespitin bir yabancı kaynaklarda basın ve akademik
0: Evet.
1: anlamda da ifadesini de okudum sonra. Yani İstanbul ekolü deniliyor ki bizim bu sanatlarımızın 15-16. yüzyıllarda da üretilen eserlerin İstanbul ekolü diye bu bahsettiğim coğrafyalardan farklı bir icrası da var. Ankara'da hocalarım, hatta İstanbul'daki hocalarımın öğrencileriyle çalışmalarım bitince yazları İstanbul'dan hocaları araştırıyorum, sergileri, işte Süleymaniye Kütüphanesi'ne gidiyorum. Okul bittiği gibi o hocalarımla çalışmaya devam. Yani iş bulurum, şu olur bu olur. Hiç o kısma girmedim. Fuat Hoca ile çalışmaya devam. İşte Topkapı
0: Fuat
1: Sarayı'nda.
0: Başar'la Ebru mu
1: Ebru.
0: çalışıyorsunuz?
1: Evet. Hocanın küçük Ayasofya'da caminin çevresinde atölyesi vardı. Sonra Topkapı Sarayı'nda tesip.
0: Tesibi kimden öğrendiniz?
1: Tesibi Semih İrteş, Mamure Öz, Serap Bostancı asistanlarıydı. Aslında Topkapı Sarayı'nda çok öğretmenimiz vardı. Şimdi hepsini hayırla yad edelim. Bir kısmı hayatta değil. Sonra Yıldız Şale Köşkü'nde atölyeler kuruldu. Orada yine Semih hocamız gelin dedi. Koşarak gittik. Topkapı Sarayı'nda çok yoğun 2 yıllık tesip atölyesi eğitimi. Tabii saraydaki eğitimle birlikte bırakmayıp yine hocalarımızla Yıldız Şale Köşkü'nde Cahide Keskiner hoca vardır. Bizim yani benim hocalarımın hocası Semih Bey'in, Mamur Hanım'ın. Cahide Hoca'nın 15-16. yüzyıl dersleri, ki Cahide Hoca'nın o ilmi derinliğini hem de her yüzyılımızın ekolünü gördük. Ve Nusret Hoca ile tanışma. Nusret Hoca ile
0: Nusret Hoca dediğiniz
1: Nusret Çolpan, minyatür sanatçısı.
0: Vefat etti. 2008,
1: 2008.
0: 2008 yılında, Allah rahmet
1: 2004 2005 hocanın eğitiminin başladığı yıldı. Aslında sorsanız çok uzun bir süre değil diyeceksiniz. Evet. Hocanın yaptıklarından, nasihatlerinden kopmadan araştırıp çalışmaya devam ettik. Tabii Türk İslam sanatları birçok disiplinle bağdaşıyor. Mesela İslam geometrisi, o konuda hep çalışmayı arzu ediyordum. Bu konuda eğitimler veren bir kurumumuz var. O bünyedeki seminerlere katılıp hani çalışabilmek adına bir yol çizmeye çalıştım. Tezimi hazırladığımda 2013-2014'te İslam Seçen Hoca'nın cilt atölyesine devam ettim. Hocayı tanımak nasip oldu. Cilt çalışmayı çok arzu ettim, fakat onun başlı başına çok ciddi bir yolculuk olduğunu.
0: Ama eğitimini aldınız değil mi
1: Tabii,
0: ciltçiliğin?
1: tabii. Atölyeye
0: Çok iyi.
1: 1,5 yıl bir fiil her hafta devam ettim. Tezimde cilt tezyinatıydı, ama ifade ettiğim her kelimenin altının boş kalmaması için hoca, cilt sanatı, yani bu teknik olarak da öğrenmeye gayret ettim. Ama orada noktalamam gerektiğini düşündüm. Bir alanda çalıştığınızda her şeyiyle oraya öğrenmeye çalıştığınızı 3-4 yılınızı vermeniz lazım. Oraya vereceğim 3-4 yıl benim diğer işlerimden keseceğim zaman olacaktı. Hatta hiç unutmam, Münevver Hoca Yakup Cem'le tanıştırmıştı BNL ilkinde olduğunda. Yakup Hoca şöyle bir şey sormuştu: hangi alanla uğraşıyorsunuz? Ben böyle kısık sesle iyi bir şey olmadığını bildiğim için Ebru Tesip minyatür dedim. Hani benim mesela Nusret Hoca ders verecek, nasıl ondan ders almam diye ben o derse ve hocalarım da girdim. Aslında benim boyumu aşan, yani bir insanı hayatı boyunca bir alanda bu farklı disiplinlerle beslemeye katılıyorum. Yeter. Bu nasihati hep duyarım. Yakup Hoca şey demişti: bir alan olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Haklı. Mesela bazı dönemlerde bende bir alan baskın olarak ortaya çıkar. Ebru da, yani eğitimci olmayı, eğitim fakültesini bu noktada bitirdim ama hiç hayal etmiyordum. Ben desen tasarım yarışmalarıyla kendime bir kariyer inşa edeceğimi hayal ettim ve okul müddetince hep yarışmalara katıldım. Bir teşvik ödülü alınca bir yarışmadan, tamam dedim, oldu. Ben artık bu alanı, şimdi desen çizeceğim. Altyapısı sanatlar.
0: Evet.
1: Yani beni zaten besleyen ve asıl bu benim sanatımı yapmama da maddi kaynak sağlayacak. Ama hani kul kurar kader gülermiş. Fuat Hoca İzmit'te derslere başlayacağız dedi. Git kültür müdürüyle görüş. 2000 senesi. Ya dedim, ben nasıl yapabilir miyim ki? Sustum. Böyle atölyede 3 ay kadar durumu safsakladım. Hiç kimseye kızdığını görmediğim hoca bana kızdı. Biz bir söz verdik dedi. Git görüş. Peki dedim. Gitti.
0: Acaba şey mi, hani benim haddim dil diye mi düşünüyorsunuz?
1: Evet, ben her alanda öyle, başlangıçta öyle düşünürüm. Yani o şekilde girmişimdir. Mesela benim asıl lisans, yüksek lisans alanım tesip. Ben bu konuda ders vermedim. Çünkü bir alanda ders vermek bana teklif edilirse yaptığım bir şeydir. Ben size tesip kurumunuzda bir yere başvurup da burada tesip dersi vereyim, ebru vereyim, minyatür vereyim diye kendim girmemişimdir. Teklif alırım, gelir misin derler. Ben de hay hay derim, danışırım. Tabii istişarelerimi yaparım. Acaba faydalı olacak mı diye düşünürüm. Oradaki insanlara ilk önce, sonra hani ben kendim bu eğitimi yaparken diğer sorumluluklarımdan bir kaçırdığım, atladığım bir şey olur mu diye. Sonra başlarız. Diyelim o eğitim biter. Bizim bir yıllık bir meslektaşımla Cizre'ye gitmiştik. Benim oradaki bizim kültürel bakiyemizi görmek için çok ciddi zemin oldu bana. Zenginlik oldu. Yani bunlar hep tek başıma verdiğim, tekrar söylüyorum, kararlar değil, uzun düşüncelerden sonra. Ama kendim kendimi hiçbir yere ben burada gelip ders vereyim mi diye teklif etmemişimdir.
0: Teklif etmiyorsunuz, teklif edildiğinde.
1: Bir kere bir yerde bir kurumun kuruluşuna öncülük etmek istedim. O da şahsımla ilgili değil, İslam Sanatları Akademisi gibi restore edilen bir binada ne güzel olur dedim. Hattat bir arkadaşımız vardı. Burada olsun mu? İstanbul'dan mesela Kocaeli'de bu bahsettiğim restore edilen bir istasyon binası. Bu bina iki katlı, çok da güzel olur. Görüşmelerimizi yaptık. Belediye başkanı kabul etti. Hatta başkan o kadar heyecanlandı ki İstanbul'da randevular aldık. Başkanımızı götürdük, tanıştırdık. Hani eğitimler, hangi alanlar, kim gelecek? Kendimle ilgili değil. Mesela o çalışmamız olsaydı ben de ciddi sorumluluk alacaktım. Bir aksaklık, fiziki olarak bir aksaklık oldu. O başkanımız yoluna devam etmedi ve o girişimimiz yarım kaldı ki tam, yani bu kadar gerçekleşmeye yakın bir olay olabilir. Ben orada kendi adıma bir hisse çıkardım. Hani ben organizatör değil, yapılan işlerde destekçi, bana gel dediklerinde tabii ki seve seve katılırım diyebileceğim şekilde yürümem gerektiğini düşündüm hayat yolunda.
0: Kahve molası. Çok güzel. Şu anda sizde öne çıkan hangisi? 3, hatta ciltçiliği de yeni öğreniyorum. Onu bilmiyordum mesela. Ebru, tesip ve minyatür. Üçüyle bir anda, aynı anda uğraşıyorsunuz.
1: Bir eserde üçünü de Ebru zemininde tesip ve minyatür. Şimdi minyatürün disiplininde zaten giriş tesiptir. Yani tesip eğitimi almış insanlarla minyatür eğitimini sürdürmek ister.
0: Öyle mi?
1: Tabii hocalarımız. Çünkü fırçası, sizin tesipte bir bu konudaki desen arşivi, yani bu konudaki altyapıyı hazırlıyorsunuz. Bütün bunları bilmeden, tabii ki kuvvetli fırça, yüksek istek, resim kabiliyeti, bunlar da yol aldırır ama geri dönüp bu sefer o alanları kapatmak isteyenleri, ben tesip eğitimi alan minyatür sanatçılarını biliyorum. Bir eser, klasik eser, eseri teşhise çalışıyorsunuz 16. yüzyıl. Ayrıntılarda hep tesip vardır. Zencerek vardır, klasik tesipler vardır. Yani tesip ve minyatür birbirinden aslında çok da kopmayan disiplinler.
0: Ayrı gibi duruyor ama bir arada ve birbirine tesip minyatüre zemin hazırlıyor. Aynen. Anladığım kadarıyla.
1: Ya bu eğitimcilerin öğrenci seçerken kurumlarda özellikle tercih ettikleri bir alan. Çünkü çok kabiliyetli, tasvir kabiliyeti yüksek bir sanatçı olacak diyelim. Ama tesip fırçası olmayınca anlatmak zorunda, göstermek zorunda. Bir öğrenciyle o kadar yoğun, eğer bu bir eğitim grubuysa meşgul olması zordur yani. Genelde eğitimler, hani tüm gün süren eğitimler olmaz. Öyle kurumlarda var ama diyelim yarım günlük eğitimlerde. O yüzden tercih edilmesini ben de anlayabiliyorum. Çünkü biz Nusret Hoca'nın eğitimlerine, Nusret Çolpan Hocam'ın girdiğimizde seçmelere bize bunu sormuşlardı. Nusret Hoca ile birlikte Gülbin mesela hocamı da, Söylünver Hoca'nın kızı.
0: Ondan da eğitim aldınız.
1: Nusret Hoca Yıldız Şale Köşkü'nde Gülbin Hanım'la birlikte bu eğitimi veriyordu. Şermin Ciddi de asistanlarıydı. Yani Gülbin hocamız da bu noktada destekleyici ve bu eğitimi birlikte yürüten hocalarımızdandı. Sonra hocanın atölyesinde bir süre, Nusret Çolpan Hoca'nın Fatih'teki atölyesinde devam ettik. Böyle sürdü.
0: Kahve molası. Hatta niye merak salmadınız? Yani neden
1: çalıştım?
0: Hatta çalıştınız.
1: Okuldayken başlamıştım. Hat ve tesipti benim hayalim. Aslında ilk başlangıçtı. Mesela minyatürü çok güzel ama yaparım veya bu konuda eğitim alırım gibi bir planım yoktu. Hat hep vardı. Fakat çalıştıkça öğrendim ki, hocamın da, Fuat Başar'dan ders aldım. Yani bir
0: hattı Fuat Hoca'dan.
1: Evet. 3-4 yıl kadar sürdü. Oturduk. Hoca dedi ki, şimdi tesibin ve hatın disiplinleri her ne kadar farklı olmasa da çalışırken ki beden kuvvetini kullanış biçimi biraz farklıdır dedi.
0: Çok ilginç. Tekrarlar mısınız?
1: Tesiple hatın çalışırken, mesela fırça kol kuvvetini kullanma şeklinizle hatın, burada bir farklılık var dedi. Hani sen bunları oturtabilirsin de ama zorlanırsın da. Benim daha çok, hani hocam söyledi, hatı bıraktığınızda, diyelim bir gün bırakırsanız geriliyorsunuz. O gerileme, diyelim bu bir haftaya tekabül etti. Yazı yazmadınız, elinize kalem almadınız. Yazı yazamayacak hale gelebilirsiniz. Yani
0: bu
1: hiç,
0: ya bir haftada bu kadar gerileme.
1: Gerileme olabiliyormuş. Hatta şunu söylüyordu kendisi. Mesela hanım öğrencilere çok ders verdik ama ev işleri, çocuk büyütmeleri, yani sebat eden, devam eden neredeyse çıkmadı gibi bir şey dedi. Tabii burada benim ders aldığım yıllarda hakikaten kadın hattat olarak tanımlayabileceğiniz sanatçı yok denecek kadar azdı. Fakat azim, insan azmi herkeste aynı değildir. Evet. Şu anda günümüzde birçok başarılı hattat var. O yıllarda hatta bazı başka hocalarımız da bunu söylüyordu. Hani hat sanatı konusunda kadınların çok işi var, meşguliyeti var. Devamlı yazı yazamıyorlar. Bu da onların hep sekteye uğramasını. Hani bir eser çıkaracak, yazı devamlı meşgul olmayı gerektiriyor. Bir de şöyle bir ifade kullanmıştı. Hangi hocamız söyledi bilmiyorum. Hat kendine kuma istemez demişti.
0: Çok ilginç.
1: Ama ben şu anda çok farklı hikayeleri olan, hani hat da yapan, tesip de yapan,

0: hatla meşgul olup ebru yapan insanları şu anda biliyorum.
1: Evet, evet.
0: Ben o zaman tercihte bulundum. Yalnız pişman oldunuz mu derseniz pişman olmadım. Tezip yapan insanların yazıyı tanıması gerekiyor. Buna inanıyorum. Hani siz tezipte aslında hat süslüyorsunuz. Çıkış noktası o. Mesela Fuat Hoca da Süheyl Ünver Hoca'nın derslerine katılmış. Tezip nedir diye anlamaya çalışmış ve biz hocayla tezip konusunda konuşurken çok fikir verirdi. Kendisi yazılarına tezip siparişinde veya bir tezipçiye verdiğinde fikir beyan ederdi. Şöyle yapmayın, böyle etmeyin. Hattatlar yazıları tezyin edilirken tezibin baskın olmasını çok tercih etmiyorlar. Bu çok anlaşılabilir bir durum. Hani aslında bunu bir nevi kardeş alanlar, hani belli bir süre hattat mısınız? Tezibi de bilmeniz, tanımanız gerekiyor. Diyelim diğer türlü de düşünebilirsiniz. Ben öyle bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Hani hatla alakalı. Elime kamış kalem aldım. Okul müddeti özellikle bol bol Rabbi Yesir yazdım. Yani benim için bir dua niteliğinde oldu. Yani okula, hayatıma Allah'ım kolaylaştır duasını etmiş oldum. Orada noktaladım.
1: En azından süsleyeceğiniz yazının ne olduğunu biliyorsunuz, bilerek yapıyorsunuz. Bu güzel
0: çok,
1: bir şey.
0: Mesela o konuda da iddialı konuşmayayım fakat bir yazıyı gördüğümde ondan böyle ne kadar güzel, hani hattatını tanırım şuyu buyu diyemem ama yaklaşıyorum hani bu yazıyı alsam, süslesem veya tam tersi sergilerde dolaşıyorsunuz. Mesela bazen çok incelikli, tam isabetli yapılmış tezipler ama ona uymayan yazılar. Amaç bu ikisini tam birleştirebilmek. Hani tezip ve hatın uyumu çok çok önemli. Hatta Kocaeli'de eğitim verdiğim kurumda bir meslektaşım. Kendisi hattat olarak eğitim, tezipçi olarak eğitim veriyor ama iyi bir hattat. Tezipi ve hatı bünyesinde buluşturan nadir insanlardan biri. O meslektaşımın mesela eserleri çok ciddi lezzet verir. Yazıları, onun yazılarını süslemeyi çok severim. Çünkü o nispeti yakalayabilen, her iki disipline de hakim olduğu için.
1: İkisinin sınırlarını biliyor, ikisinin
0: evet.
1: Ahengine daha hakim.
0: Mesela şeye itiraz etmiyor hani. Bazen hattatlarımız, hocalarımız şey yaparlar, tezipi böyle biraz daha dipte, yani önemli olan yazı çıkmalı derler. Çok adildir. O bu konuda yani hatın hakkını tezipe, tezipin hakkını hata yedirmiyor.
2: Kahve molası.
1: Geçtiğimiz zamanlarda bir tezip sergisine gitmiştim. Orada Müzehip'le konuşurken şunu demişti. Yaptığı eserler var. Bir eseri gösterdi. Onun hikayesini anlatıyor. O arada başka misafirler de var. Bu eser çok tartışmaya sebep oldu dedi. Tezipte bir teknik yapmış, bir hilye çalışmış hatırladığım kadarıyla. Orada yaptığı şeye önce tepki göstermişler. Bu ısrar etmiş olması gerektiğinde. Herhalde tezip biraz kendini göstermiş. Yani benim anlatımdan çok hakim değilim konuya ama bildiğim kadarıyla bu o eser diye orada konuyu bilen birine tarif ediyordu.
0: Tabii yaşayan insan kadar bu dünyada akıl var, idrak var. Hani bir işin olup olmadığını söylemek bana düşmez. Ama mesela en incelikli tezip örnekleri Timur devri tezibi denilir. Bunun Safevi devri tezipçilerini de, hatta bizim saray arşivlerimizde de o Kur'an-ı Kerimler vardır. İzlemesi, baktığınızda işçiliği, renkleri müthiş ilham verici. Böyle saatlerce izleyebilirsiniz ama hani ben öyle iş yapmak ister miyim diyeceksiniz ki fırçan yetse veya vaktin yetse yaparsın. Gerçekten öyle değil. Mesela o kadar yoğun tesibi o vaktinde yapılmış, yakışmış ve iyi ki de yapmışlar. Biz o kadar çok şey görüyoruz ki teknikler o eserlerde. Yani hiçbir şey olmadı demek haddime düşmemiş. Bizim aşırılık diye tarif ettiğimiz bir şey aslında o dönemin bir sonucu. Zenginlik 16. yüzyıl.

0: fakir devlet adamı, hatta profesyonel yöneticinin tanımlaması. İslam'ın altın çağı. Yani altın çağında da muazzam eserler yapılır.
1: Biraz döneme, mizaca göre, ilgiye, zevke göre herhalde değişiyor bu.
0: Bir şey söyleyeceğim çok kısa şu anımızı ifade etmek için. Tesip, yoğun altın kullanımı olan bir sanatımız. Evet. Mesela altının yani neredeyse 7-8 kat arttığına şahidiz. Ben mesela bunun tesip sanatında bir duraklamaya sebep olacağını düşünüyorum. Tabii yine kendini ispatlamış, eserlerini yaptığı kurumlar nezdinde fonlanan sanatçılar çok rahat malzemesini alıp yapacaktır. Ama orta ve ortanın altı, özellikle eğitim ortamlarında tesiple alakalı, ben bu kadar cesaretli olunabileceğini düşünmüyorum ki. Mesela bu konuda artar azalır.
1: Belki hemen yeni çözümler bulunacak. Yani, altın yerine farklı kullanılan şeyler var. Çok değerli görülmese de. Ama yine de bu mecburiyet belki farklı çözümlere yol açacak.
0: Diyelim çok başarılı bir sanatçı. Görecek. Tabii. Yaldız, çok başarılı böyle yaldız boyalar var. Muhtemelen mesela öğrencileri İlk yıl biz altın kullandık ama hani 10 öğrenci olur biri kullanır, bilemem. Bu yaşayarak göreceğimiz bir şey. Bu bana ilginç geliyor. Biz çok ilginç bir eşikten geçiyoruz. Gerçekten hani yenilikler, yeni şeyler yaşayarak göreceğiz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Çok keyifli bir sohbet oldu. Bunu burada bırakmayalım. Sizi tekrar ağırlamak istiyoruz. Biraz sanat üzerine konuşmak istiyoruz. Eğer kabul ederseniz. Bugünkü programın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, kahve molası programımız sona erdi. Bugün konuğumuz Ebru Tesip ve minyatür sanatçısı Sayın Gülseher Kahraman'dı. Tekrar beraber olacağız Gülseher Hanım'la. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Rabbimsin, tek yaradansın, tek sığınaksın, tek mağfiret edensin, ibadete tek layıksın, şükre en layıksın.
5: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu

0: Sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

Koyu Sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

bey kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor, Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı ihya olur o insan, dünyası ahireti hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor, pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor. Akra.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. İçteki huzur adını verdiğimiz özel bir programla huzurlarınızdayız. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Modern dünyada bu koşuşturma ve karmaşa içerisinde hepimizin aradığı bir şey var. Elbette ki huzur. Hepimiz mutluluk ve huzurun peşinden koşuyoruz. Baktığımızda bu iki kavramın birbirine yakın olmakla birlikte elbette derinlikli anlamda çok daha başka yansımaları var. Bu program serimizde de aradığımız mutluluk ve huzur kavramlarının hangimizin bizi gerçek manada mutmain edebileceğine dair cevaplar bulmaya çalışacağız. Farklı uzmanların katılımları eşliğinde. Tabii kimimiz onu başarıda arıyoruz, kimimiz varlıkta arıyoruz, kimimiz belki sükunette arıyoruz, kimimiz sevgide arıyoruz. Peki tanıtımlarda da sorduğumuz gibi acaba gerçek huzur nedir ve mutluluktan farkı nedir? Bunları bu program serimiz boyunca konuşmaya gayret edeceğiz. Elbette hayat kılavuzumuz ekseninde de konuya giriş yapmak üzere kıymetli bir misafirimizle programımıza başlayalım öyleyse. Profesör Doktor İbrahim Işıtan beyefendi misafirimiz olacaklar. Değerli hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Ekta Bey.
1: Nasılsınız efendim?
2: Elhamdülillah. Teşekkür ediyorum. İyi, sizler nasılsınız? Siz de afiyetlisinizdir inşallah.
1: Sizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, günümüz dünyasında insanların belki bunca telaş içerisinde bazen birbirine sordukları sorulardan biri olarak da ya da kendi arayışları anlamında da cevabını bulmaya çalıştıkları sorulardan biri de olabilir. Mutluluk mu, huzur mu? Düşündüğümüzde belki bu iki kavram çağrıştırdığı anlamlar itibariyle dışarıdan görünen ya da içte hissedilen gibi bir yansıması var sanki. Nasıl değerlendirirseniz nasıl tanımlamak lazım?
2: Teşekkür ediyorum. Tabii şimdi hangisi öncelikli bir kavram olarak ele alınmalı? Huzur mu, mutluluk mu? Biz ondan ziyade bu iki kavram arasındaki bağlantıyı kurarak, tanımlarını yaparak başlayalım. Ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'de bu kavramla bağlantılı hangi kavramlar kullanılıyor ve içerikleri üzerinden gidersek topluca bir fikir vermiş oluruz inşallah. Şimdi huzur dediğimizde huzurda olmak, biliyorsunuz var olmak demek aslında. Hadara Arapça kökü itibariyle kavram var olmak anlamına geliyor. Mutluluk da bizim saadet kavramıyla ifade ettiğimiz insanın kendisini kalben ve zihlen olumlu bir etki altında hissetmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Öncelikle belki huzur kelimesini şöyle tanımlayarak başlayalım. Maddi ve manevi olarak bütün ihtiyaçların yerine gelmesi vesilesiyle elde edilen bir rahatlama, itminan hali diyebiliriz huzur kelimesine. Yani insanın bedeni var, ruhu var, kalbi var. Daha birçok kavramlarda da var bununla bağlantılı ama insanın maddi ve manevi boyutlarının olduğundan bahsediyoruz. Ve bu iki ihtiyaç hali insanın yönetim merkezi olan kalbinde bu iki dünyanın ihtiyaçları bir nehir gibi akıyor aslında. Ve sonuç itibariyle insan da bu ihtiyaçlara cevap üretmekle çalışıyor. Dolayısıyla işte o cevap ürettikten sonraki elde ettiği itminan haline biz mutluluk diyebiliriz. Huzuru bir anlamda ihtiyacımız olan maddi ve manevi ihtiyaçları yerine getirerek, onları önce hissederek, tabii ki işin bu tarafı da var, hissederek ve daha sonra da bunların gerekli cevaplar üreterek, bunlar maddi olabilir, yemek içmek gibi veya manevi olabilir, sevgi, muhabbet gibi, bu ihtiyaçları gerekli, itidalli bir şekilde yerine getirdikten sonra insanın kalbinde ve zihninde olumlu olarak bir etki bırakmaları söz konusu. İşte biz bu etki haline mutluluk diyebiliriz. Yani bir rahatlama ve neşe hali insanda hakim olur. Genelde de bunu günlük hayatta daha da normale indirirsek insan hoşlandığı bir şey gerçekleştiğinde neşeleniyor, mutluluk hissediyor. Ama işte burada dikkat edilmesi gereken nokta bu. Neşelendiğimiz, mutluluk hissettiğimiz durum kalıcı mı, geçici mi? Yani bizim nefsani arzularımız üzerinden de biz rahatlama yaşayabilir ve bir mutluluk hissi bizde uyanabilir. Zaten işte günümüzün insanın da bu konuyu gündeme almasının temel bir sebebi aslında maddi anlamda birçok ihtiyacı fazlasıyla yeme içme, giyinme, barınma gibi elde ettiği halde bir türlü içsel, ruhi, kalbi ve zihni rahatlamayı sağlayamıyor. İşte burada ihmal edilen aslında belki konumuzun önemi de buradan kaynaklanıyor. Manevi ihtiyaçlar ve istekler gizli olduğu için, kalbin arka planında olduğu için onları birçok insan fark edemiyor. Fark etse de onlara yönelik cevaplar üretmiyor. Daha çok birinci ihtiyaç dediğimiz zahiri olan, bedeni olan, mülk alemine ait olan ihtiyaçlar daha çok gözümüze gözüküyor, görünür halde olduğu için onları kolayca müşahede ettiğimiz için onların tedarikine çalışıyoruz, onlara cevap vermeye çalışırken bu ara maddileşiyoruz, sekülerleşiyoruz, modern tabiri kullanırsak ve bu şekilde de zaten günümüzdeki modern hayat da Batı medeniyeti çerçevesinde geliştiği için daha çok maddi ihtiyaçları tatmin etme üzerine kurulu bir sistem. Devletler de böyle kurulu, genelde siyaset ekonomiyle uğraşır daha çok. Sanki insanların ihtiyaçları sadece yemek içmek gibi ekonomik ihtiyaçlarmış gibi maalesef bunun da üzerine kurulmuş bir toplum söz konusu. Toplum da ağırlıklı olarak böyle olunca yeni doğan insanlar da farkına varmadan bu hengameye kapılıyor ve bu selin içerisinde bir damla olarak devam ediyor. Ama biz araştırmalarımızda ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda Peygamber Efendimiz'i takip ettiğimizde ve bütün peygamberleri takip ettiğimizde bu işin böyle olmadığını, aslında gerçek huzurun huzurda olmak, yani bütün varlığı inşa eden, yaratan varlığın huzurunda olduğunuzda ancak mutluluğu yakalayabilirsiniz. Çünkü merkez kuvvetle bağlantı koptuğu andan itibaren sizin parça olan ihtiyaçlarınızla ilgilenmeniz, o parçaları puzzle'ın parçaları gibi bütünleştirmediğiniz takdirde, bir merkeze bağlamadığınız takdirde merkezden kopuk şekilde yaşadığınızı düşünün. Böyle bir halde tabii ki o parça içerisinde yaşamış olacaksınız. Yani bir köy düşünün. O köy devletin hiçbir şemasında yer almıyor. Bir ilçenin köyü değil veya bir ilin köyü değil. Bir devletin ilinin parçası değil. Yani orayla kimse ilgilenmiyor. Ne olur bu köyün insanının hali? Kötü olur çünkü kimse ilgilenmiyor.

0: kirlenmez, su elektrik gitmez ve benzeri ihtiyaçları karşılamaz. Aynen bunun gibi kendimizi ilahi merkezden, Rabbimizden, yaratan, yaşatan ve her türlü güce sahip ve her türlü imkanı bize sunan yaratıcının, yaratıcıyla olan bağı keserek yaşadığımız atmosfer aslında bizi yalnızlığa sürüklüyor. Ve insanlardan da, yediklerimizden, içtiklerimizden, maddi ihtiyaçlarımızı karşılamaktan dolayı da aslında kısmen bir rahatlama yaşamakla birlikte bunlar kalıcı olmuyor, fani oluyor, geçici oluyor. Dolayısıyla o zaman şöyle toparlayalım. Huzur halinde olmak demek, yaratıcının, yani bütün ihtiyaçlarımızı, maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarımızı yaratıcımızla bağlantı kurarak onun tarif ettiği, sınırlarını çizdiği, belirlediği şekilde emirlerine uyarak, yasaklarından kaçınarak o sistem içerisinde kendi benliğimizi inşa etmek. Çünkü bütün varlık Allah'ın kudreti çerçevesinde, iradesi çerçevesinde hayatı sürdürüyor. Güneş Allah'ın izniyle iradesi doğuyor ve batıyor ve benzeri bütün durumlar bu şekilde cereyan ediyor. Ama bunun bir istisnası var, o da insan. Çünkü Allah insana irade vermiş. Sen diyor bu sürece kendi iradenle kulluk yaparak dahil olacaksın. Ben de sana hidayet rehberi olarak kitabı gönderdim. İşte mutluluğunu sağlamanın yolu o hidayet rehberine uyarak felaha ermektir. Bununla ilgili Bakara suresinin ilk ayeti kerimeleri çok enteresan. İsterseniz onları okuyabilirim.
1: Evet hocam, buradan hareketle yüce kitabımızda, Kur'an-ı Kerim'de huzur ya da mutluluk anlamında ya da bunu yakalamak anlamında hangi ayeti kerimeler yer alıyor? Buyurun.
0: O zaman bu meseleyi buraya bağlamışken, yani Cenab-ı Hak bakın felaha eren, yani mutluluğa eren insanları hemen ikinci surede Bakara suresinin ilk ayeti kerimelerinde Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim zelikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Bu kitapta hiçbir şüphe yoktur diyor Cenab-ı Hak. Kendi kitabını kendisi tanımlıyor. Ve bu kitap, önemli olan şu, muttakiler için bir yol göstericidir. Muttaki ne demek? Sakınarak, çekinerek, biraz önce ifade ettiğimiz Allah'ın emirlerine uyarak ve onun yasaklarından kaçınarak. Yani aslında merkez kuvvetle birlikte hayatını düzenleme projesi yapan insanlar için bir yol göstericidir, bir kılavuzdur, bir nurdur, bir hidayet rehberidir. Peki bu müttakiler kimlerdir diye tanımlama isterseniz diyor Cenab-ı Hak. Onlar اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar bir kere gaybe, görmedikleri Allah'a, meleklere ve buna benzer görünmeyen dünyanın var olduğuna, sadece görünür dünyanın varlığına iman edenler değil. Biraz önce bahsettiğimiz gibi günümüzün problemi madde anlayışlı, hayatın kaynağı maddedir diyen filozofların kurmuş olduğu, inşa etmiş olduğu bir batı dünyası var şu an. Hristiyanlığın da kenara itildiği ve bunun üzerinden İslam'ın da kenara itilmeye çalışıldığı bir modern anlayışta bakın, görünmeyen dünyayla alakalı hiçbir perspektif sunulmuyor. Ne geldiğimiz yerle alakalı, melekuti alemle alakalı, ne de gideceğimiz ahiret hayatıyla alakalı hiçbir perspektif sunulmadan insanların huzurda olamayacakları aşikardır. Huzurda olamayan, yani Allah'ın huzurunda onunla bağlantılı yaşayamayan insanların da sonuç itibariyle felaha, huzura ve mutluluğa daha doğrusu ermeleri mümkün değil. Demek ki bunlar önce görünür alemin ötesinde başka bir alemin var olduğuna iman ederler. Bunlar namaz kılarlar. Yani merkez kuvvet olan Cenab-ı Hak ile, yaratıcı ile bağlantı kurarlar. Çünkü namaz salat kelimesiyle ifade edilir ve bağlantı kurmak demektir. Sıla kökünden gelir. Ve bakın hemen başka bir duruma geçti. Allah'ın rızık olarak onlara vermiş olduğu her şeyden, genelde madde olarak anlaşılır, infak etmek tamam doğrudur ama ilim de bir rızıktır. Buna benzer fikir de bir rızıktır. Bunları paylaşmak da Cenab-ı Hakk'ın rızkı olduğu için her türlü maddi manevi ne kadar rızık vermişse bunların hepsinden infak ederler. Yani harcarlar, paylaşırlar, insanların istifadesine sunarlar. Bakın aslında burada bir medeniyet projesi çerçevesi çizilmiş oluyor. Ve aynı zamanda bunlar وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. İşte bu insanlar sana indirdiğimiz kitaba, nasıl ki senden önce indirdiklerimize de iman ettikleri gibi sana indirdiğimizde iman edenler. Bakın burada imanın Hazreti Adem'den son peygamberimize kadar hepsini içine alıyor. Yani biz sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman etmiş insanlar değiliz. Biz bütün Allah'ın peygamberlerine ve bütün kitaplarına, yani zaten Allah'ın gönderdiği kitap onun ilahi vahyi olduğu için bir tanedir. zaman zaman yenilenmiştir. Peygamberler de her dönemde bir tanedir veya nebi olarak birkaç tane olabilir. Dolayısıyla bakın burada bir bütün sisteme iman ediyoruz. Ve aynı zamanda, bu da çok önemli, وَبِالْ اٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Onlar da ahiretin, yani bir sonun geleceğini ve hesabın verileceğini bilen insanlardır. Şimdi düşünün, hesabın verileceğini hesaba kattığınızda dikkatli yaşarsınız. Ama hesapsız bir yaşam planı çizdiğinizde, ki bugünkü insanımızın da huzursuzluğunun bir sebebi, mutluluğu yakalayamayışının bir sebebi, hesap verme felsefesiyle psikolojik ruh hali hareket etmediği içindir. Yani bugünün hürriyet algısı, gençlere çok soruyorum, aldığım cevap şu: istediğimi konuşurum, istediğimi giyerim, istediğimi yerim, istediğimi yaparım. Hep istediğimi yaparım. Ama bu istediğin nefsani mi, rahmani mi olması arasında bir fark görmüyor. Dolayısıyla biz aslında dinden uzaklaşarak rahmani ve şeytani olma düşüncesinin de geriye atıldığını görüyoruz. Çünkü modern felsefede, anlayışta, insan ne ile mutlu olursa onu yaparak mutlu olur. Bırakın istediğini yapsın. İşte bu felsefeyle Batı medeniyeti hareket ettiği için şu anda aile kuramıyor, gençlerini koruyamıyor, uyuşturucudan koruyamıyor. Neden? Çünkü insanlar isterlerse zararlı olan alışkanlıkları da edinirler, onları da kullanırlar. Bu şekilde mutlu oluyorlarsa olsunlar. Peki başlarına gelen belaları nasıl def edeceğiz? O kendi tercihidir diyor. Bakın, bu kadar insanı yalnızlaştırmış bir atmosferden bahsediyoruz. Ama buradaki anlatılan ayetlere bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in tamamı aslında bunu anlatıyor. Bize bir perspektif, bir hayat algısı ve bir hesap verme düşüncesini de yerleştirmiş oluyor. Bakın ne diyor? Ulaike ala huden min rabbihim. Bak, huden kelimesi başlangıçta geçti. Huden lil muttakin yine burada. İşte diyor, bu şekilde hareket eden, bu projeye sahip olan insanlar Rableri tarafından bir rehber üzere yaşarlar. Yani bir kılavuzları vardır, bir rehberleri vardır. Yolculuğu, hayat yolculuğunu ona göre yaşarlar. Bakın, görüyor musunuz? Huzurun ve mutluluğun kaynağının hidayet rehberi edinmede yattığını. İşte bunu çok iyi anlamak lazım. Modern insan bunu anlamakta çok zorlanıyor. Ve dinimizi zaman zaman yaşanan bir hadiseymiş gibi, böyle ihtiyaçlardan bir ihtiyaçmış ve zaman zaman da onu giderme peşine düşüyor. Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama, Ramazan'dan Ramazan'a. Aslında bundan çıkmak lazım. Din bir hayat rehberidir, bir yaşam kılavuzudur ve yaşam nizamıdır. Bütün boyutlarını hayatın bu hidayet rehberine göre şekillendirdiğimizde ancak huzura kavuşabiliriz.
1: Evet, şunu da ekleyelim. Hayatın ta kendisidir hocam, biliyoruz. Bahsettiğiniz üzere sadece dini ritüeller anlamında değildir. Yine değindiğiniz gibi bizatihi hayatın ta kendisi, yani ailevi ilişkileri düzenleyen, akrabalık ilişkilerini düzenleyen, toplumsal problemlere çözüm yolları sunan bir kılavuz ve rehberimiz var. İlahi mesajın yer aldığı kitabımız Kur'an-ı Kerim var. Dediğiniz gibi bunu hayatın tamamını aslında yansıtabilirsek birçok problemin de üstesinden gelmek mümkün olacak. Buyurun.
0: Hatta birçok değil, bütün problemlerin üstüne, evet, gelebiliriz. Çözülmeyecek hiç problem yok. Sadece o probleme yaklaşım tarzı ve bunun kaynağının yaratıcı olduğunu ve bunun modelinin Hazreti Peygamber olduğunu artık bütün Müslümanların çok iyi anlaması, artı bütün insanların çok iyi anlaması. O yüzden ecdadımız fetihler yapmış. Yani hidayet rehberinin Allah olduğunu ve bu modeli bize aktaracak olan kişinin de peygamber olduğunu ispatlamak, anlatmak için gitmiş. Bilsinler, duysunlar, inanmasalar bile bizim gölgemizde yaşasınlar. Çünkü bu ilahi şemsiye inanmayan insanları da içine alacak kadar geniş bir yelpazeye sahip. Ve ulaike humul muflihun, işte onlardır diyor, felaha erenler. Yani mutluluğa erenler. Şimdi bununla bağlantılı yine Müminin suresindeki ayetleri de okuyarak bu kısmı tamamlayayım inşallah.
1: Buyurun.
0: Hızlıca. Bakın, yine felah kelimesinin kullanıldığı, yani mutluluk açısından baktığımızda Müminin suresinin ilk 10 ayet kelimesi aynı minvalde devam ediyor. Kat eflehel müminun, müminler ancak felaha erer, yani saadete, huzura kavuşur. Ne demek? Yani yaratıcısına güvenmiş, onun gönderdiği peygambere bağlanmış ve bu merkez kuvvetiyle hayatın projesini kuran, hayatını buna göre organize eden, bu çerçevede lütfun da hoş, kahrın da hoş, beni ne ile imtihan edersen ona göre tavır alırım, nimet verirsen şükrederim, sevap kazanırım, sıkıntılar verirsen o da hoş, onunla da sabrı öğrenmiş olurum. Yani burada aslında hayatın bütün sıkıntıları veya bütün lütufları, iyilikleri veya kötülükleri, aslında kötülük yok bu anlamda, yani karşılaştığımız bütün bütün olaylar aslında bizim sonuç itibariyle felaha ermemiz, kişiliğimizi şekillendirmemiz ve şahsiyetimizi mükemmel bir şekilde inşa etmemiz içindir. Bu anlamda tabii ki zorlamak ve zorlanmak gerekiyor.

0: Ellezîne hum fî salâtihim hâşi'ûn. Bakın, diğerinde Bakara suresinin başında namazı kılarlar, dosdoğru ikame ederler dedi. Burada diyor ki onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Yani kime karşı namaz kıldıklarını, kiminle bağlantı kurduklarını bilirler. Namazı taklidi olmaktan çıkarırlar. Tahkiki olarak, yani ben şu an inandığım, güvendiğim, bağlandığım, hayatımı şekillendiren yaratıcının, bana her şeyi veren ve bana aynı zamanda irade verip bir tercih hakkı da veren, bu tercihe göre de hayatımı organize etmeyi planladığım Rabbimin önünde onunla şu an bağlantı kurmuş durumdayım demek aslında. Ve bütün bağlantıları koparmak. Ve bu namazdaki elde ettiğimiz huşu aslında hayatımızın bütün anlarına yansıdığı an gerçek mutluluğu yakalayabiliriz. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Bakın enteresan, bugün karşıya karşıya kaldığımız dedikodu ve benzeri bir sürü boş laf. Onlar boş sözden, boş fikirlerden, bu boş söz demek boş duygulardan, boş düşüncelerden ve boş davranışlardan. Yani faydası olmayan, anlamı olmayan, hedefe yönelik bir maksadı olmayan, motivasyonu olmayan bütün duygulardan, düşüncelerden ve davranışlardan uzak olan insanlardır. Bunlar iyilik insanlarıdır demek istiyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ Bunlar mallarını temizlemek için mallarından zekat verirler aynı zamanda. Çünkü elindeki maddi imkanlarından az çok paylaşmak müminin önemli vasıflarından biridir. Eğer bunu paylaşamıyorsa demek ki bir tarafta eksiklik var, bir maddi bağımlılık var demektir dünyaya karşı. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Onlar namuslarını korurlar. Bakın, insanın en temel ihtiyaçlarından biri de cinselliktir. Bu günümüzde çok hoyratça kullanılan bir ihtiyaçtır. Ne diyor burada? Onlar namuslarını korurlar. Yani bunu ancak eşleri ile beraber yaşarlar. Onun dışında diğerlerine karşı kapatırlar. O yüzden gençlere ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın, kendinizi kapatın, dış dünyaya karşı kendinizi kapatırsanız enerjiniz birikmiş bir şekilde kalır. Güzellik algınız varsa bunu eşinize karşı kullanırsınız. Estetik anlayışınızı ona karşı kullanırsınız. Evlilikten sonra eşinize karşı bir ömür boyu kullanacak sermayeniz olsun. O yüzden bugün evliliğin zorlaşmasının bir sebebi de, Batı dünyasında çok yakinen gördüğüm için söylüyorum, zaten bitmiştir evlilik hikayesi. Tedbir almazsak bu enerjiyi biriktirmelerini, yani bu hidayet rehberi Kur'an'ın içerisindeki bütün ihtiyaçlarımıza yönelik durumları eğer hayat tatbik etmezsek her adımda mutlaka bir sıkıntıyla, anlık geçici zevkler olsa bile nihai anlamda mutlaka bir problemle karşı karşıya kalırız. فَمَنِ اِبْتَغَى وَرَا اَذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Eğer bunu aşarlarsa, bakın Cenab-ı Hak bunu aşaracağını bildiği için söylüyor bunu. Bakın bu noktada kim ki diyor bunu aşarsa, işte bunlar nedir? Haddi aşan insanlardır. O yüzden gençlere hep diyorum, haddi aşmayalım. Haddinizi bilirseniz Allah size huzur ve mutluluk verir, imkanlar verir. Siz onun yolunda tercihlerinizi yapmaya doğru gidin. Mesela maddi imkansızlığı evlenmeye engel görmeyin. Çünkü Cenab-ı Hak zenginleştireceğini söylüyor başka ayet-i kerimede. Bakın, Cenab-ı Hak bizim karşı karşıya kalacağımız nefsimizin üreteceği, şeytanın bize vesvese olarak vereceği bütün durumlara karşı da bize cevap üretmiş. O yüzden bütün cevaplarımızı buradan alacağız. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Onlar emanetlere de verdikleri sözlere de riayet ederler. Yani emanetleri korurlar. Hayat bir emanettir, can bir emanettir. Bakın, sigara içerek, içki içerek beden emanetini kötüye kullanan insanların da azabı çetin olacak. Hem bu dünyada huzur bulamayacaklar, hastalıklara yakalanacaklar ki bunu görüyoruz. Hem de ahirette Allah onlara harcanan paranın, gasp edilen ömrün, bunların hepsini tek tek soracak. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِ مُحَافِظُونَ Bak yine burada geldi, namazı korurlar. Yani onu beş vakit ve artısıyla beraber, nafileyle beraber namazı koruma altına alırlar. Asla onu terk etmezler. Çünkü namaz dinin direğidir diyor Peygamberimiz. Onu kim ki kılmazsa dinini yıkmış olur. Bir evin temeli gibidir. Evin temeli olmazsa yukarısında ne yaparsanız yapın hiçbir faydası olmaz. Bakın sonuç şöyle bitiyor. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ İşte gerçek varisler, miras sahibi olanlar bunlardır. Diğer miras sahibi olmak, maddi veya farklı şekillerde, makamsal olarak, onlar gerçek miras değil. Gerçek miras burada, işte bu huyları kazanmak, bu eğitimi almak ve bu eğitimi gençlere ve insanlara bırakmak gerçek mirastır. Ve bunu yapanlar da gerçek varislerdir diyor. اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ İşte bunlar Firdevs cenneti, yani ki cennetin en yüksek ve en güzel yeridir. Cenab-ı Hakk'ın cemalinin göründüğü, net bir şekilde göründüğü yerdir. kum fiha halidun, işte onlar orada ebedi kalacaklardır diyerek de bakın mutluluğun, huzurun sonuç itibariyle hem inanma hem de eylem planında Cenab-ı Hakk'ın hidayetine, yol göstericine tabi olarak yaşam sürmekten geçtiğini bu şekilde ifade edebiliriz.
1: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz. Gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.
2: Pek çok ayet-i kerime var elbette. Sadece bu ilk 10, yani Mü'minin suresinin ilk 10 ayet-i kerimesi bile bizim için bir rehber niteliğinde. Yani evet hocam, baktığımızda belki günümüz insanı belirli bir statüye ulaşma, belirli bir zenginliği elde etme, bunun kazanımlarıyla kendine huzurlu ya da mutlu hissetme anlamında koşturup duruyor. Elde etmek istedikleri şeyleri elde etmek için koşturup duruyor. Ama baktığımızda hep bu bir hengame içerisinde devam eden bir süreç. Yani bir sonraki hedefe ulaşmak, bunun için çabalamak, yani hep maddi dertlerin ya da hedeflerin peşinde koşmak şeklinde ömürler tabiri caizse akıp gidiyor. Ya da belli bir yere ulaştığınızda da bir doyumsuzluk durumu söz konusu oluyor. Bakıldığında da insanlar boşlukta kendilerini hissediyor. Bir arayışa giriyorlar. Yani gönüllerinin gerçek manada huzurlu yaşaması, mutmain olabilmesi için bir arayışta olduklarını hissediyorlar. Burada da tabii belki başka yerlere yöneliyor da olabilirler ama bu ayet-i kerimeler bize gerçek huzurun yolunu gösteriyor. Hatta gönüllerin ancak Allah'ı anmakla huzura kavuştuğu buyurulur. Tabii bu sadece bir anmak anlamında değil, o anmayı, sevgiyi de belki, sevginin gerekliliğini de belki hayatın tümüne yansıtmaktan geçiyor. Nasıl bağlayalım hocam, ne dersiniz?
0: Şöyle bağlayalım, yani huzur ve mutluluğun işte sağlanabileceği hangi yollarla sağlanabilir sorusuna cevap niteliğinde şunları söyleyerek bitirebiliriz. Kur'an-ı Kerim bize bir perspektifi sunuyor ve Kur'an-ı Kerim'de 3 tane önemli bir kavram var. 3 önemli kavram üzerinden gidebiliriz. Yani dediğiniz gibi insanlar bir hengame içerisinde gidiyor. Aslında bu hengame kötü bir durum değil. Zaten böyle olması gerekiyor. Evet. Çalışılması gerekiyor, koşulması gerekiyor. Fakat insanlar neye, niçin, nasıl ve hangi hedefle koştuklarını belirlemeli. İşte bu çerçevede hayatı ihlas, ihsan ve takva dediğimiz bu üç anlayış üzere, yani dinimizin bize sunmuş olduğu bu çerçeve içerisinde eğer bu hengame yaşasak gerçekten çok bereketli sonuçlar ortaya çıkacak. Çünkü zaten Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya yaşamaya gönderdi. Bu dünyayı terk ederek mutluluğu sağlayamayız. Bu dünyanın da nimetlerinden, mülk aleminin de maddi nimetlerinden istifade eder konumdayız. Bedenimiz var. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyden, dokunduğumuz, gördüğümüz her şeyden keyif alıyoruz. O halde o zaman şöyle bir yol çizmemiz lazım. Yani benim hem maddi ihtiyaçlarım var, başta söylediğim gibi zaten huzurun tanımını böyle yapmıştım. Benim maddi ihtiyaçlarım var, manevi ihtiyaçlarım var. Ben mutluluğumu, huzurumu, iç huzurumu ve dış huzurumu, dünyadaki huzurumu ve ahiretteki huzurumu, ancak bu ihtiyaçların hepsini belli oranda, itidalli bir şekilde icra etmekle, yaşamakla ancak mutlu olabilirim. Biri için diğerini, diğeri için birini, diğerini terk edemem. Çünkü bu dengesizliği meydana getirir. O yüzden Cenab-ı Hak bize şöyle bir çerçeve çizmiş. Diyor ki, hayatı benim için, bana samimi duygularla bağlanarak, yani ihlasla yaşamanız gerekiyor. Ya ne yapacaksınız? Bir kere her şeyinizi ayarlarken, düzene koyarken, yemenizi, içmenizi, aile kurmanızı, çalışmanızı, ne yapıyorsanız, yani dünyada ne iş yapıyorsanız, ne ile karşı karşıya geliyorsanız, toplum oluştururken, kurumu idare ederken, çoğaltabilirsiniz. Bana bağlanacaksınız. Benim koyduğum kurallar çerçevesinde hayatı organize edeceksiniz. Ve bunu yaparken de riyadan, ucuptan, yani bunu ben yapıyorum hevesinden kurtulacaksınız. Çünkü benim verdiğim imkanlarla çalışıyorsunuz. Benim verdiğim güçle hayatta kalıyorsunuz. İstediğim anı size alabilirim. İstediğim zaman size hayatı veriyorum. İstediğim zaman da geri aldığıma göre o zaman size ait bir şey yok. Hani inna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz ya. Biz Allah'a aitiz ve ona dönücüleriz, ona dönüyoruz. Onun yolunda dönen insanlarız aslında. Raciun ismi fail vezninde dönen demek. Dolayısıyla bir kere bu İhlas suresi de bunu çok güzel ifade ediyor. Tek Tanrı'ya inanmak, tek Allah ve onun etrafında onun kurallarının koyduğu kurallara göre ama samimane. O kuralları uygularken görünüşte uygulayabiliriz ama nefsimiz oradan pay alarak batıni anlamda, kalbi anlamda yine bizi saptırabilir. Şeytan zaten bozmak için uğraşıyor. İnsanların şunu da anlaması lazım.

gerektiğiyle alakalı bir yığın fikir üretmişlerdir. Sufiler de batınî fıkıhla uğraşırlar. İnsanın iç dünyasındaki ahkamı, efali, fiilleri ve hükümleri nasıl koyacak? Yani duyguları nasıl organize edecek? Düşünceleri nasıl organize edecek? Ve bunları samimi bir duygularla nasıl yapacak? Çünkü bizim hedefimiz ihsan makamında kulluk yapmaktır. Yani Allah'ı görüyor ve o her şeyi gözetliyor ve dolayısıyla bana her şeyin hesabını soracak şeklindeki bir anlayışla hareket eden insanlarız ve dolayısıyla her yaptığımızı iyi yapma. Hani Efendimiz buyuruyor ya, bir iş yaptığınızda güzel yapın. Fe ahsinhu, onu güzel yap diyor. Yani ne demek bu? Allah için yap. Bir, şeklen güzel yap. Zahiri anlamda işte biriyle konuşurken tebessümle konuş. Verirken yani ona ne diyelim böyle başına kakarak değil. Yani verdiğini hissettirerek değil. Verdiğini hissettirmeyerek yap. Tabii çok hikaye var ama hepsi şu an zamanımıza sığmadığı için söylemiyorum. Dolayısıyla bakın ihsan makamında yani beni şu an Cenab-ı Hak gözetliyor. Karşılığını ondan beklediğim için onun rızası benim esasımdır. Onun beğenmesi önemlidir. Dolayısıyla bakın ihlas, ihsan ve bir de peki bunları nasıl yapacağız? Nasıl ihlaslı olacağız? Nasıl ihsan makamında hem güzel yaparak hem de Cenab-ı Hakk'ın bizi gördüğünü hissederek yapacağız? Takva sahibi olarak. Yani bir yığın ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de ki biraz önce Bakara suresinde de okuduk. Muttaki kavramı geçti. Takva demek sakınarak yaşamak demek. Çekinerek yaşamak demek. Bir anlamda vera kelimesi de buraya giriyor. Sakınarak, çekinerek ve titiz davranarak. Yani her şeyde o bahsettiğimiz, biraz önce çizdiğimiz, yani Cenab-ı Hakk'ın hidayet rehberine uyma noktasında her an yaptıklarımı onun talimatına göre yapmak. Yani ben talimat alan bir kulum, Rabbim o. Onun talimatlarını bir iyi öğrenmem lazım. Burada bir ciddi problemimiz var. Bir sürü kitabın olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim elimizde olmasına rağmen Müslümanların çoğu dini bilgileri net bilmiyor maalesef. Günümüzde yani birçok modern akımda Müslümanların itikatları bozdu ve Müslümanların anlayışlarını bozmak için de zaten çalışıp duruyorlar. Bizim bu çerçevede sizlerin yaptığınız gibi tebrik ediyorum, Allah razı olsun hepinizden. Yani doğru bilgiyi doğru şekilde, sakin bir şekilde aktarmanın yolunu aramamız lazım. Bir, ikincisi de doğru davranışları yaparak temsil kabiliyeti olan insanların biraz daha belirgin olarak ortaya çıkması lazım. Tabii burada ortaya çıkmaktan kastım ben varım, ben biriciğim anlamında değil. Var olan güzelliklerimle ortaya çıkmalıyım ki insanlar sizi rehber alsınlar. Rehberlere ihtiyaç var. Kenarda durarak yani ben Allah'la aramı düzeltmeye çalışıyorum deyip kenarda durmak da çözüm değil. Dolayısıyla içimizi dizayn edip kendimize güveni oluşturup, özgüvenimizi oluşturup güzel bir şekilde insanların içine çıkarak onlara kendi miktarımızca takva yolunda örnek olmalıyız. Yani şöyle özetleyebilirim. Takvayı hedef edinerek yani Allah'ın koyduğu kurallara uyma noktasındaki onun hadlerine, sınırlarına, emirlerine ve yasaklarına riayet ederek. Çünkü takvanın en önemli birinci kısmı el içtinabu anil menahi. Yani Allah'ın yasaklarından sakınmaktır. Bu sizi eksi yüzden sıfıra getirir. Sıfırdan sonra artı yüze kadar artık Allah'ın emirleri vardır. Gücünüzün yettiği kadar farz olanlarını tamamen yaparak ama diğerlerinden de gücümüzün yettiği kadar yaparak takva derecemizi artırmak. Çünkü Allah katında en değerlimiz kimdir? En takvalı olandır. Ve kıyamet günü olduğunda bakın ahirete yakinen iman ederler dedi ya. Şimdi ahirette manzara şöyle olacak. Onu da söyleyip bitireyim. Cenab-ı Hak toplayacak insanları mahşer gününde. Feynel muttakun. Muttakiler nerede? Bir ayrılsınlar bakalım diyecek ve onları ayıracak. Niye ayıracak? Siz hesabınızı dünyada gördünüz. Siz titiz davrandınız. Çalıştınız. Ufak tefek hatalarınız oldu. Onları da ben tevbeyle bağışladım. Zaten tevbe etmek ve Cenab-ı Hakk'ın gaffar, gafur sıfatı da bunun için. Dolayısıyla onları ben sildim. Siz gayrette bulundunuz. Siz şöyle bir ayrılın bakalım. Diğer geri kalanlar hesabı olanlardır. Bu hesap 3 gün mü sürer, 3 ay mı sürer, 3 yıl mı sürer, 3 asır mı sürer onu bilemeyiz. İman etme şartıyla yine hesabını ödeyip cennete gitme imkanı var ama ilk günden cennete gitmek ve o mutluluğu yaşamak, huzuru yaşamak varken neden geç gidelim değil mi? O yüzden kafirleri bu anlamda uyarmak gerekiyor. Ey insanlar bak siz Allah'la bağ kurmadınız. Yani bunu kurmadığınız takdirde ebedi saadeti kaybediyorsunuz. Çünkü merkez kuvvetle burada bağ kurmadığınızda ahirette kuramayacaksınız.
Yani böyle ahiret manzarasını, ki bunu Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor, peygamberimize anlatıyor. Dolayısıyla ahiretteki bu mutluluğu hedef edinerek dünyada da aslında o mutluluğu yakalayarak gitmiş oluyoruz. Bakın bu da enteresan. Bunu söyleyerek bitiriyorum inşallah. Yani ben ahiretteki mutluluğu hedef edinerek aslında birçok zorluğa göğüs germiş oluyorum.

0: Ama bu birçok zorluğa göğüs germek demek mutlu olmak demek zaten. Hani bu dünyada bile mutlu olmanın, ahireti hedeflemeyen bir insan bile bu dünyada mutlu olmak için çalışıyor değil mi? Dolayısıyla çalışmak zaten insan için vazgeçilmez bir durumdur. Ama bu çalışmayı o hengame içerisinde devam ederken aslında hedefe yönelik bir gayretle bunları yaparsak mutluluğu hem bu dünyada hem de ahirette yakalamış oluruz diyor ve burada bitirmiş olayım
1: Pekala
0: inşallah.
1: hocam, çok teşekkür ediyoruz. Öyleyse yani dengeyi korumak önem taşıyor, öyle anlıyoruz. Hem bu dünya için hem de öte dünya için, gerçek alem için bu dünyadaki mutluluk ve huzuru yaşarken de öte dünyayı da gözeterek ve tabii ki yaptığımız her işte, her ahvalde asıl rıza makamını, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak ve buna göre mücadele etmek, hayatımızı da buna göre tesis etmek gerekiyor ki bir yandan da evet, hem bir aile kurmak, geliştirmek, hem bir medeniyet inşa etmek anlamında da bu iki dünya dengesini çok iyi korumak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam, aktardığınız bu kıymetli bilgiler için ve programımıza katıldığınız için.
0: Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum inşallah.
1: Çok sağ olun, sizlere de iyi günler diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, program misafirimiz Profesör Doktor İbrahim Işıtan hocamız oldu. Tabii ki bu konuda çok şey söylenebilir ama biz bu süre içerisinde konuya bir açıklık getirerek başlamak istedik. Değerli hocamız da hem tanımlamalarla hem Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelerle birlikte bize konuyu aktarmış oldular. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu konu anlamında, yani içteki huzuru yakalamak için mutluluk ve huzuru kavramları etrafında pek çok yönüyle farklı akademisyenlerle, uzmanlarla bu konuyu konuşmaya diğer programlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra Reklam. Akra.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibet müttekin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. إعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجامة في الرأس شفاء من سقي إذا ما نبى صاحبها من الجنون والصداع والجزام والبرص ben nuaz ve vecid dırs ve zulmetin yecidühe fi ayneh. Sıdık Resulullah fi mağaz. Hac ile Ramazan ve cumalar aralarındaki, yani geçen seneki hac ile bu sene hac arasında, geçen seneki Ramazan ile bu Ramazan arasında, geçen cuma ile bu cuma arasında olan ufak günahları mahveder. Ve bir de hacının, makbul hacının haccı Ehl-i Beyt'inden 400 kişiye şefaat hakkı kendisine verilir buyurulmuştu. Ve günahından da anasından doğduğu gün gibi. Bugün ise hacametten bahsediyor. Biz hacamet deriz aslında, hicame. Hanen kesili okuyorlar. Bu hacamet başta yapılırsa, bunun sahibi niyet ederekten yaparsa, 7 derde deva olduğunu beyan buyurmuş ki, onlar şunlarsa, günün delilik malum, baş ağrısı, düzam denilen hastalık, baras denilen hastalık, nüans denilen, diş ağrısı denilen, gözlere kara gelme, zulmet gelme, görememezlik. Bunların hepsine şifa olur diyor, hacamet olduğu takdirde başında, baştan. Yine, el-hicâmetü el-rik, emsel. Hacameti de aç karnına yaptırmak. Aç karnına yapılırsa daha faydalıdır. Ve fîhâ şifâ'ın, bu aç karnına yapılan hacamette şifa vardır diyor, şifâ'ın. Ve bereketin, bir de bereket de vardır. Ve tezidü fil hepsi fil akl, fil akl. Gerek o hafıza denilen kuvve-i hafızayı artırır, aklın da artmasına sebep olur denmiş. Fehtecimû alâ bereketillâh yevmel habis. Binaenaleyh perşembe günleri Allah'ın bereketi üzerine aç karnına hacamet olunuz. Vistenibül hicamete yevmel cümâti ve sebti vel ahad. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin hacametinin de sakınınız. Vahdicimu yevmel isneyin. Perşembe günü olduğu gibi, pazartesi günlerde de hacameti yapınız. Ve selaseti, salih günü de yapınız. Fe innehu yevmüllezi afallahu fihi eyyübe minel bela. Bu salih gününde Eyyub aleyhisselamın belalarından kendisine afiyet verildiği bir gündür. Fakat bu salih ayın 17'sine isabet etmek şartıyla. Arabi ayının 17'sine salih isabet ederse bu salih günü hacamet olmakta çok fayda vardır buyurmuş. İctenibül hacamete yevmel erbi'a. Çarşamba günlerde hacamet olmaktan sakınınız yine. Fe inni

El-yevmüllezi übtilye fihi Eyyub. O da Eyyub aleyhisselamın iptilaya uğradığı bir gündür. Ve ma yebdu cüzamun ve la barasun illa fiyemil erbi'a ev fiyleyetiz erbi'a buyurmuş. Bu hadislerdeki demin pazar günü olmayınız hadisine karşı burada da yine el-hicametü yevmel ehad şifa'ın pazar günü yapılan hacamette de yine şifa vardır buyurulmuş. Bunu Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. El-hicametü ale-reyk-ı deva'ın ale-şibe'yi da'ın topluk üzerine hacamet yapılırsa zararlıdır. Açlık üzerine yapılırsa şifalıdır. Lehi seb'a aşarete mineşşeh şifa'ın ve yevme selata ayın 17'si sadiye isabet ederse bugün de çok şifa vardır. Sıhhatun lil beden, lil beden içinde sıhhat vardır. Ve lekad evsani Cibril bil hacci hatta zanantü ennehu labit demin. Bana Cebrail aleyhisselam o kadar vasiyet etti ki hacamet ol diyerekten ben zannettim ki mutlaka yapılması lazım. Yine buyuruyor. El hicametü fî nukratir re's turisün nisyan. Şu kafanın arkasında çukurcuk yer var. Bu çukur yerden hacamet olunursa unutkanlık getirir diyor. Bu çukur yerden hacameti yaptırmayınız. Ekseriyetle bu şey yapanlar, hacamet yapanlar bunları pek iyi bilmezler de neresine kolay gelirse hemen oradan yapabilmeye çalışır. Fetecen nebu zalik. Bundan sakınınız yani. Ve eksiru min kavli la ilahe illallah. Bununla beraber la ilahe illallah kelime-i tayyibesinde çok söyleyiniz. Vel istiğfar, istiğfarı da çok söyleyiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Hangisini biliyorsunuz? Fi innehuma bu tevhid ile la ilahe illallah kelimesiyle istiğfar emanun fid dünya minezzül. Dünyadaki zillete emandır. Ve fil ahireti, ahirette ise cünnetü minennar, sizin cehenneme girmenize mani olurlar bunlar, kalkan olurlar. El-hicametü tenfe'u min kulli da'in. Yine buyuruyor. Hacamet her derde devadır. Min kulli da'in. Ela fahtecimu. Ebu Hureyre rivayet ediyor bunu. Ela agah olun. Mütenebbih olun. Sözüme kulak verin. Hacamet olun. Doktorlarımız vücut kanını 15 günde bir kere kendisi aktarır diyorlar. İçerideki tasfiye makineleri kanı kendi kendine tasfiye ediyor. İmiş. Fakat ne kadar tasfiye ederse etsin de bazen bu mücerreb olan şeyler var ki bazı yerlerde tıkanıklıklar hasıl oluyor. Zorluklar da onu kan kendisiyle, kendisi kuvvetiyle atamıyor. Atamayınca dıştan bir şey ile tesir ile onu çekip almak lazım. Burada tıkanıklık varsa da onu zordan çekiyor. Çekince yol açılmış oluyor. Kan yolları açılmış oluyor. Ve rahatlık oluyor vücutlarda. Ki vücut makinesine de bir nevi yardım oluyor. Vücut makinesine de bir nevi yardım oluyor. Kendisi daha kolaylıkla işini görmüş oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğinin hepsinin çeşitli hikmetleri vardır. O hikmetlerin biz bir tanesine bile anlayamayız. Bize düşen onun söylediğini gücümüz yetiyorsa yapabilmektir. Bu kaydı iman ile beraber bir şey okudum da çok hoşuma gitti. İrade bahsini okuyordum. İrade bahsinde irade. İrade ilk yoldur diyor. Bir insan bir şey yapacağı evvelen murad eder. Ben böyle bir iş yapacağım diyerek. Yani işi yapmadan evvel tasarladığı, murad ettiği şeyi içinde bir tasarlar. Ben bir ev yapayım diyerekten. Bir ev yapmasını murad eder. Bunu içinde evvel hazırlar. Ondan sonra yapmaya başlar şey. Yapıldıktan sonra irade etmemiştir. Yapmadan evvel irade etmiştir, murad etmiştir. Muradına göre de hareketler. Bu harekete murad diyorlar. Bu muradı nereye çevirirsen bu iraden olmadıkça bir şey olmaz. Bu iradeni ne tarafa çevirirsen o tarafta haz olur. Bunu dünyaya çevirirsen dünyalığın olur. Ahiretine çevirirsen ahiretliğin olur. El hurakatu bereketun ve tennur bereke vel bi'ru bereke ve adibuhunne fi buyutikum. Huraka bizim tandır dediğimiz fırın. Bunların evde bulunması, bir yerde denen kuyu, kuyunun evde bulunması, çakmak taşı, Murat. Çakmak taşının evde bulunması o zaman kibrit yok malum ya. Ancak bu gibi şeylerle idare olunuyormuş. Onun için çakmak taşının bulunması, fırının bulunması, kuyunun bulunmasını bereket atletmişler de bunları evlerinize hazırlayın demişler. Bugün de öyledir yine. Bugün kibrit çok, efendim çeşitli yakar maddeler var filan var ama yine çakmak taşı

0: Kolay kek veriyor şeyi. O gaz şeylerine. Kibriti alıp uğraşına kek verdi mi derhal yakıştırır. Fırın, o da lazım. İşte bugün gaz fırınları yapılmış, gaz fırınları evlerde göre. Börek yapacaksın, tatlı bir şey yapacaksın. Bunları fırına taşımaktansa, aleme göstererekten, götürüp getirmektense, evinde bunu kendin bilirsin ne yaptığını, oluverir. Ha, kuyu da lazım evde. Resulullah kesiliverirse, terkoslarımız var evde. Ama olur ki terkos gölüne bir zehir atıverir düşman. Ya borular patlayıverir, birkaç gün sular gelmeyiverir evlere. Gelmeyince susuz da olmaz. Ama kuyun olursa hele tatlı kuyu oldu muydu güzel. İçilirdi, kullanılırdı. Onun için bunları evlerinizde bulundurunuz. Eskiden İstanbul evlerinde hep var imiş. Bazen de sarınç diyorlar. Bu damlardan akan yağmurları evlerin altlarında toplarlar. O bir senelik idaresini orada temin ederlermiş. Şimdi bunların hiçbirisi kalmadı. Terkos geliyor diyerekten evde şarıl şarıl olarak akıtıyoruz. Ama Allah göstermese yine zorluğunu. Onun için kuyular daima iyidir.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhan Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Aylardır beklenen Doğuş Elazığ İfşak İbadete buluşması tamamlandı. Sevgili dinleyenler, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan Hicri doğumunun 91. yılı dolayısıyla Elazığ'da Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından düzenlenen Doğuş Elazığ İfşak İbadete buluşmasıyla Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce kişinin katılımıyla yad edildi. 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk programın manevi coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Programın ana teması ihrak ibadeti oldu. Gece boyunca devam eden manevi atmosfer sabah namazı ve ardından eda edilen ihrak ibadetiyle zirveye ulaştı. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen ihrak ibadetini aynı safta eda ederek anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Program kapsamında Peygamber Efendimizin kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifi hatırlatıldı. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla katılımcılar güneşin doğuşuna kadar meydandaki manevi atmosferi birlikte yaşadı. Bu önemli vakit dua, zikir ve tesbihatlarla değerlendirildi. Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın hayatının anlatıldığı deneyim tüneli oldu. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören bu bölüm, ziyaretçilere hocamızın ilim, irfan ve hizmet dolu hayatını yakından tanıma imkanı sundu.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Doğuş Elazığ İşrak programının tamamı Akremedya'nın önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an erişebilirsiniz. Ayrıca Mahmut Esat Göçen hocamızın yad edildiği sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel programları da yine Akremedya'dan dinleyebilirsiniz. Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği ve milyonlarca Müslümanın ibadetler ve dualarla ihya ettiği Mevlid Kandili bu yıl 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının 11'ine 12'sine bağlayan gece dünyayı teşrif etti. Bu vesileyle bu kutlu gün ve gece Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'e her fırsatta salavat getirilmesi tavsiye ediliyor. Nitekim Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususta güzel müjdelerde bulunmakta. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi. Her kim benim üzerime salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder. Ebu Davud. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle bu yılda 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. 15. kez gerçekleştirilen bu anlamlı proje, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini salavatlarla ifade etmek için bir araya getiriyor. Proje koordinatörü Dilek İnan, Akre'ye yaptığı açıklamada bu anlamlı projenin amaçlarını ve hedeflerini şöyle anlattı.
1: Tabii ki proje bir yönüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan vefamızı, sevgimizi ve bağlılığımızı ifade ederken diğer yönüyle de bütün insanlık için yapılan bir dua ve davet anlamına geliyor. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin kolaylıkla katılabildiği projede insanlar okudukları salavatları sistemimize kaydediyor ve böylece dünya çapında ortak bir manevi iyilik halkası oluşuyor. Dilimiz, ırkımız, coğrafyamız farklı olsa da salavatın birleştirici gücü ile milyonlarca insan aynı duada buluşmuş oluyor. Burada hedefimiz yıl boyunca süren bir çalışma bu ve Mevlid Kandili'ne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünya üzerinde yaşayan insan sayısınca yani 8 milyar insan sayısınca salatü selam göndermeyi hedefliyoruz. Ve böylece bu uluslararası bir gönüllülük hareketine dönüşmüş oluyor. Bu sayı yalnızca bir rakam değil, ümmet olma bilincini, Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgiyi ve iyilikte buluşmayı da simgeliyor. Yaratıcımız tarafından alemlere rahmet olarak gönderilen yaşam tarzı ile kainatı ihya eden son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekmeyi, bu farkındalığı gündemde tutmayı ve yaygınlaştırmayı da istiyoruz. Aynı zamanda salavatın Peygamber Efendimiz ile aramızda kesintisiz gönül bağı kuran bir iletişim vesilesi olduğunu hatırlatmayı. Burada hedef sadece belirli bir sayıda salavat okumak değil, tabii ki bu da bir hedefimiz. 8 milyar insan adına 8 milyar salavata ulaşmak, bu sayı vesilesiyle hedefimiz insanların kalbinde peygamber sevgisini canlı tutmak ve salavatı aslında günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek.
0: 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili'ne kadar devam edecek projeye dünyanın birçok ülkesinden ve çeşitli yaş gruplarından katılımcılar destek verirken, dileyenler 8milyarsalavat.com adresi üzerinden salavatlarını iletebiliyor. İnsanın değeri görünürlükle mi ölçülüyor? Dijital çağda sosyal medya platformlarının hayatın merkezine yerleşmesiyle bireylerin kendilerine verdikleri değerin de görünürlük üzerinden şekillenmeye başladığı belirtiliyor. Uzmanlar, takipçi sayısı, beğeni ve etkileşim odaklı dijital kültürün özellikle gençlerde benlik algısını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Benlik saygısını yalnızca dışarıdan gelen onaya dayandırmak zamanla kırılgan bir ruh haline yol açabiliyor. Beklenen ilgiyi görememekse yeterince değerli değil miyim düşüncesini tetikliyor. Kalıcı öz değerinse kişinin karakteri, niyeti ve iç dünyasıyla şekillendiği vurgulanıyor. İslam düşüncesinde de insanın değeri şöhret, servet veya görünürlüğe değil Allah'ın insana verdiği onura dayanıyor. Kur'an-ı Kerim'deki "Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık" ayet.

ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve amellerinize bakar hadisi gerçek değerin kalp ve amellerle ölçüldüğünü hatırlatıyor. Ayrıca iyilik ve ibadetlerin paylaşılmasında belirleyici unsurun niyet olduğuna dikkat çekiliyor. Sosyal medyada başkalarının hayatlarıyla sürekli kıyas yapmanınsa hem psikolojik hem de manevi açıdan sağlıklı olmadığı ifade edilmekte. Özellikle çocuk ve gençlerin nasıl daha çok görünür olurum yerine nasıl daha güzel bir insan olurum anlayışıyla yetiştirilmesinin önemine vurgu yapılıyor. Gerçek değerin beğeni sayılarıyla değil, güzel ahlak, samimiyet ve karakterle ölçülmesi gerektiği belirtiliyor. Ekran zorbalığını önlemede ailenin rolü büyük. Dijital çağda giderek yaygınlaşan ekran zorbalığının önlenmesinde ailelerin belirleyici rol üstlendiğine dikkat çekiliyor. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren değer duygusu, saygı ve sorumluluk bilincinin kazandırılmasının zorbalık davranışlarının önüne geçebileceği belirtilmekte. Kendini değerli hissetmeyen bireyler bu eksikliği zaman zaman başkaları üzerinde güç kurmaya çalışarak gidermeye yönelebiliyor. Bu nedenle çocukların ne aşırı yüceltilmesi ne de değersiz hissettirilmesi gerektiği, sağlıklı bir benlik algısının aile içinde oluşturulmasının önem taşıdığı ifade ediliyor. Sosyal medyanın ve dijital içeriklerin zorbalığı normalleştirebildiğine dikkat çekilirken, ekran başında geçirilen sürenin artmasıyla birlikte akran kavramının da değiştiği vurgulanmakta. Çocukların dijital dünyada karşılaştıkları içeriklerin aileler tarafından yakından takip edilmesi ve güzel ahlak, saygı ve empati temelli bir eğitim anlayışının benimsenmesi gerektiği hatırlatılıyor. Öğrencilerin %93'ü tercihlerine yerleşti. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları açıklandı. Verilere göre adayların %93'ü yaptığı tercihlerden birine yerleşti. Merkezi yerleştirmede tercih yapan öğrencilerin yaklaşık %90'ı da ilk 5 tercihinden birini kazandı. Sınavda öğrenci alan liselerde yaklaşık 199 bin kontenjanın 190 bini dolarken kontenjan doluluk oranı %95,76 olarak gerçekleşti. İnternet kullanımı ve e-ticaret artıyor. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de internet kullanımı artışını sürdürüyor. Geçen yıl %91 olan 16 ila 74 yaş grubundaki internet kullanım oranı bu yıl %92'ye yükseldi. Bu oran erkeklerde %95, kadınlarda %90 seviyesinde. Araştırma e-ticaret alışkanlıklarının da yükseliş yaşandığını ortaya koydu. İnternetten mal veya hizmet satın alma oranı geçen yıl %56 seviyelerindeyken bu yıl %60'a çıktı. Kısa videolar dikkat süresini kısaltıyor. Yaklaşık 98 bin kişinin verilerinin incelendiği bilimsel bir araştırma, kısa video içeriklerinin yoğun tüketimin bilişsel ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Buna göre sosyal medya platformlarında uzun süre vakit geçirmek dikkat süresini kısaltırken dürtü kontrolünü zayıflatıyor, stres ve anksiyete seviyesini artırıyor. Hızlı tempolu içeriklere sürekli maruz kalmak, beynin dopamin ödül sistemi aşırı uyarıyor ve kullanıcıların uzun süre odaklanmasını zorlaştırıyor. Özellikle gençlerin günde ortalama 6,5 saat çevrim içi zaman geçirdiği belirtilirken, kısa video platformlarının dengeli kullanılmasının önemi vurgulandı. Uzmanlar, kullanıcıların dikkat kapasitelerini ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için sosyal medya kullanımında bilinçli ve kontrollü bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ifade ediyor. Yanlış egzersiz hastanelik ediyor. Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmaları artarken, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Akkaya, sosyal medyada izlenen spor videoları herkes için güvenli değil diyerek, kişiye uygun olmayan egzersizlerin ciddi eklem hasarlarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Son yıllarda sosyal medyada gördüğü egzersizleri uyguladıktan sonra ağrıları artan, mevcut yaralanmaları ilerleyen ve yeni eklem problemleri yaşayan hasta sayısında belirgin artış olduğunu söyleyen Akkaya, her ağrı aynı değildir ve her egzersiz de herkese uygun değildir, dedi.
Yalnız

atlatalım. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'de parçalı yer yer çok bulutlu bir hava var. Toros'ta mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde az bulutlu açık bir hava var. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genel olarak kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman saatte 40 ile 60 km şeklinde esmesi beklenmekte. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: İttakû zulme fe inne zulme zulümâtün yevmel kıyameti. Vettakû şuhha fe inne şuhha ehleke men kâne kableküm ve hamelehum alâ en sefekû dimâehum ve stehallû maharimehum. Büyük hadis alimleri kitaplarında kaydetmişler. Buhari, Müslim, Ahmed İbni Hanbel, efendim Abd İbni Hümeyd, Ebu Avane, Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh'ten rivayet etmiş bu sohbetin son hadisini. Efendimiz buyuruyor ki, İttekuz zulüm, zulümden sakının, zulmetmekten sakının. Zulüm ne demek? Haksızlık yapmak demek. Haksızlık yapmak demek. Haksızlık yapmaktan, adaletten, sapmaktan, zulümden, baskı yapmaktan, üzmekten, ezmekten sakının. Çünkü fe inne zulme zulümatun yevmel kıyame. Çünkü zulüm kıyamet gününde zulümat olacak, karanlıklar olacak. İnsanın başına kara kara karanlıklar çökecek. Kıyamet gününde insanın nura muhtaç olduğu zamanda sıratı geçerken Müslümanlar bile korkacaklar. Efendim ayakları kaysa uçurma yuvarlanacaklar cehenneme diye. Rabbena etmim lena nurana diye dua edecekler. Ya Rabbi aman nuruhum yesb'a beyne eydihim ve bi eymanihim. Önlerinden arkasından namazları, oruçları, ibadetleri nur olacak. Yolu aydınlatacak. Ama geçerken bir taraftan da korkacaklar. Aman ya Rabbi nurumuzu tamamla diyecekler. Yarı yolda sönmesin, yolda kalmayalım, düşmeyelim diyecekler. Nur çok lazım. Zulüm de kıyamet gününde karanlık olacak. Nursuzluk olacak, karanlık olacak. O adam sıratı nasıl geçecek? Mutlaka cehenneme düşer. Onun için karanlıklarda kalmamak için zulüm etmemek lazım. Efendim, adaletli olmak lazım. Hiç haksızlık yapmamak lazım. Hiç kimseye baskı yapmamak lazım. Hakkı işlemek lazım daima. Hanımı da olsa, çocuğu da olsa, kölesi de olsa, komşusu da olsa, işçisi de olsa, kim olursa olsun kimseye zulüm etmemek lazım. Vettekû şuh. Cimrilikten de sakının. Cimrilikten de sakının. Çünkü fe inne şuha ehleke men kâne kablekum. Cimrilik sizden önceki kavimlerden çok insanları helak etti. Çok insanlar helak oldular cimrilikten. Neden? Ve hamelehum alâ ensefekû dimâehum. Cimriliklerinden, para hırsından, efendim maddiyattan gözleri döndüğü için birbirlerinin kanlarını döktüler. Ganimet

0: efendim yağmadır, talandır, efendim hücumdur, efendim altındır, gümüştür, koyundur, kuzudur bilmem ne, efendim yağmalama onların. Birbirlerinin kanlarını döktüler, hala da döküyorlar. Bir ineğin otlayacağı köy merasından dolayı iki köy halkı silahları alıyor, birbirleriyle çatışıyor ve kaç kişi ölüyor. Yani ne olacak? Allah'ın mahluku inek ot yiyecek işte, ne olacak? Yok o meranın şurası senin, burası benim kavgasını. Cimrilik. Sonra vestahallu maharimehum, efendim haramları da aldırmayıp yemelerine, işlemelerine sebep olmuştur. Haramları helal helalmiş gibi sanki yapmalarına sebep olmuştur cimrilik. Neden? Ya şu işte çok para var, ben bu işi yapayım. Ya haram, günah. Ama çok para var, kazanç var. Yani kazanç hırsı, mal sevgisi, cimrilik, pintilik, efendim haramları helal sayıp işlemeye, yemeye sebep olmuştur. Eski insanları helak etmiştir. Tok gözlü olmak lazım, kanaatkar olmak lazım. Efendim böyle açgözlülük yapıp da haramlara dalmamak lazım. Ve efendim dünya malından dolayı kardeşin kardeşle kavga etmemesi lazım. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinimizin inceliklerini öğrenen, uygulayan, sevdiği kulları olmayı başaran Müslümanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

0: Sağduyunun sesi Akra.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aruz Vezni, Türk şiirinin musikisi. Şiirde vezin, mısralardaki ölçü ve ritmi belirleyen temel unsurdur. Kökeni Arapça vezn kelimesine dayanır, anlamı ölçü, tartı, dengedir. Şair sözü sesle tartar. Bu yüzden vezin, şiirin ses terazisidir. Türk edebiyatında iki ölçü sistemi vardır. Hece ve aruz. Aruz, Arapça aruz kelimesinden gelir. Asıl anlamı dayanak, ortaya konulan ölçü. Şiirdeki kullanımıyla aruz, mısraları ayakta tutan ritmik omurga. Aruz, hecelerin sayısına değil, uzunluk ve kısalık değerlerine dayanır. Arap şiirinde doğmuş, İran'da gelişmiş, Türk edebiyatındaysa dilimizin ses yapısına uyarlanmıştır. Bu sistem sadece teknik bir kalıp değil, anlamla sesi buluşturan estetik bir musiki anlayışıdır. Divan şairleri için aruz, sözü musikileştirmenin yoludur. Fuzuli'nin Su Kasidesindeki yakarış, Baki'nin Kanuni Mersiyesindeki görkem, Nedim'in gazellerindeki neşe hep bu ölçünün ritminde yankılanır. Yahya Kemal'in sözleriyle şiir, musikiyle söz arasında bir şeydir. Bu ahengin özünü en güzel biçimde anlatan beyit yine Baki'ye aittir. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Modern dönemde Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Yahya Kemal aruzu çağdaş temalarla birleştirerek bu geleneği yaşatmışlardır. Sonuçta aruz yalnızca bir ölçü değil, Türk şiirinin bin yıllık musiki hafızası ve kelimelerin tartıldığı ince bir ritim terazisidir.

90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, nezaketen için ihtiyaç var. Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki insaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, topluluğun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketin zarif olması anlamına gelecektir. Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi, ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Bir mucit, bir icat.

0: Fergani ve Astronomi. Dokuzuncu yüzyılda yetişmiş, eliptik meyli ve güneşin de kendine göre hareketli olduğunu ilk defa keşfeden büyük Müslüman astronomu ve matematik alimi. Fergani, Batı dünyasında Alfarganus adıyla tanınır. Çağının bilim ve kültür merkezlerinden olan Türkistan'ın Fergana bölgesinde bulunan ünlü bir Türk ailesine mensuptur. Doğum ve ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ahmet Fergani, ilk öğrenimini zamanının kültür merkezi olan ve ünlü bilginlerin yetiştiği Fergana'da yaptı. Büyük bir ihtimalle astronomi konusundaki ilk bilgilerini de babasından aldı. Belli bir seviyeye geldikten sonra mevcut bilgilerine yeni bilgiler katmak amacıyla o devirde İslam aleminin devlet ve ilim merkezi olan Bağdat'a gitti. Ömrünün yarısına yakınını burada geçiren Fergani, kısa sürede matematik ve astronomi konusundaki bilgisini Bağdat bilim çevresine kabul ettirdi. Bilimin gelişmesine olan katkılarıyla, bilim tarihinde adlarından övgüyle bahsedilen Abbasi halifelerinin en büyük bilginleri arasına girdi. İlmi çalışmalarında deneye dayanan inceleme ve araştırmalar yapıp gök cisimlerinin hareketleriyle uğraştı. Kur'an-ı Kerim'in ve aklın prensiplerine uymayan Batlamyusçu astronomiyi ilk defa tenkit edenler arasında yer alarak bu konuda yankı uyandıran yorumlar yazdı. Mucit Fergani'nin kendi devrine kadar gök cisimlerinin hareketleri biliniyordu ama güneşle ilgili bir bilgi yoktu. Fergani yaptığı uzun araştırmalar sonucunda güneşin de bir yörüngesi olduğunu ve kendi etrafında batıdan doğuya doğru döndüğünü ilk defa tespit ederek ortaya koydu. Ayrıca Fergani 41 yıl boyunca devam eden astronomi araştırmaları sonucunda enlemler arasındaki mesafeyi de saptadı.
1: Bir mucit, bir icat.
0: Akra, akra, akra.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, insan hayata bir defa geliyor. Bu sefer yanıldım, bir kere daha tekrar edeyim dese, tekrar imkanı var mı? Yok. Gelen göçüyor, bir kere daha geleyim. Bu olmadı. Sayım suyum yok. Hadi baştan. Yeniden pehlivan güreşe doyamazmış. Hadi bir daha dermiş. Efendim, yeniden yaşama imkanımız var mı? Hayatı yok. Yanlış yaşarsak ne olacak? Yanlış yolda giderse efendim su testisi su yolunda kırılır. Efendim, yanlış yolda geçerse ömrümüz, hatalı bir tercihle yanlış bir yol tutturmuşsak, efendim yanlış bir grubun içindeysek, hatalı bir hayat tarzı sürüyorsak ne olacak? Bunun telafisi mümkün değil. Yani o kadar gözümüzü açmak zorundayız ki ne yapıp yapıp doğruyu bulmak, ne yapıp yapıp en güzeli yapmak zorundayız. Hata kabul etmez. Hayat hata kabul etmez. Hatalı tercih yaptın mı hem dünyan mahvolur hem ahiretin. Sadece bu dünyada mahvolmazsın, ahirette de mahvolursun. Onun için mutlaka çok iyi kontrol etmeli. Yani matematikte biliyorsunuz, bir matematik işlemi yapıldığı zaman sağlaması yapılır. Doğru mu yanlış mı? Problem çözüldükten sonra bir daha bir irdelemesi yapılır. Efendim bu işin şakası olmadığındandır bu. O bakımdan aziz ve muhterem kardeşlerim, gözümüzü açmamız lazım. Hayatın aldatıcı olayları, aldatıcı zevkleri, aldatıcı görüntüleri bizi gerçekleri görmekten engellememeli, alıkoymamalı, gerçekleri görmeliyiz. Mutlaka ve mutlaka doğru yolu bulmalıyız ve çok titiz olmalıyız bu konuda.

Dostça bir tavsiye. Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: elhamdülillah bir hamdü senalar olsun Allah'a. İnşallah daha büyük hayırlar da yapma kardeşlerimiz muvaffak olurlar. Bir radyo şirketi kurmakla, bakın Türkiye'nin kaç yerinde şu anda konuşmalarımız dinleniyor efendim. Elhamdülillah nice nice kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini, dinimizin inceliklerini, güzelliklerini öğrenmiş oluyorlar. Bu bir eğitim. Yani bu kadar insanı bir sınıfta toplayabilir misiniz? Bir okulda toplayabilir misiniz? Herkesin işi olur, gücü olur ama mutfakta hanım çalışırken bu konuşmayı dinliyor. Arabasını sürerken şoför hem kendisi dinliyor hem müşterisine dinletiyor. Dükkanda tezgahtar malını satarken açmış efendim, hem onu dinliyor hem müşteri dinliyor. Hayır hasıl oluyor. Ne kadar güzel. Bu da bir hayır işte, görüyorsunuz. Kalıcı bir hayır. Efendim, bir de kitap hayırı var mesela. Kitap yazıyorsunuz, okunuyor. Asırlarca okunuyor. İmam Gazali'nin eserleri, efendim işte bu hadis kitapları, mübarekler hadisleri toplamışlar, kitaplara geçirmişler. Biz açıp onların eserlerini efendim okuyoruz. Tabii onlar sevap kazanıyorlar. İşte cenneti isteyen boş durmaz diyor Peygamber Efendimiz. Hayırlara yarışır. Hayırlara doğru koşar. Öteki Müslümanlardan daha çok hayır yapmak için gayretli olur. İşte İslam'ın ruhu bu. İslam tasavvuf, dervişlik, miskinlik değil. Hayırlara koşmak, faydalı olan şeyleri yapmak yolu ve dünyada bu kadar güzel başka yol yok.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.

0: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Haris bin Hişam'ın Müslüman oluşu. Haris bin Hişam, Ebu Cehil'in kardeşi ve Halid bin Velid'in de amcasının oğluydu. Kureyşlilerin eşrafındandı. Peygamberimiz Aleyhisselam onun cahiliye çağında konukları ağırladığını, halka yemekler yedirdiğini anar ve "Allah'ın onu İslamiyet'e hidayet etmesini ne kadar arzu ederdim" buyururdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib'in kızı ve Hazreti Ali'nin kız kardeşi ablası Ümmü Hani, Hübeyre bin Ebi Vehb el-Mahzumi'nin nikahlısıydı. Akrabasından dolayı kendisine akraba olan Haris bin Hişam'la Züheyr bin Ebi Ümeyye, Mekke'nin fetih günü Ümmü Hani'nin evine geldiler ve "Biz senin himayene giriyoruz" dediler. Ümmü Hani onlara "Olur" dedi. O sırada Hazreti Ali atlı ve tepeden tırnağa kadar silahlanmış olarak Ümmü Hani'nin evine geldi. Ümmü Hani Hazreti Ali'yi tanıyamadı. Ona "Ben Resulullah Aleyhisselam'ın amcasının kızıyım" dedi. Hazreti Ali miğferini yukarı kaldırıp yüzünü açınca Ümmü Hani "Kardeşim" diyerek onu kucakladı, selamladı. Hazreti Ali Ümmü Hani'nin yanındaki müşrikleri görünce onların üzerine yürüdü ve "Öldüreceğim onları" dedi. Ümmü Hani "Ey kardeşim, sen bana bu işi yapar mısın?" dedi ve hemen onların üzerine bir örtü örttü. Hazreti Ali "Sen iki müşriği mi koruyorsun? Çekil onların yanından" dedi. Ümmü Hani "Vallahi sen onları öldüremezsin, öldürmeye benden başlamadıkça" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali bir şey yapmadan çıkıp gitti. Ümmü Hani de onların üzerlerine kapısını kilitledi ve "Hiç korkmayınız" dedi. Durumu arz etmek üzere Mekke'nin yukarısındaki batağa, Hacun'a kadar gitti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı orada bulamadı. Hazreti Fatıma'yı buldu, ona "Anamın oğlu Ali'nin elinden ne çektiğimi bir bilsen. Bana kocamdan akraba olan müşriklerden iki kişiyi himayeme almıştım. Ali onların üzerlerine yürüdü" dedi. Hazreti Fatıma "Demek sen iki müşriği himayene aldın ha" dedi. Hazreti Fatıma'nın bu sözü Ümmü Hani'ye Hazreti Ali'nin davranışından daha ağır geldi. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam oraya çıka geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ümmü Hani'yi görünce "Kim bu?" diye sordu. Ümmü Hani "Ya Resulallah, ben Ümmü Hani'yim" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam "Ey Ümmü Hani, Fahite, hoş geldin" dedi ve "Sen niçin geldin?" diye sordu. Ümmü Hani "Ya Resulallah, anamın oğlu Ali'nin elinden ne çektiğimi bir bilsen, az kalsın elinden kurtulamayacaktım. Kocamdan akrabam ve müşrik olan iki kişiye eman vermiş, kendilerini himayeme almıştım. Anamın oğlu Ali üzerlerine yürüyüp onları öldürmek istedi" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam "Onun böyle davranması uygun olmamış. Senin himayene aldığın bizim de himayemizdedir. Senin eman verdiğine biz de eman vermişizdir. Onlar öldürülmeyeceklerdir" buyurdu. Bunun üzerine Ümmü Hani hemen evine dönüp durumu onlara bildirdi. "İsterseniz burada oturun, isterseniz evlerinize dönün" dedi. Onlar Ümmü Hani'nin evinde iki gün oturduktan sonra kendi evlerine döndüler. Haris bin Hişam der ki, "Müşriklerin kendisine karşı koydukları her yerde Resulullah Aleyhisselam'ın beni de görmüş bulunmasına rağmen bana gösterdiği iyiliği ve merhameti hatırladıkça beni görmesinden utanır olmuştum. Mescid-i Haram'a girdiği sırada kendisine rastladım. Beni güler yüzle karşıladı. Yanına varıncaya kadar ayakta durdu. Selam verdim ve hemen Cenab-ı Hakk'ın birliğine şehadet getirip Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, "Hamdolsun o Allah'a ki sana doğru yolu gösterdi. İslamiyet'i nasip etti. Senin gibi bir adam İslamiyet'i tanımaz ve takdir etmez olamaz. Vallahi zannetmem ki İslamiyet gibi bir din tanınmaz ve takdir edilmez olsun" buyurdu. Haris bin Hişam, kalpleri İslamiyet'e ısındırılmak için kullanılan kişiler arasındayken Müslümanlığını güzelleştirmiş, ashabın üstünlerinden ve hayırlılarından olmuştur. Yüce Allah ondan razı olsun. Haris bin Hişam'ın oğlu Abdurrahman der ki, "Haris bin Hişam, ya Resulallah, bana bir şey haber ver ki ona sımsıkı sarılayım" demişti. Resulullah Aleyhisselam diline eliyle işaret ederek "Buna sahip ol" buyurdu. Aradan çok geçmeden onun en az konuşan bir adam olduğunu gördüm. Halbuki ondan daha zeki ve anlayışlısı, atıp tutmaya başladığı zaman da ondan şiddetlisi hiddetlisi yoktu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Akra.

0: Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Akra.

Merhabalar. Hatırlayacaksınız, Şerif Dede, Ali ve kardeşi Ayşe Özdenetim kasabasına doğru yola çıkmışlardı. Özgüven kasabasından içleri buruk ayrılmışlardı. Ne de güzel şeyler öğrenmişlerdi ve de gönülleri dolmuştu. Yiğit olmanın, yani şecaatli olmanın özgüven anlamına geldiğini fark etmişlerdi. Ve kendilerini güzel ahlak mektebinin öğrencisi olmak nimetinin içinde bulmuşlardı. Adeta manevi olarak büyüyor ve güzelleşiyorlardı. Erdemli yaşamanın muhteşem iklimine koşmaya başlamışlardı. Dokundukları her şey, eşya ve insan kendilerine farklı gözükmeye başlamıştı. Bu ne güzellikti böyle. Belki görünmüyor olabilirdi ama ruhun en güzel noktalarında hissedilebiliyordu. Hayat daha bir güzelleşmeye başlamıştı sanki. Başka erdemli kasabalara yolculuk devam edecekti. Sonunda da huzur ülkesinin kalbine ulaşılacaktı. Adeta kalplerinin heyecanla çarptığını hissetmeye başlamışlardı. Arabanın tekerlekleri nazlı nazlı dönüyordu. Çocuklar yol boyunca gözlerini camlardan alamıyorlardı. Yeşilin farklı tonları adeta her bir ormanda köşe kapmaca oynuyordu. Bazı yerlerde göğe uzanan yaşlı çınarlar varken, bazı yerlerde onlarca kışın içinden zarar görmeden çıkmış çamlar vardı. Özellikle camlardan gelen çam kokusu Ali'yi mest ediyordu. Ayşe ise çınarların uzunluğundan gözünü alamıyordu. Yolculuk devam ediyordu. Bir ara kardeşler birbirleriyle sohbete dalmışlardı. Arabanın ön camından içeri bir anda müthiş bir koku doldu. Mest olmuş ve etraflarına merakla bakmışlardı. Sonra yolun sol tarafında uçsuz bucaksız bir morluk görmüşlerdi. Burunlarının şenlenmiş olmasından gayet memnundular. Şerif dedenin anlattığına göre o gördükleri morluk bir lavanta bahçesiymiş. Lavanta ise çok güzel kokan bir çiçekmiş. Ali ve Ayşe bunu öğrendikleri için neşelenmiş ve böyle güzel nimetleri için Allah'a çok çok şükretmişlerdi. Yolculuk devam ettiği sürece lavantanın yanında birçok güzel çiçek görmüş ve onları öğrenmişlerdi. Bunların yanında birçok ağaç türü ve ismi de öğrenmiş, Allah'ın nimetlerinin sonsuz çeşitlerine şahit olmuşlardı. Uzun süre gitmişlerdi. Uzak yerler yakın olmuştu. Yokuşlar düz olmuştu ve en sonunda tren raylarının önündeki kırmızı ışıklarda durmuşlardı. Ayşe söze başlayarak, "Dedeciğim, Özdenetim kasabası deyince sanki huzur ülkesine değil de kalbimin derinliklerine yolculuk yapıyormuşum gibi hissettim," dedi. Ali, "Evet Ayşe'cim, ben de aynı şeyleri hissettim. Sanki güzel ahlak dağılmış bir yap bozdu. Tek tek parçaları yerleştiriyormuşuz gibi düşündürdü. Keşke herkes bu yolculuğa çıkabilse." "Ne güzel bir niyet bu Ali'm," dedi dedesi ve ardından derin bir nefes aldı. Yeşil gözlerini trenin geleceği tarafa çevirdi ve gözlerini kısarak baktı. Adeta ufkun ötesini arıyordu. Gözlerini oyuna kilitledikten sonra neşeli sesiyle konuşmaya başladı. Özdenetim ya da irade gücü. Güzel niyetle başlar. Güzel niyet bütün hayırların başıdır. Peygamberi Zişan Efendimiz bir hadisi şerifinde "Ameller niyetlere göredir," buyurmuştur. Kişi ancak niyet ettiğine ulaşacaktır. Bunun için başlangıç niyetini iyi yakalamak ve takip etmek kaçınılmazdır. Kalbimizde kişiyi huzur ülkesi amacından uzaklaştıracak niyetlere alan açmamak lazımdır. Başlangıç niyeti huzur ülkesine ulaşmamız için çok önemlidir. Adeta pusula gibidir. Özdenetim niyeti

Kendini, duygularını, düşüncelerini, davranışlarını kontrol edebilmektir. Hedef koyup hedefe uyumlu çaba göstermektir. Hedefimizden alıkoyacak engellerle, zorluklarla başa çıkarak hedeften sapmadan devam edebilme gücüdür. Bu sırada Şerif Dede'nin baktığı yerden kocaman bir şey onların bulunduğu yere doğru gelmeye başlıyordu. Bu büyük bir trendi. Trenin çuflaması çok uzaktan olsa dahi Ali ve Ayşe'nin kulakları çınlamıştı. Tren hızlı bir şekilde geliyordu. Şerif Dede'nin eski model arabasını titretmeye başlamıştı. Şerif Dede ise arabanın camlarını kapatmış halde konuşmasına devam ediyordu. Ali ve Ayşe daha önce tren görmüş oldukları için korkmamışlardı. O sırada dedelerini pür dikkat dinlemekle meşgullerdi. Duygularına kapılmadan sorumluluklarına, vazifelerine sahip çıkmak, gereğini yerine getirmektir. Yeşil yanmış ve doğal olarak kurallar gereği Şerif Dede de odağını yola çevirmişti. Biraz daha gittikten sonra Özdenetim kasabasına varmışlardı. Bu kasaba çok ilginç bir kasabaydı. Öyle ki kasaba adeta basamaklardan akan bir nehrin çevresindeydi. Bu nehrin sonunda uçsuz bucaksız maviliğe akan bir şelale vardı. Evlerin hepsi ağaçlardan yapılmıştı ve o doğanın birer parçası gibiydiler. Etrafta çeşit çeşit çiçekler renk cümbüşü oluşturmuştu. Binbir farklı renkteki kelebek etrafta neşeyle uçuyordu. Nehrin ortasındaki köprünün biraz ilerisinde arabayı park ettikten sonra Şerif Dede torunlarını alıp şelalenin tepesindeki yeşilliğe götürdü. Burası çok etkileyici bir yerdi. Şelalenin aşağısına baktıklarında sonsuz bir mavilik görmüşlerdi. Şerif Dede konuşmalarını hatırlatıp anlatmasına devam etti. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu gibi, işte nice adamlar vardır ki onların ne ticaret ne de alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Hiçbir şey onları hedeflerinden saptırmaz. Her şart ve durumda hedeflerine doğru bir çaba ve gayret içerisinde olurlar. İnsan ilişkilerinde yaşanan sorunların büyük kısmı sınırlarını bilmemek ve sorumluluklarını ihmal etmekten kaynaklanıyor. Özdenetim sahibi insanlar hem sınırlarını çok iyi bilir hem de sorumluluklarına olan bağlılığı onun düzenli ve disiplinli olmasını sağlar. Bu da her alanda başarıya ulaşmayı getirir. Babam da sen de hatta annemle ninem de hepiniz her şeyi namaz saatlerine ve sorumluluklarınıza göre planlıyorsunuz. Eskiden bunu anlamazdım. Büyükler ne zaman eğleniyor diye düşünürdüm. Kararlı olmanın, hedefine uyumlu olmanın da zevkli bir şey olduğunu gördüm. Baştan zor gelse de hedefine uyumlu gayret etmek insanı çok mutlu ediyormuş. Aferin dedi Şerif Dede. Bundan sonra Ali'yi oyuna çağırdığında dersimi bitirdikten sonra derse ona anlayış göstermeli ve durumdan şikayet etmemelisin. Gülüştüler. Hay Allah razı olsun dedeciğim. Bu seyahatin en güzel kısmı bu oldu sanırım. En azından benim için dedi Ali. Sorumluluklarımı ve kararlarımı yerine getirirken çok mutlu olduğum gibi özgürleşip büyüdüğümü ve güçlendiğimi hissediyorum. Hiçbir oyun bu mutluluğu hissettirmiyor bana. Şerif Dede söze girerek bu mutluluğu yaşadığın için tüm görevlerini hiç hatırlatma ve ikaz olmadan severek yerine getiriyorsun. Herkesin seninle bir şey paylaşmak istemesini de şimdi daha iyi anlıyorsun değil mi dedi. Ayşe, şimdi anlıyorum. Abim özdenetim sahibi olduğu için hem akıllı hem duygulu. Mantıksız, duygusal tutum ve davranışları yok. Ben de büyüyünce abim gibi olacağım dedi. Ali, gurur duyarım Ayşe'cim dedi. Bulundukları yer açık hava mescidiydi. Namaz vakti geldiğinden kasabadaki bütün insanlar namaza geldiler. Kıble yönünde olan sonsuz mavi denize dönerek namazlarını kılıyorlardı. Yüzlerine oradaki onlarca farklı çiçekten gelen kokuyla karışmış serin bir rüzgar vuruyordu. Namaz bitmişti. Ali, Ayşe ve Şerif Dede derin nefesler ala ala neşe içinde arabaya doğru gittiler.

Sorumluluk Kasabası ayetleri. Kıyamet suresi 36. ayet-i kerime. İnsan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Araf suresi 42. ayet-i kerime. İman edip de salih ameller işleyenler ise, ki biz hiç kimseye gücünün yettiğinden başka bir şey teklif etmeyiz, İşte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hadisler. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Sırf ibadetle meşgul olman doğru değil. Kendinin kendin üzerinde, çoluk çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını vermelisin. İçinizden her kim çirkin bir davranış veya nahoş bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. Bunu eliyle değiştirmeye gücü yoksa diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa gönlünde o şeye ve harekete buğz etsin. Tepkisini canlı tutsun. Bu sonuncu tavır imanın en zayıf şeklidir. Sorumluluk Kasabası. Şerif dedenin arabası tekrardan yola koyulmuştu. Kendine has takırtısıyla bir sonraki durakları olan Sorumluluk Kasabası'na doğru nazlı nazlı ilerlemekteydi. Artık güneş başka yerleri aydınlatmak üzere ülkeyi ayın ışığına emanet etmişti. Aysa çok uzaklardaki yıldızların da yardımını alarak dünyadaki insanları aydınlatıyordu. Ali ile Ayşe böyle güzel bir gecede gökyüzünün etkileyici görüntüsüne dalmışlardı. Arabanın arka koltuğunda sallana sallana ilerliyorlardı. İkisi de birçok düşünceye dalmıştı. Ayşe yol boyunca bu seyahatin bu kadar kolay olmasının sebebini düşündü. Cevabını bulamayınca canı sıkıldı ve bir sonraki molalarını bekledi. Kısa bir süre sonrasındaysa yatsı namazlarını kılıp uyumak için yine yeşilliklerle dolu bir ormanın içine girdiler. Birlikte namazlarını kıldılar. Sonra Şerif dede arabasından çıkardığı malzemelerle ve torunlarının yardımıyla bir ateş yaktı. Ayşe sordu. Dedeciğim, daha önceki seyahatlerimizde dahil kaç zamandır birlikte seyahat ediyoruz? Birçok şey yaşadık, birçok şeyi tecrübe ediyoruz. Bütün bunlara rağmen uyumlu ve keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Bunun sebebi nedir? Çünkü biz arkadaşlarımızla oyun oynarken bile bazen anlaşmazlıklar, tatsızlıklar olabiliyor. Keyifli işleri zorlaştırıyoruz. Oysa biz zor bir şeyi keyifli bir hale getirdik. Şerif dede ile Ali bakışıp güldüler. Ayşe'nin güzel ve isabetli soruları onları hem memnun ediyor hem de zorluyordu. Çünkü soruları zordu. Şerif dede bir an düşündü. Ayşe sorunu unutmadan hemen cevap vereyim. Seyahate çıkmadan önce seyahat planını ayrıntıyla yaptık. Seyahat kurallarını belirledik. Her birimizin yapacağı işleri madde madde tanımladık. Sonrası iyi niyet ve samimiyete kaldı. Hepimiz karşılıklı ilişkilerimizde görevlerimizi gönüllü olarak sahiplenirsek, vaktinde ve en güzel şekilde yaparsak sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Bu da grup içinde uyumu keyifli ve huzurlu bir hale getirir. Kısacası sorumluluk olan yerde kalite vardır. Yani dedi Ayşe, bütün mesele sorumluluk bilinci ve gönüllü katılım mı? Ayşe'nin böylesi uzun bir cevabı kısa bir şekilde tekrarlamasından dolayı hep beraber gülüştüler. Evet dedi Şerif dede, sorumluluk özgürlüktür Ayşe'cim. Bir insan söylediklerinden, davranışlarından, üzerine aldığı görevin sonuçlarından sorumludur. İnsanlar tek başına yaşayamaz. Hayatımızda muhakkak etkileşimde olduğumuz birileri vardır. Bu etkileşimi karmaşaya dönüştürmemek için aramızda yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallar ve sınırlara dikkat etmek, onları aştığımızda geri dönüp düzeltmek, eksik bıraktığımızda tamamlamak, zarar verdiğimizde onarmak, insan ilişkilerinin görünmez kurallarıdır. Bu kurallara uymakla hem kendimizi ve vicdanımızla olan ilişkimizi koruruz, hem de iç huzurumuzu yaşarız. Bu huzurda ilişkimize yansır, insan ilişkilerimizin

veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlenizden razı olsun. Dünya ve ahirette sizleri aziz ve bahtiyar eylesin. Muratlarınıza nail eylesin. İki cihanda mutlu olun, bahtiyar olun. Allah'ın sevdiği kul olun. Ahirette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu olmayı da Allah nasip eylesin. Mübarek kelamı Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin, yani ikinci sure bu. Fatiha birinci sure, Bakara ikinci sure. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. 135. ayet-i kerimesine ulaşmış bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimi bu 135. ayet-i kerime üzerinde yapmak istiyorum. Önce bu ayet-i kerimeyi okuyalım. Bu birinci cüzün de aynı zamanda son sayfasının ilk ayeti oluyor. Böyle hafızlar, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek isteyenler, Kur'an-ı Kerim 30 cüzdür. Yani 30 bölüme ayrılmış. En son cüz amme cüzü, ilk cüz efendim Fatiha cüzü, Fatiha ile başlayan cüz. Efendim bu 30 cüz her birisi 10'ar sayfa. Efendim şey affedersiniz 10 yaprak 20 sayfa. Ne oluyor? 30'da 20, 600 sayfa ediyor. Böyle bir bölümleme yapmışlar. Ve bu bölümlemelerde acaba hafız olacak olan bir kimse nereden başlasın? İki ana usul var. Efendim birisinde cüzün en son sayfasından başlanılıyor. En son sayfa ezberleniyor. Ondan sonra ikinci cüzün en son sayfasına geçiliyor. Ondan sonra üçüncü cüzün, böylece 30 cüzün en son sayfaları ezberleniyor. O bitince 30. cüzden sonra tekrar birinci cüzün sondan bir evvelki sayfasına geçiliyor. Bir ilk sayfası şey oluyor. Efendim yeni ezberlenen çiğ deniliyor. İkinci sayfası daha önceden ezberlemişti ama aradan 30 sayfa ile efendim ezberleme çalışması geçtiği için tabii zihin o ilk ezberlediği zamanki kuvvette değil, onu pişirmek deniliyor. Ezberlenilmiş olanı. Onu bir daha okuyunca birinciyle beraber iki sayfa bu sefer olmuş oluyor. Birisi çiğ, birisi pişmiş oluyor. Böyle de ikinci cüz, üçüncü cüzden hep en son sayfalardan bir önceki ezberleniyor. İkinci sayfadan gidiyorum diyor. Mesela soruyorsun hafıza, nasıl gidiyorsun o evladım yavrum? Aferin maşallah, Allah'ın kelamını ezberliyorsun. Efendim ikinci sayfadan gidiyorum. Ne demek? Yani iki sayfa ezberliyor. Birisi çiğ, ikincisi de pişiriyor. Böyle sondan başlayarak böyle başa doğru gelip en sonunda ilk sayfaları okuyup artık geriye kalan ötekileri okumak şekli bir. Bu güzel. Böyle olduğu zaman efendim iyi bildiğini soruya almış oluyor, bilmediğini öne almış oluyor. Ezberleme bakımından, başlangıç bakımından tersten başlama gibi oluyor ama ezberleme bakımından doğru gitmiş oluyor, iyi oluyor. Şey olunca bazıları da ilk sayfadan ezberletiyorlar, sonra onun arkasındaki ikinci sayfayı ezberletiyorlar. Tabii 30 cüz bitip başa gelince 3. sayfaya geldiği zaman ilk baştaki 2 tane, ondan sonra yani 2 pişirme yapıyor, ondan sonra çiğe geçiyor. İşte kimisi öyle yapıyor, kimisi öyle yapıyor. Şimdi bu 1. cüzün son sayfası. Umumiyette bizde hafızlar buradan başlarlar ezberlemeye. Siz de inşallah buradan başlayın. Kur'an-ı Kerim'den her gün bir ayet ezberleseniz senede 365 ayet eder. Efendim 2-3 senede bu iş biter ama maalesef bu devamlı çalışma, yani yaptığı bir çalışmayı, güzel çalışmayı hiç bırakmadan devam ettirmek, kesmemek, yorulmamak, yılmamak, geri dönmemek, efendim yarışı yarıda bırakmamak. Bu çok güzel bir sıfat, güzel bir hasret, iyi bir vasıf, azimli, iradeli olmak. Böyle devam etti mi 2-3 sene içinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyecek. Ne kadar güzel. 2 seneler, 20 seneler, 40 seneler, 50 seneler geçiyor da maalesef Allah'ın güzel kelamı hakkında bir özel çalışma yapılmadığı için gafil ve cahil geliyor. Pek çok Müslüman ümmi olarak göçüp gidiyor, böylece gafil ve cahil olarak Arapça bilmez, Kur'an okumasını bilmez, ezber bilmez, bir aşır oku dersi okuyamaz. Mekke, Medine-i Münevvere'de bir zat-ı muhterem, efendim Abdülvahhab el-Fakih diye bir el-Fakih soyadlı bir şey var, efendim aile var. Esnaftan bir insan olarak, yani resmi bir sıfatı olan bir kimse olarak görünmüyor. Bizi işte evine davet etti, bahçesine. Şimdi benim asıl söylemek istediğim, hadi bir Kur'an oku dediler. O kadar güzel Kur'an-ı Kerim okudu ki, yani orada hocalar var, efendim hafızlar var, ilim, irfan sahibi kimseler çok orada. Onların arasında herkesin takdirini kazandı. Yani hayret ettiler, böyle bir doğrudan doğruya mesleği, din ilmi olmayan bir kimsenin bu kadar güzel Kur'an-ı Kerim'i adabına uygun ve güzel bir şekilde okumak hepsinin hoşuna gitti. Benim de çok hoşuma gitmişti. Demek ki olabilir. Azmederse, çalışırsa, severse olur. Hadis-i şerifte geçiyor ki Allah'ın dünya üzerinde, yani en çok sevdiği şey bizim bildiğimiz varlıklar, şeyler içinde kelamıdır. Yedi kat semavattan ve arzdan ve semadaki ve arzdaki bütün yaradıklardan, her şeyden daha sevgilidir Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamını sevmek de Allah'ın sevgisini celbeder. Onun için Kur'an-ı Kerim sohbetleri yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i sevin diye, ilgi artsın diye. Ve çok kimse de maalesef Kur'an-ı Kerim'i okusa bile manasını bilmiyor, bilmeye de yanaşmıyor veyahut çok muazzam bir yük olarak gördüğü için altına girmekten korkuyor. Efendim böyle gidiyor, yanlış, yani yıllanmış, yayılmış, yaygınlaşmış yanlışlarımız var. Bunu bozmalıyız. Her gün bir ayet ezberlemeye lütfen söz verin. Her gün bir ayet ezberleyin, bakın kısa zamanda neler, ama öğrendiğinizi sağlam öğreneceksiniz, unutmayacaksınız. Artık hem sözlerini öğrenirsiniz, hem tefsirine bakarsınız, manasını öğrenirsiniz, öyle. O zaman kısa zamanda Allah'ın kelamını bilen, her şeyi güzel kavramış, dinde fıkıh sahibi, fakih olmuş, dinde ilim, irfan, derin bilgi sahibi olmuş, efendim, râsihûne fil ilm cümlesinden bir kimse oluverirsiniz. Evet, bu وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَٰهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Birinci cüzün son sayfasının başı olduğundan bu sözleri söyledim. Bu sözlerin özeti şu: efendim madem buraya geldik, bu sayfayı ezberlemekten başlayın. Kur'an-ı Kerim'in ezberine karınca kararınca yürürsünüz. Bir zaman gelir efendim maksada vasıl olursunuz, muradınıza erersiniz. Bu 135. ayet-i kerime Bakara suresinden. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَٰهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Manasını Arapça olarak şey yapalım. Efendim Arapça bilgimizle kelimelerin ne anlama geldiğini efendim nakledeyim. قَالُوا dediler ki, kimler dediğini anlatacağım. Kimler demişler bu sözü? Dediler ki, كُونُوا olunuz. Bu da emir. Efendim, kalu mazi, künü emir. Yani birisi geçmiş zaman, birisi emir. Künü olunuz, hüden, yani Yahudiler olunuz. Ev nasara, yahut nasraniler olun. Yani Hristiyan olun veya Yahudi olun dediler. Kime diyorlar? Müslümanlara diyorlar. Peygamber Efendimizin ashabına diyorlar. Peygamber Efendimizin kendisine diyorlar. Kimlerin dediğini şey yapacak, anlatacağım. O zaman teht ediyor. İşte o zaman hidayet üzere olmuş olursunuz, doğru yolda olmuş olursunuz diye böyle söylemişler. Kul ey Resulüm de ki, bel öyle değil, aksine, bil akis demek bel. Bil akis, sizin dediğiniz gibi değil, tam aksine. Millete İbrahim'e hanifa, İbrahim'in milletine hanif olarak. Yani Yahudiler olarak, Nasraniler olarak yaşamak değil, İbrahim'in dinine efendim hanif olarak girmiş olunuz. O zaman hidayette olmuş olursunuz diye Allah bunu demesini Peygamber Efendimiz'e emrediyor. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Olmadı. Ve mâ kâne, yani kim olmadı? Efendim İbrahim aleyhisselam olmadı. Minel müşrikîn. Müşriklerden olmadı. İbrahim aleyhisselam müşriklerden olmamıştı. Şirke düşmemişti. O efendim hanif idi. Hanif olan İbrahim'in dini üzere olmak esastır. Öyle sizin teklif ettiğiniz doğru değildir, tarafgirliktir, efendim, hakkani bir söz değildir demiş oluyor. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü. Sebebi nüzulü ne demek? Bu ayet-i kerimenin inmesini gerektiren olay. Ne olmuş da bu ayet-i kerime nazil olmuş? Sebebi nüzul bu. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Abdullah İbni Surya el-A'ver, bu isimde kişi li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e demiş ki bir fırsatta, bir konuşmada, mel hüda illa ma nahnu aleyhi, hidayet doğru yol efendim ancak bizim üzerinde olduğumuz yoldur, ettebina, o halde sen bize tabi ol ya Muhammed, tehdit, o zaman sen de hidayet üzere olmuş olursun diye Peygamber Efendimiz'e böyle bir teklifte bulunmuş. Şimdi bizim halkımızın içinde, halk bazen böyle bir manayı güzel bir çerçeve içinde bir deyimle güzel ifade eder. Kimse efendim ayranım ekşi demez, benim ayranım tatlı der. Herkes efendim kendisinin şeyini metheder. Efendim yolunu metheder, kendisini beğenir, kendisinin yolunu beğenir, işini beğenir, efendim böbürlenir. Böyle hak neyse, doğru olan neyse onu söyleyip efendim ona tabi olmak yüksek insanların işi artır. İnceleyip tamam kardeşim sen haklıymışsın, ben haksızmışım, ben hakkı kabul ediyorum demek çok yüksek bir fazilettir. İnsanlar bu böyle faziletli olamıyorlar. Her zaman efendim bazen tarafgir oluyorlar, inatçı oluyorlar. İşte yine halk tabiri hep ben seviyorum onları çünkü anlatım gücü çok yüksek. Uçsa da keçi, uçmasa da keçi hikayesi var. Efendim onun gibi yani inada biniyor iş. Uzakta kayanın üstünde bir karaltı görmüş iki Karadenizli. Efendim kayalık uzakta. Bu da bir kayalığın ucunda şöyle bir karaltı. Bir tanesi demiş ki, aa keçiye bak, kayanın da ucuna kadar çıkmış. Keçi çıkmış oraya. Ötekisi demiş, kardeşim o keçi değil, kartal, büyük bir kuş. Sen yanlış görüyorsun. Yok canım demiş, keçi demiş. İşte bak gözünü iyice şey yap, dik. Dikkatli bir şekilde bak, keçi. Ötekisi kartal, bu keçi. Şimdi tabii bu anlaşılmıyor uzakta. Ama olacak bu ya, kartalmış demek ki. Uçmuş, kanatlarını açmış, böyle boşlukta süzülmüş gidiyor. Tamam belli ki keçi değil, keçi uçamaz. Bu sefer kartal diyen demiş ki bak gördün mü? İşte efendim kartalmış, uçtu. Kayalıktan uçtu, kartal olduğu belli oldu. Ötekisi de işi inada bindirdi ya efendim. Uçsa da keçi, uçmasa da keçi demiş. Bu neyi gösteriyor? Gerçekler kendisine ispat edildiği halde bazı insanlar inadı bırakmıyorlar. Efendim kendi yanlış fikrini efendim ısrarla savunuyorlar. Yanlış. Bu çıkmaz bir yol. Böyle bir tutumla ne ilim ilerler, ne irfan ilerler. Efendim ne adalet olur, efendim ne hakkaniyet olur. Ne olması lazım? Haksız olanın haksızlığını anlaması, kabul etmesi lazım. Haklı olanın da efendim takdir edilmesi lazım, beğenilmesi lazım. Şimdi böyle bir sözü söylemiş Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz eski bütün peygamberlerin, onların tabi olduğu Musa Aleyhisselam veyahut İsa Aleyhisselam veya İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam,

İshak aleyhisselam geçtiğimiz ayetlerde efendim anlattık onları şey yaparken, açıklarken onların kitaplarında. Ahir zamanda bir peygamber gelecek. O Allah'ın en sevgili peygamberi olacak. Efendim İbrahim aleyhisselamın neslinden olacak. Bunlar bilinen şeyler, yazılı olan şeyler ve kendilerinin de beklediği bir husus. Şimdi Allah'ın en sevgili kulu efendim ona bu sözü söylüyorlar. Yani sen bizim yolumuza gel. Peki ama yani sen bu yola gel. Sen bu Allah'ın en sevgilisinin yoluna gel. Niye öyle yapmıyorsun? Onun üzerine Hristiyanlar da buna benzer söz söylemişler Peygamber Efendimiz'e. Bunun gibi vekaletin nasara misle zelike ve enzelallahu azze ve celle ve kâliu kûnû hüden ev nasara tehdedû kulbel millete İbrahim'e hanifâ ve mâkân emine müşrikîn. Onun üzerine Allah bu anlatımını yapmakta olduğumuz ayet-i kerimeyi indirmiş. Şimdi bel burada bir edattır. Hayır öyle değil, aksine, tam aksine demek. Bilakis demek efendim. Millete İbrahim. İbrahim'in milleti. Şimdi buradaki millet kelimesi bizim bugün kullandığımız millet kelimesinden farklı. O efendim İbrahim'in dini demek. Yani burada millet din manasına geliyor. Yoksa öyle ulusu teşkil eden insanlardan müteşekkil bir efendim insan topluluğu manasına değil. Efendim İbrahim'in dinine girin hanif olarak diyor. Şimdi bu hanif kelimesi üzerinde çeşitli izahlar yapılmış. İbn-i Kesir tefsirinde deniliyor ki ey müstakima, yani dost doğru. İbrahim'in dini dost, ne dost doğru olarak, dost doğru kişiler olarak, hiç iyiliği olmayan kişiler olarak İbrahim'in dinine tabi oluruz. O zaman hidayet üzere oluruz. Siz de gelin oraya girin. Çünkü İbrahim de sizin hürmet ettiğiniz, Abraham dediğiniz peygamberiniz. Ona tabi olunuz diye sen öyle teklif et ey Resulüm diyor. Şimdi müstakima manasına hani ifade almaksak müstakima manasına efendim bazıları mücahit mesela rahmetullahi aleyh demiş ki muhlisa, yani ihlaslı olarak, ihlaslı kişi olarak, ihlas ile İbrahim'in dinine girmiş kimseler olur. Sizin çağırdığınız doğru değil. Çünkü siz zaten İbrahim Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam'ın kendi peygamberlerinizin öğrettiklerini tam tespit edememişsiniz. Kaybolmuş efendim. Yanlış şeyler çıkmış ortaya. İnançlar çıkmış. Kendi aranızda da yüzlerce mezhep çıkmış. Hangisi doğru olduğu efendim kendi aranızda münakaşa ediyor. En iyisi öyle değil de asıl kaynağa dönün. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine ihlaslı olarak girin de onlara diyor. Efendim muhlis manasında hanif. Efendim bir İbn Abbas'tan rivayet de ilginç bir rivayet. Buradaki hanifen demek haccet. Yani hacı olarak, hac etmiş olarak. Bu izaha efendim Hasan-ı Basri ve Dahhak ve Atiye ve Süddi de katılmışlar. Halbuki hiçbir o manayı burada okumasaydık şey yapmazdık. Çünkü el hanif demek ellezi yestakbilül beyte bi salatihi. Namazında Beytullah'a dönen manasına. Aslında meyleden, temayül eden demek hanif kelime lügat manası itibariyle Beytullah'a temayül eden olduğu için yani hac ederek efendim Beytullah'a yönelerek efendim İbrahim'in dinine girin denmiş oluyor. Yani gücü yeterse hac etmek niyetinde olarak manasına. Mücahit ve Rebi İbni Enes rahmetullahi aleyhime hanifadan maksat müttebian demek, yani ittiba ederek, uyarak, emir tutarak, söz dinleyerek manasına. Efendim Ebu Kılabe demiş ki el hanif demek ellezi yu'minu bir rusuli küllühüm min evvelhim ila ahirim. Hanif deyince Araplar arasında bazı kimseleri hanif diye isimlendirirlerdi. Peygamber Efendimiz'in asr-ı saadetinde veya ondan biraz önceki devrede kullanılan bir kelimeydi bu hanif kelimesi. Falanca haniflerdendir demek. Yani müşriklerden değildi. Efendim eski peygamberlerin hepsine inanan, efendim hepsine saygılı olan manasına. Öyle kimseler vardı böyle. Geniş görüşlü, geniş efendim güzel şeyli. Onlar makbul kimselerdi İslam gelmeden evvel. Efendim bütün peygamberlere inanmış evvelinden.

0: ahirine kadar. Evveli Adem Aleyhisselam, ahiri Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhimü salavatü ve teslimat. Hepsine salatü selam olsun. Hepsine bilen, inanan demek oluyor. Ve vâkâne minel müşrikîn. Yani o Hanif idi İbrahim Aleyhisselam. Hanifen Müslüman, kendisini Cenab-ı Hakk'a teslim etmiş bir mübarek numune imtisal örnek alınacak, peşinden gidecek bir ruhani mübarek büyük insan, çok büyük insan, asla müşriklerden olmamıştı. Müşriklerin arasında yetişip de müşriklerden olmamak çok güzel. Müminlerin arasında yetişiyor da bugün bu devirde insanlar Müslüman anneden, babadan, dededen, nineden, soydan, soptan geliyor. Sülalesinde ne kadar mübarek insanlar var da kendisi imanını koruyamıyor, küfre düşüyor veya kötü huylara düşüyor, kötü alışkanlıklara düşüyor veya inançsızlığa, inkara düşüyor veya efendim kıpkızım kapkara oluyor, kas katı oluyor, kalbi taş gibi oluyor, ahireti mahvolup gidiyor. Yani ama o müşriklerin arasında mümin olmuş. Ne kadar büyük bir güzel bir vasıf. İşte yol İbrahim Aleyhisselam'ın yolu. İbrahim Aleyhisselam'ın yolu nedir diye efendim kısaca özetlemek gerekirse, Allah'tan gayriye şirk koşmamak, tapmamak, efendim inançta yanlış yola sapmamak ve doğruyu dost doğru yapmak, kınayanın kınamasından korkmamak, doğru inanç üzerinde efendim anlatmaya, efendim doğru inancı savunmaya, yaşamaya, yaşatmaya, yaymaya çalışmak. İbrahim Aleyhisselam yaptığı bu. Çok büyük bir gayretle, çok büyük bir azimle yaptığı şey bu. Gidilecekse ona gittir. Sonra İbrahim Aleyhisselam öyle bir şey ki, matematikte bir şey vardır. Küçük ortak kat. En büyük ortak, en küçük ortak kat. Yani dünya üzerinde işte Musa Aleyhisselam gelmiş, Allah'ın peygamberi, mübarek insan, hak dinin efendim hak peygamberi Aleyhisselam, başımızın tacı, kalbimizde yeri var, efendim kalbimizin üstünde yeri var, sevdiğimiz bir insan Musa Aleyhisselam. Hakkı anlatmış, vefat etmiş, gitmiş. Ondan sonra insanlara İsa Aleyhisselam gelmiş. Onun da efendim bağrımızda yeri var, şöyle efendim sağ yanımızda. Efendim sevdiğimiz mübarek bir insan aleyhissalatü vesselam. Geçen gün kardeşlerden birisi ben fakir kardeşinizi rüyasında onunla beraber görmüş. Çok ne kadar sevindim, aman dedim rüyanı yaz gönder bana. Ben böyle şeyleri efendim saklıyorum, saklamayı seviyorum. Seviyoruz, çok seviyoruz yani hepimiz severiz. İsa aleyhisselamı çok severiz. Musa aleyhisselamı çok severiz. Onların taraftarları da onları seviyor ama onların sevgisi ötekilerle ayrı olmaya yöneltince olmuyor. O zaman herkesi toplayan kim var? Allah'ın bize emrettiği ne kadar güzel, gösterdiği ne kadar güzel. İbrahim Aleyhisselam buyur, hadi madem sizin de gönlünüz olsun, sizin dediğiniz olsun diyelim. Efendim, siz de hiç itiraz etmeyin. İbrahim Aleyhisselam peygamberiniz bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Sevmiyor musunuz? Seviyorsunuz. Ahdi Atik'te, Ahdi Cedid'de, yani efendim Bible'da ve şeyde, Tora'da, efendim Tevrat'ta, İncil'de İbrahim Aleyhisselam mübarek bir kimse olarak zikredilmiyor mu? Siz de onu sevmiyor musunuz? Seviyorsunuz. Çoluk çocuğunuza Abraham ismini koymuyor musunuz? Vesaire filan koymuyor musunuz? Koyuyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'ın yolu. Peygamber Efendimiz diyor ki ben onun yoluna uydum diyor. Yani onun gibi şirkin karşısında, onun gibi tevhidi müdafaa eden, onun gibi hakka meyilli, onun gibi ihlaslı, onun gibi müstakim, onun gibi efendim bütün peygamberler kabul eder. Ne kadar güzel bir, yani en küçük ortak kat. Ne kadar güzel, hepimizi birleştiren bir şey. Cenab-ı Hakk'ın bu teklifi ne kadar güzel Peygamber Efendimiz'e. Biz de bu teklife ne kadar canı gönülden efendim bağlıyız. Bel millete İbrahim Aleyhisselam. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın yolundayız hepimiz Hanif olarak. Ne kadar güzel. Buna şeyler de, onların da itiraz etmemesi lazım. Ötekilerin de itiraz etmemesi lazım. Yani birleştirici bir teklif olarak ne kadar güzel. Efendim İbrahim Aleyhisselam'ın yolu. Tamam. O zaman herkes kendisinin inancındaki yanlışlığı ayıklar. Yanlış yoldaki başkalarını da çağırmaz. Çünkü niye uyuyayım ben senin yanlış yoluna? Senin yolunun yanlışlığını çok net, çok açık seçik olarak görürken niye uyuyayım? İbrahim Aleyhisselam'ın hiçbir kusuru yok. Hiçbir kusuru rivayet edilmemiş. Efendim çok meziyetleri ortada. Tamam. Hepiniz gelin orada birleşelim. Şimdi Türkiye'de de efendim diyorlar ki iyi insanlar birleşsin. Tamam birleşsin. Nerede birleşelim? Benim yanıma gelin, benim yanımda birleşin diyor. İyi ama kardeşim yani pek güzelsin, iyisin, hoşsun da senin şu kusurun var, bu kusurun var, bu kusurun var, bu kusurun var. Tamam, biz birlik beraberlikten yanayız. Nasıl yanasın? Herkes benim yanıma gelsin. O zaman birlik beraberlik olmuyor, ayrıcalık oluyor. Senden olmayan insanlarla uyumu nasıl sağlayabileceksin? Gel bakalım onu konuşalım. Sen tamam benim yolum doğru diyorsun vesaire. O da benim yolum doğru diyor. Ne olacak? Onun için benim yanıma gel deme de hakta birleşelim. Peygamber Efendimizin mesela İslam'da birlik beraberlik nasıl olacak? Yani sen birlik beraberlik için ne yapmak gerektiğini söyle bakalım. Yani bana gel dersen birlik ve beraberlik olmuyor. Müslümanların o zaman birleştirecek noktası nedir? Sünnete gelmek. Sünnet-i Seniyye'ye gelmek. Peygamber Efendimiz ne dediyse, Kur'an-ı Kerim ne dediyse buyurun ona uyalım. Bitsin iş. Efendim bu çağda ona uymak olur mu? Ha, her çağda olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim çağlar üstüdür. İslam çağlar üstüdür. Çünkü her çağa uygundur. Ahkamı umumidir. Hususi değil ki. Evet, her çağda yapılabilecek şey. İnsanın Hazreti Adem zamanından kıyamet kopuncaya kadar ki zamanında hayatına uygun gerçekler ve ahlak ve emirler ve yasaklar var. Onun için öyle bu zamanda uygulanmaz. Uygulanmaz da senin uyguladığın ne? Sen müşrikliği uyguluyorsun. Sen İslam uygulanmaz diyorsun. Senin uyguladığın şey var. Senin bid'atların, senin yanlışların, senin acayipliklerin, senin tuhaflıkların, senin ilme sığmayan hurafelerin çok daha fazla. Sen kendini, herkes şuraya gelsin diyorsa ama gelsin dediğin yerde o senin gelsin dediğin yol ne kadar yamuk. Onun için bir yer tarif edeceksen bir buluşma yeri şöyle herkesin kabul edeceği bir yer olmalı. Nerede buluşalım kardeşim? Kur'an-ı Kerim'de buluşalım. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde buluşalım. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa ben uymaya razıyım. Sen de razı mısın? Peygamber Efendimiz ne diyorsa ona uyalım. O zaman iş bitiyor. İşte bu ayet-i kerime bu hakikati efendim bize hatırlatıyor. Kendisinin şeyi de çok güzel. İbrahim Aleyhisselam'ı seviyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen peygamberlere uyduk diyenler de efendim gelsinler bakalım İbrahim Aleyhisselam'a uyusunlar, İshak Aleyhisselam'a uyusunlar, İsmail Aleyhisselam'a uyusunlar, Yakup Aleyhisselam'a uyusunlar. İş bitsin. İşte bu 135. ayet-i kerimede böyle güzel efendim bir husus teklif edilmiş oluyor. Onların olumsuz, tarafgirane, haksız efendim tekliflerine karşı bu önümüzdeki ayet-i kerimelerde bu ifadenin devamını o ayet-i kerimelerde inşallah efendim anlatmaya devam edeceğiz. Orada onların saydığı, sevdiği insanların isimleri de geçecek. Kendilerinin bağlı olduğu efendim kollar da geçecek. Hadi bakalım efendim biz onlara tabiyiz. Hadi bakalım siz de gerçekten tabiyseniz onlardan olduğunuzu gösterin denilecek. Allah-u Teala Hazretleri fırsat verirse anlatırız. Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiği yolda yürütsün, yanlış yollara ayakları kaydırmasın, sapıtanları, şaşıranları da efendim doğru yola sevk eylesin, basiretlerini açsın, gözlerini açsın, hakkı hak olarak görmeyi herkese nasip etsin, batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Allah-u Teala Hazretleri hepinize İslam'a güzel hizmet etmeyi nasip eylesin. Bu güzel dine sımsıkı bağlanmayı nasip etsin. Çünkü ahkamı çok cihan şümül, çok evrensel, efendim herkesi kucaklayan, herkese gereken saygıyı gösteren, bütün saygı gösterilmesi gereken kişilere, peygamberlere saygı gösteren yegane, tek din. Ötekilerin hepsi birisi ötekisine, birisi ötekisine efendim düşmanlık besliyor, yanlış oluyor. Doğru da birleşelim. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve
1: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Akre FM'de Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızdan bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinde Kur'an öğretilen, hafız yetiştirilen ve kıraat talimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adına Darül Kurra denirdi. Burada kıraat ilmini tamamlayanlara da Kurra adı verilirdi. Yer, mekan, ev gibi anlamlara gelen darla, okuyan anlamındaki kari kelimesinin çoğulu olan Kurra kelimelerinden meydana gelen Darül Kurra, Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği, bir bölümünün veya tamamının ezberletildiği ve kıraat vecihlerinin talim ettirildiği mektepler için kullanılmıştır. Çok güzel Kur'an okuyan Abdullah bin Ümmü Mektum'un Medine'ye hicretinde, Mahreme bin Neffel'in Darül Kurra denilen evinde misafir olduğu şeklinde bir rivayet vardır. Bu rivayetten bu ismin mescitler dışında Kur'an okunan ve öğretilen yerler için daha Hazreti Peygamber devrinde kullanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Bahsi geçen ev muhtemelen İbn-i Şebbe'nin sözünü ettiği Mescid-i Nebevi'nin güneydoğu köşesinde yer alan ve sonradan Abbasi halifesi Mehdi Billah tarafından satın alınıp mescide dahil edilen binadır. Aynı rivayeti İbni Abdülber'den nakleden Huzayi de bu olayın medreselerin kuruluşuna örnek teşkil edebileceğini söyler. Hicretten önce Mekke'de Kur'an öğretimi daha çok Darül Erkam'da olmuştur. Akabe biatlarından sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medinelilere Kur'an muallimi olarak Musab bin Umeyr'i göndermiştir. Fetihten sonra vilayetlere tayin ettiği bir kısım valiler aynı zamanda Kur'an muallimleriydi. Mescid-i Nebevi'de bu görevi Hazreti Peygamber bizzat yapmakla birlikte Ubade bin Samifi de Suffe ashabına Kur'an öğretmekle görevlendirmiştir.

Allah'ın evlerinden birinde Allah'ın kitabını okumak ve kendi aralarında mütalaa etmek üzere toplanan her topluluğa Allah iç huzuru verir. Onları rahmet bürür, çevrelerinde melekler toplanır ve Allah onları meleklerin yanında anar. İşte bu hadis-i şerif, Kur'an ilimleri hususunda sahabe-i kiramı teşvik etmiştir. Efendim, İslam tarihinde mescitler uzun süre bilhassa Kur'an ve hadis tahsilinin merkezi olma özelliğini korudular. Buralarda ileri seviyede Kur'an öğrenimi için oluşturulan ders halkaları seb ve tasdir diye anıldı. Kıraat hocasına Şeyhül Kıra görevine de Meşihatül Kıra denildi. Şehir mescitlerinde yürütülen Kur'an okutma faaliyeti Meşihatül Mescit, ordugahlarda yürütülen faaliyetler Meşihatül Cünd ismini aldı.

Kurra Arapçada okuyanlar anlamına gelmekte ve kurralar Kur'an'ı okumanın kurallarında uzmanlaşmış kıraat bilginleri olarak anılmaktadır. İslam öncesinde şiirlerin bellekte saklanarak aktarılması gibi Hazreti Muhammed'e inen ayetler de önceleri sahabelerce ezberlenirdi. Bu dönemde Kur'an'daki sözcüklerin doğru okunuşlarını öğrenmek ve anlam belirsizliklerini açıklığa kavuşturmak için sık sık karilere başvurulurdu. Böylece kariler Arapça dil bilgisiyle dil bilim ilkelerinin tanımlanmasına önemli katkılarda bulundular. 7. yüzyılda kariler Hazreti Ali ile Muaviye 657'de Sıffin'de karşı karşıya geldiğinde Hazreti Ali'yi hakeme başvurmaya zorlayacak kadar etkiliydi. 9. yüzyıla gelindiğinde ise artık bir uzmanlar zümresi oluşturan çok sayıda kari, aralarında küçük farklar bulunan çok çeşitli okuma biçimleri geliştirdiler. Bunun sonucunda Abbas halifesi Kahir döneminde 7 kari'nin okuyuş biçimlerinin Hazreti Muhammed'e dayandığı kabul edildi. Bu okuyuş biçimleri kıraat ilmindeki yerini kıraat-i seb'a olarak almıştır. Sonradan 3 kari'nin daha okuyuş biçimi bunlara eklendi ve kıraat-i aşere olarak tarihe geçti.

Kıraat ilminin ileri gelen alimlerinden İbnül Cezeri, Kur'an-ı Kerim'in kıraatlerini mütevatir kıraatler, sahih kıraatler, şaz kıraatler diye üç kısım ayırarak hükümlere bağlamıştır. Mütevatir kıraatleri belirlemek için de şu üç özelliği tespit etmiştir. Birincisi, okunacak kıraat veçinin bir tek irab yönüyle de olsa Arapçaya uygun olması. İkincisi, Halife Hazreti Osman tarafından çoğaltılarak Mekke, Medine, Kufe, Basra ve Şam'a gönderilen musaflardan birinin yazı şekline uygun düşmesi. Üçüncüsü, o okuma şeklinin yani veçin bizlere kadar tevatür yoluyla gelip ulaşmış olması. İşte günümüzde bu üç özelliği kendisinde taşıyan kıraatler, kıraat-ı aşereden başkası değildir. Bu kıraatler, yani on kıraat, bütün İslam dünyasınca itirazsız kabul gören, okunan ve okutulan kıraatlerdir. Bunlara on imamın kıraati, orijinal adıyla Kıraatül Eimmetil Aşera denilmektedir. Bu terimler arasında geçen imam kelimesinden maksat, öncelikle Kur'an-ı Kerim'in hafızı olan, kıraat vecihlerinin detaylarını bilen, kelimelerin lügat ve ıslah manalarını anlayan, kıraatlerdeki kusurları çok iyi gören ve kaynakları iyice tarayabilen alimlerdir. Bir diğer ifadeyle, İslam dünyasının her tarafından Kur'an'la ilgili bilgiler almak isteyen herkesin kendilerine başvuracağı kudretli alim ve fazıl kimselerdir. Kıraat ilmini bu vasıflara sahip olan imamlar nesilden nesile ve kuşaktan kuşağa gerçek anlamıyla ve hakkını vererek aktarmak suretiyle günümüze kadar ulaştırmışlardır.

Sevgili dinleyicilerimiz, İslam dünyasında ilk medreseler Hicri 4. yüzyılın ortalarında Nişabur'da kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı Darü's-Sunne denilen hadis okullarıydı. Diğerlerinde sonraki bazı medreselerde örneği görülen Darü'l-Kurra ve Darü'l-Hadis gibi bölümlerin olup olmadığı kesin olarak bilinmemekle birlikte hocalarından bir kısmının mukri olmasından da anlaşılacağı üzere okutulan dersler arasında kıraat ilminin önemli bir yer tuttuğu muhakkaktır. Selçuklular kıraat ilminin okutulduğu medreseleri genellikle Darü'l-Huffaz şeklinde adlandırmışlardır. Bu adlandırma kısmen Osmanlılar dönemine de uzanmaktadır. Timur devri mimarisinde bazı türbelerin çevresinde yer alan külliyelerde hafızların Kur'an okuması için yapılan odalara da bu isim verilmiştir. Nitekim Meşhed'de İmam Ali Er-Rıza Türbesi ve Gevher Şad Camii planlarında Darü'l-Huffaz olarak adlandırılan odaların bulunduğu görülmektedir.

Osmanlı'da da Kur'an ihtisas medreselerine genellikle Darül Kurra demişlerdir. Osmanlı topraklarının her tarafında çok sayıda Darül Kurra vardı. Ancak bu binaların büyük bir kısmı bugün mevcut değildir. Cafer Paşa'nın yaptırdığı bugün evler arasında sıkışıp kalmış Kütahya Darül Kurrası gibi bazı yapılar ayakta kalmak için direnmektedirler. Mimar Sinan'ın yaptığı Darül Kurra'lardan İstanbul Süleymaniye, Hüsrev Ketüda, Sokullu Mehmet Paşa, Atik Valide Darül Kurra'larıyla Davut Ağa'nın yaptığı Edirne Selimiye Darül Kurra'sı da zamanımıza kadar gelebilen nadide eserlerdir. Darül Kurra'ların birçoğu hakkında tarihi kaynaklar yanında seyahatnamelerle vakfiyelerden ve tabakat kitaplarından pek çok bilgi edinilmektedir. Gizli yerlerdeki Darül Kurra'ların bazı özellikleri hakkında çok değerli bilgiler veren Evliya Çelebi, kendi asrında oldukça fazla sayıda Darül Kurra'dan söz etmektedir. Evliya Çelebi, Edirne hakkında bilgi verirken, bu şehirde de birçok Darül Kurra bulunduğunu ve buralarda hafızlık yapıldığını, çeşitli seviyelerde kıraat dersleri görüldüğünü, İbnül Cezeri ve Şatibi'nin eserleriyle şiirler okutulduğunu yazar. Ayrıca İstanbul'da bütün büyük camilerin bünyesinde birer Darül Kurra yer aldığı gibi, müstakil binalarda da Darül Kurra'ların mevcut olduğunu ve döneminde İstanbul'da 3000'i kadın olmak üzere 9000 hafız bulunduğunu kaydeder.

Efendim, bu ilim merkezlerinde kıraat ilmine dair en çok okutulan eserler İbnül Cezeri'ye aittir. Dilerseniz bugün Cezeri'nin eserlerini Aşeri-i Takrib derslerinde okutan ve bu eserlerdeki bilgileri bizzat okuyucusuna da yansıtan Reisül Kurra Abdurrahman Gürses'ten bir arş-ı şerif dinleyelim. Ardından meşhur kıraat imamı İbnül Cezeri ve eserleri hakkında bilgiler verelim.

0: yapılsa.
1: المسجد الحرام إلى المسجد

0: Semi'ul Basir.
1: Ya Semi, ya Basir.
0: Allah.
1: Allah.
0: فاصبر وما صبرك

الحرس. أسراني عبده ليلا من المسجد الحرام.

Cezeri Hazretlerinin eserlerini Aşere-i Takrib derslerinde okutan ve bu eserlerdeki bilgileri bizzat okuyuşuna da yansıtan Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin farklı makamlarda okuduğu Aşr-ı Şerif'i dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, İbnül Cezeri Hazretleri kıraat, hadis,

tarih, tefsir, fıkıh, tasavvuf, akaid, mevza ve teracim gibi önemli konularda kaleme aldığı 80'e yakın eseriyle ilim dünyamızın değerli bir alimidir. Asıl adı Ebu'l-Hayr Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ali bin Yusuf'tur. 1350 yılında Şam'da doğdu. Ailesinin bugünkü Şırnak'a bağlı Cizre ilçesi mensubiyeti sebebiyle İbnül Cezeri diye anılmıştır. 1362-1363 yılları arasında hafızlığını tamamladı. İlk olarak hocası Es-Suruci'den Ebu Amr kıraatini okudu. Ebu Yusuf Ahmet bin Hüseyin el-Kefri'den dersler aldı. 1367 yılında babasıyla hacca gitti ve Medine'de Harem-i Şerif İmam Hatibi Ebu Abdullah Muhammed bin Salih'ten cem usulüyle kıraat okudu. 1367'de tahsil maksadıyla gittiği Mısır'da Ebu Bekir Abdullah bin el-Cündi, Ebu Abdullah Muhammed bin Es-Sa'i ve Ebu Muhammed Abdurrahman bin el-Bağdadi'den kıraat ilmi okudu. Şafii fakihi Abdurrahim bin Hasan el-İsnevi'den de fıkıh dersleri aldı. Mısır'a üçüncü seyahatinde sayısı 40'ı bulan muhtelif ilimlerde mütehassıs alimden kıraat, meani, beyan ve diğer dini ilimlere dair dersler aldı. Tahsilini tamamlayan İbnül Cezeri, Şam Emeviye Camii'ndeki Kubbetün Nesr'in altında kıraat ilmi okutmaya başladı ve bu dersler senelerce devam etti. Buradaki derslerine Endülüs, Yemen, Hindistan, Rum ve Acem diyarından pek çok talebe katıldı efendim. Adiliye Medresesi, Darül Hadis-i Leşrefiye ve Ümmü Salih Türbesi kıraat şehliklerinde bulunan ve Şam'da bir Darül Kur'an yaptıran İbnül Cezeri'den, Şam'da ve Mısır'da da kıraat-ı aşere okuyan pek çok talebe vardır.

İbnül Cezeri 1394 yılında Kudüs Selahiye Medresesi müderrisliğinde bulundu. Daha sonra Antakya'ya geçti ve Eminuddin et-Tebrizi ile görüştü. Kendisinin adaleti sayesinde atlı giden Sultan Bayezid sıfatıyla nitelendirdiği Yıldırım Bayezid'in, İstanbul şehri ve surlarının fethi için bir ordu hazırladım. Ben de bu ordunun başında bulunacağım. Benimle birlikte orduda bulunmaya sabır ve tahammül gösterebilirsen durma gel mealindeki davet mektubuna, eğer bana orduyu cihada hazırlamak ve ülkende kıraat ilmini neşretmek iznini verirsen gelir seni bile geçerim. Yoksa geldiğim gibi geri dönerim. Şeklindeki verdiği cevaba müteakip Osmanlı ülkesine geldi. İbnül Cezeri Hazretleri için Bursa Ulu Camii'nde Yıldırım Bayezid Darül Kurrası açıldı. Bursa'da Abdülmümin adındaki hatibin evinde Nihayetül Berara isimli eserini bitirdi. Yıldırım Sultan'la birlikte Osmanlıların İstanbul'u almak için yaptığı ilk İstanbul muhasarasına, oradan da Büyük Neybolu Savaşı'na iştirak ederek Yıldırım Bayezid'in danışmanlıklarında bulundu. Yine Bursa'da pek çok eser kaleme aldı. Sevgili dinleyiciler, 1402'de vuku bulan Ankara Savaşı'ndan kısa bir müddet sonra Timur'a esir düşen İbnül Cezeri, Timur tarafından Keş şehrine götürülerek burada yeni yaptırılan büyük medresenin öğretime hazırlanması göreviyle müderrisliğe tayin edildi. Bu dönemde Keş'te Begavi'nin Mesabihü's-Sünne isimli eseri üzerine 3 ciltlik bir şerhle birlikte Mevlidün Nebi veya Viladetün Nebi adında 150 beyitlik bir eser daha yazdı. 1404 yılında Timur'un İnzar şehrinde ölmesi ve yerine torunu Halil Sultan'ın gelmesiyle Semerkant'tan ayrılıp Meşrebe geldiğinde Halil Sultan tarafından tekrar Semerkant'a çağrıldı. Bir müddet sonra kendi arzusu dışında Şiraz'a kadı tayin edildi. İbnül Cezeri bir kez ticaret maksadıyla Yemen'e uğramıştır. O günün Yemen valisi nezdinde hadis okutmuş ve onun iltifatına mazhar olarak büyük bir zenginlikle Mekke'ye dönmüş.

görmüştür. Bu seferi esnasında Yemen'de verdiği konferansları oldukça ilgi çekicidir. Bu konferanslarından sonra Yemen halkı tarafından İbnül Arabi ve onun Fütuhat-ı Mekkiye isimli eserindeki muhteva hakkında kendisine sorulan soruların bir kısmına Cevabu İbnül Cezeri İbnül Arabi adındaki eseriyle cevaplar vermiştir. Eserlerinin çoğu ilmi kıraat üzerinedir. Bu çalışmaları için Muhammed Muti el-Hafız 87 eseri ihtiva eden bir liste vermiştir. Ali Osman Yüksel'in verdiği listede ise 100 kitap ve Risale adı yer almıştır. İbnül Cezeri 1429 senesi Rebiülevvel ayının 5. günü Şiraz'daki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bulunan evinde vefat etti. Geride İslami ilimlere bilhassa kıraat ilmine ışık tutan sayısız eser bıraktı. Allah ondan razı olsun diyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

hepimiz İslam ahlakına dönmeliyiz. Müslümanca düşünmeli, hareketleri Müslümanca ayarlamalı, olaylar karşısında Müslümanca tavrımızı takınmalı, yılmamalıyız, Müslümanca yaşamalıyız, şeytana uymamalıyız, nefse uymamalıyız, dünyaya kapılmamalıyız, aldanmamalıyız, fani dünyanın fani olduğunu bilmeliyiz, ahirete hazırlanmalıyız, iyi hazırlanmalıyız, Allah'ı düşünmeliyiz, Allah'ın rızasını düşünmeliyiz, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıyız, ömrümüzü öyle geçirmeliyiz. O zaman hem dünya ve hem ahirette Allah hayırlara erdirir cümlemizi.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra dinliyorsunuz.

veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir, hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları

sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulum'unda kardeşlik ve arkadaşlık bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Konuşmada ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Dünyaya aslında konuşma yeteneğiyle geliyoruz ama bunun işler hale gelebilmesi için taklit etmemiz lazım. Yani bir örneğe ihtiyacımız var. Anneler, babalar bu konuda çok eğitimli olmadığından ve konuşma konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığından konuşmalarda sıkıntılar yaşayan bir toplumuz. Biz dil annemizden öğreniyoruz. Ana dil. Annemizin bu konuda eğitimli olması, konuşmaya gereken titizliği ve önemi göstermesi, çocukların da eğitimli olmasını, çocukların da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve güzel konuşmasını sağlayacak. Hangi işi yaparsak yapalım, başarıyı ancak iyi bir konuşmayla elde edebiliyoruz. Yani birikiminiz ne olursa olsun, birikim tek başına yeterli değil eğer bunu ifade edemiyorsanız. Dünyamızın sınırlarını ana dilimiz çizer. Yani duygu ve düşünce uzayımızın sınırları bildiğimiz kelimeler dahilindedir. Ne kadar kelime biliyorsak o kadar çok anlayıp algılayıp anlatabiliyoruz ve daha başarıyla yaşayabiliyoruz. Türkçe çok zengin bir dil. Fakat zenginlikten nasibini almayan bizler, Türkçeyi o şiiriyetine uygun, o ahengine, o zenginliğine, mükemmeliyetine uygun olarak kullanmayan, o latafetine, zarafetine uygun olarak kullanmayan bizler sorumluyuz ciddi anlamda. Biz insanları ilk gördüğümüz anda ilk birkaç saniye içerisinde bir intiba uyanıyor bizde onlarla ilgili. Bakın dört şeye bakıyormuşuz. Birincisi ne söylüyor? İkincisi nasıl söylüyor? Üçüncüsü nasıl duruyor beden dili? Dördüncüsü nasıl davranıyor? Şimdi ilk iki şey ne söylüyor, nasıl söylüyor? Telaffuzumuz bozuk. Çoğu kelimeyi yanlış telaffuz ediyoruz. Ufacık bir etki, siz bir kelimenin telaffuzunu doğru söyle ya doğru yapmanın, yani doğru telaffuz etmenin ne kadar önemli olduğunu fark edin. Bu dile hizmet ediyorsunuz. Çünkü bu dilin şiiriyeti sizinle muhafaza edilmekte. Bunun yanı sıra çok az kelimeyle konuşuyoruz. Türkçe zenginliğini, şiiriyetini kaybediyor. Bunun yanı sıra bakın kaybımız ne? Biz duyguları da kaybediyoruz. İnsan bin bir duyguyla donanmış olarak yeryüzüne geliyor. Fakat kelimeniz yoksa, kullanmıyorsanız zaman içerisinde köreliyor. Duygular köreliyor, insanlar nasırlaşıyor, kalpler nasırlaşıyor. Çünkü kelimeniz sığsa eğer, duygunuz da sığlaşıyor buna bağlı olarak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Hüsnü kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü kelam başlıyor.
3: İbadetler genel olarak insanla Allah'ın arasındaki münasebetleri düzenleyen davranışlar, fiiller şeklinde tarif edilir. Fakat biz insanın yeryüzüne geliş amacını, bu dünyaya gönderiliş amacını göz önüne aldığımızda aslında İslam'a göre ibadetle insanların davranışları, ibadetler ve ibadetler dışındaki fiiller şeklinde bir ayrıma tabi tutulmaz. Bu doğru bir şey değildir. İnsan hayatını biz bölümlere, kompartımanlara, dini hayat, dini olmayan hayat, maddi hayat, maddi olmayan hayat şeklinde ayırmamız doğru değil. Bu açıdan baktığımızda İslam'da ibadet kavramı ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. İlk planda en dar anlamıyla ibadet, Allah ve Resulü tarafından şekli belirlenmiş tapınma, kulluk davranışları olarak tarif edilebilir. Doğrudan doğruya din tarafından, Allah ve Resul tarafından şekli belirlenmiş davranışlardır. İbadetle alakalı ve ilişkili olarak iki tabir daha var bizim dini literatürümüzde. Bunlardan biri taat, diğeri kurbettir. Taat, ibadetten biraz daha geniş bir anlama sahiptir. Allah ve Resulünün emrettiği şeyleri, davranışları yapma, yerine getirme, yasakladıkları davranışlardan uzak kalma yoluyla Allah ve Resulüne itaat etmek. Biz buna taat diyoruz. Bu

yöndeki bütün davranışlar bu kavram içine girer. İçki içmeyin, zina etmeyin, kumar oynamayın şeklindeki yasaklara uymak yahut komşulara yardım edin, iyilik edin, doğru sözlü olun şeklindeki emirlere de uymak, bunlar taat sayılır. Mesela bir ibadet, bütün ibadetler emir sayıldığından ibadetleri yerine getirmek de bir anlamda yine taat sayılır. Üçüncü kategoride ise kurbet dediğimiz, en geniş anlamda kurbet dediğimiz insana sevap kazandıran ve insanı, dolayısıyla insanı Allah'a yaklaştıran her davranış kurbet kavramı içine girer. Kurbet demek yakınlık demek. Akraba kelimesi Türkçe'de, karip kelimesi Türkçe'de bu anlama gelir. Kurban da yine aynı kökten gelir. Kurban da insanları Allah'a yaklaştıran bir ibadet olduğu için kestiğimiz hayvana da kurban adını vermişiz. Aynı kökten geliyor. Böylece İslam'da ibadet kavramını biz 3 kategoride, 3 derecede ele alabiliriz. Saf ibadetler, bunlar işte bildiğimiz 4 ibadet. Namaz, oruç, hac, zekat, işte Kur'an-ı Kerim okuma gibi doğrudan doğruya dinin emrettiği ve belli şekilleri olan, doğrudan doğruya sevabın bağlandığı hareketlerdir bunlar, davranışlardır. İkinci kategoride de taat gelir. Her ibadet taattır ama her taat ibadet olmaz. Yani diyelim işte içki içmemek taattır. Fakat ibadet değildir. Yalan ibadet söylememek tabii taattır ama ibadet değildir. Kurbet ise bütün bunları kapsayan, en geniş anlamda mubahları da içine alacak şekilde. Dinde emredilen ve yasaklanan fiiller dışında bir de mubah olan, yani nötr dediğimiz davranışlar vardır. İşte yeme, içme, gezme, uyuma, oturma, kalkma gibi davranışlar. Bu davranışlar da, mubah sayılan davranışlar da insanın niyetiyle bir ibadet olma özelliği kazanabilir. Yani bir insanın gezmesi, dolaşması, oturması, kalkması, yemesi, içmesi ona herhangi bir sevap kazandırmaz. Ama bu davranışlardan birini bir ibadete vesile kılmak için işlerse, söz gelimi gece kalkıp namaz kılmak veya Kur'an okumak için gündüz uyumak isterse, sırf bunun için, yani uykusu geldiği için değil. Ben şu gündüz, şu akşama doğru şöyle bir 2-3 saat uyuyayım, saat gece kalkıp namaz kılayım düşüncesiyle eğer uyursa o uykudan sevap kazanır ve o uyku bir kurbet olur. Gezme de öyle. Yani mesela kalkar, sırf dolaşmak için değil, İşte şu falan yerdeki camiye işte ikindiye doğru yürüyeyim yavaş yavaş, o sırada oraya varırım ve namazımı orada kılarım cemaatle diye düşünürse, bu gezisi de bu dolaşması da bir kurbet olur ve ona sevap kazandırır. Bir hadis-i şerif var. Resulullah Efendimiz buyurur. Sizden biriniz bir iş işlediğinde, bir iş yaptığında onu olabilecek en güzel şekilde yaparsa, yerine getirirse itkan kelimesi kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de de bu husus dile getirilir bazı vesilelerle. İtkanla, yani o iş nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde yaparsa Allah ondan hoşnut olur. Şimdi bu genel bir kuraldır. Bu kuralın hiçbir istisnası yoktur. Yani iyi olan, doğru olan herhangi bir iş yapıldığında, mesela bir kalemin ucunu açtığınız zaman gözünüzü kapatıp şöyle bıçakla rastgele açabilirsiniz. Ama bu hadisi düşünerek, yani ben şu kalemin ucunu güzel şekilde açayım, eğri büğrü olmasın, açayım da Allah bundan dolayı benden razı olsun diye özen gösterirseniz, Cenab-ı Hak size ondan dolayı sevap verir. Mesela evde bir yemek pişiren bir hanım, şu makarnayı güzel bir şekilde bir pişireyim, bundan sevap alayım derse, ondan da sevap alır. Temizlik öyledir, dikiş öyledir, ne bileyim, talebe mesela çalışırken, bir mühendis işini yaparken, bir ilim adamı bir kitap yazarken, bir makale hazırlarken, her ne ise, yani hiçbir beşeri davranış bu hanımın dışında değildir. O yüzden eğer bu çerçevede bakarsak beşer fiillerine, davranışlarımıza, o zaman bir müminin hayatında ibadet anlamı veremeyeceğimiz hiçbir davranışı yoktur. Resulullah Efendimizin Amelül Yevm ve Leyle şeklinde kitaplar, daha sonraki dönemde Ezkar şeklinde kitaplar yazılmış. Biz bu kitaplara baktığımız zaman Resulullah Efendimiz sabah kalktığından ta gece uyuyuncaya kadar birçok vesileyle belli davranışlarda bulunuyor ve belli dualar okuyor. Kalkarken bir dua okuyor, uyurken dua okuyor, tuvalete girerken dua okuyor, tuvaletten çıkarken dua okuyor, elbisesini giyerken sağdan başlıyor, evden çıkarken sağ adımını atıyor, eve girerken sağ adımını atıyor. Benzeri şeyler, yani akşama kadar
hemen hemen bütün davranışlarını duayla süslediğini, böylece bütün fiillerini bir türlü ibadete dönüştürdüğünü, hayatını ibadete dönüştürdüğünü görüyoruz. Ayet-i Kerime

De dikkat edin, kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur, huzura kavuşur derken, burada sadece elimize tesbih alarak Allah'ı anma anlamı kastedilmiyor asla. Burada kastedilen günün 24 saati içinde Allah'ı ne kadar hatırladığımızdır. Yani bu süre zarfında biz davranışlarımızı eğer ibadet mantığıyla bir manevi merkezle bütünleştirerek, ona ibadet anlamı yükleyerek yerine getirirsek, günlük bütün davranışlarımız bir ibadet anlamı kazanır ve zikir sürekli olur. Yani gerçek bir müminin huzur içinde olması, huzurlu olması ancak bu şekilde mümkündür. Şimdi bu ibadetler kategorileri içinde ibadet, taat ve kurbet şeklindeki bölümlemenin ilkine tekrar dönecek olursak, dört önemli temel ibadet var İslam'da: namaz, oruç, zekat ve hac. Namaz dinde en büyük önem taşıyan ibadettir. Bunun sebebi de namazın günlük hayatımızdaki yeri ve önemidir. Çünkü diğer ibadetler belli zamanlarla kayıtlıdır. Fakat namaz günde 5 defa bizi içinde bulunduğumuz bu çokluk dünyasından, bu unutkanlık dünyasından bizi sürekli ikaz ederek, günde 5 defa bizi bu kaos ortamından kenara çekerek, bir seccadenin başına getirerek bize kim ve ne olduğumuzu hatırlatıyor. Bize yaratılış amacımızı unutmamamızı, bize kim olduğumuzu, niçin yaşadığımızı, niçin var olduğumuzu günde 5 defa hatırlatıyor. O yüzden namaz kadar dinde önem verilen ikinci bir ibadet yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'de de sürekli imanla irtibatlı olarak tekrar edilmesinin bir sebebi de budur. Namaz o çokluk dünyası içinde, o unutkanlık dünyası içinde günde 5 defa sığındığımız bir liman gibidir. Bizi korur, bizi bölünmekten, parçalanmaktan, dağılmaktan, unutkanlığa kapılmaktan muhafaza eder. O yüzden namaz kadar daha önemli bir başka ibadet düşünülemez. Namaz olmayan dinde ve namaz kılmayan müminde hayır yoktur hadisi de bunu işaret ediyor. Yani bir insan düşünün ki bir mümin namaz kılmıyor. Onda hayır yoktur. Çünkü o unutur. Yani o sabah kalkar, yemeğini yer, kahvaltısını yapar, işine gider. Akşam gelir tekrar televizyonda seyreder, gezmesine gider, tozar, eder. Ertesi gün aynı ve ömrü böyle geçer. Kim olduğu, ne olduğu, niçin yaratıldığı, Müslüman olup olmadığı, ne yapması gerektiği gibi şeyler hiç düşünmez. Ayları, yılları böyle geçer. O yüzden namaz çok önemli. İkinci olarak oruç mesela, nefse en ağır gelen bir imtihandır. Yani nefsi terbiye etmenin, tabiri caizse nefsin burnunu sürtmenin, onun elini ayağını bağlamanın, onu eğitmenin en ağır imtihanlarından biridir. Çünkü açlık çok önemli, susuzluk çok önemli bir imtihandır. Ramazan orucu yılda bir defa olur. Fakat 30 gün sürdüğü için nefsi yenmede mümine, insana hem bir beceri kazandırır hem bir disiplin kazandırır. Ama onun dışında Resulullah Efendimiz her ay, her hafta, belli aylarda oruç tutmayı da emrederek, isteyerek, tavsiye ederek bu alışkanlığı yıl boyunca sürdürmemizi istemiştir. Zekat, malımıza manevi ve dini meşruiyet kazandırma aracıdır. Maddi kazancımıza biz zekat ödemek yoluyla o kazancımızı manen meşrulaştırmış oluruz. Zekatın sosyal yönü de var. En çok bunun üzerine durulur. Yani fakirlere yardım üzerine durulur. Halbuki diğer bir açıdan baktığımızda zekata fakirlerden çok zenginler muhtaçtır bence. Yani zengin insanın, varlıklı insanın nefsini eğiterek, onu bencillikten kurtararak, fedakarlığa alıştırarak nefsini eğitmenin başka bir yoludur. Nefsini arındırmanın başka bir yoludur zekat. İnsanın malını vermesi tabii çok zor gelir. Yani bu oruç tutmak kadar belki zor bir şey. Bir insanın kazandığı malı bin bir türlü zahmetle, mal canın yongasıdır diye bir söz var ya bizde. O malını insanın tutup öyle rahat vereceği bir şey değil yani. Bunu başarabilmek o ayrı bir imtihandır. Ve böylece insan hem malına, kazancına meşruiyet kazanır hem de nefsini arındırır. Nefsini eğitir ve onu tekrar terbiye eder. Hacca gelince bu dört temel ibadet arasında hac da tabi zaman olarak zekat ve oruç yılda bir defa olur. Ama zekatın benzeri olarak sadaka yılın her zamanında olur. Orucun benzeri olarak nafile oruçlar yılın her zamanında olur. Hac da ömürde, hayatta bir defa sorumlu tutulduğum ibadettir.
Bu bütün ibadetlerin her birinin bizim üzerimizde etkisi.

0: Manen olgunlaşma hususundaki etkileri, önemleri, fonksiyonları ayrı ayrıdır. Hepsinin ortak bir tarafı var ama her birinin işlevi diyelim farklı farklıdır.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

0: insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi efendim meydana getirir, gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır, efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir, hava iyileşebilir, efendim çeşitli ailesinin istemediği, yaka sürttüğü, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken efendim bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Yani insan kimi seçmeli? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulumunda Kardeşlik ve Arkadaşlık kitabı diye bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Mutlaka İhya-i Ulum vardır veya Kimya-i Saadet onun özeti mahiyetinde vardır. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Neden? Ötekiler günahları işlediği için bu da onunla arkadaşlık ederse o da günahları onunla beraber işler, sonunda cehenneme düşer. Dünyası ahireti mahvolur diye efendim ne yapması lazım? Dindar insan seçmesi lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli. Yani bilgi ne olmalı? Uygulanmalı. İlmiyle insan amil olmalı. O halde hangi alimle insan ahbap olmalı? İlmiyle amil olan, ilmini kendi hayatında uygulayan, faziletleri kazanmış olan bir alimle arkadaş olmalı. Aksi takdirde ötekisi zaten kendisini kurtaramamış. Hani yine böyle halkımızın güzel sözlerini ben çok seviyorum. Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayriye himmet ede. Yani kendisi muhtaç, kendisini kurtaramamış, başkasını nasıl kurtaracak? Öyleleri değil. İlmiyle amil olan faziletli insanları efendim dost edinmeli insan.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: durması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Aziz ve muhterem kardeşlerim, insan hayata bir defa geliyor. Bu sefer yanıldım, bir kere daha tekrar edeyim dese, tekrar imkanı var mı? Yok. Gelen göçüyor, bir kere daha geleyim, bu olmadı. Sayım suyum yok, hadi baştan. Yeniden pehlivan, güreşe doyamazmış, hadi bir daha dermiş. Efendim, yeniden yaşama imkanımız var mı? Hayatı yok. Yanlış yaşarsak ne olacak? Yanlış yolda giderse efendim su testisi su yolunda kırılır. Efendim yanlış yolda geçerse ömrümüz, hatalı bir tercihle yanlış bir yol tutturmuşsak, efendim yanlış bir grubun içindeysek, hatalı bir hayat tarzı sürüyorsak ne olacak? Bunun telafisi mümkün değil. Yani o kadar gözümüzü açmak zorundayız ki ne yapıp yapıp doğruyu bulmak, ne yapıp yapıp en güzeli yapmak zorundayız. Hata kabul etmez. Hayat hata kabul etmez. Hatalı tercih yaptın mı hem dünyan mahvolur hem ahiretin, sadece bu dünyada mahvolmazsın, ahirette de

0: Mahvolursun. Onun için mutlaka çok iyi kontrol etmeli. Yani matematikte biliyorsunuz bir matematik işlemi yapıldığı zaman sağlaması yapılır. Doğru mu yanlış mı? Problem çözüldükten sonra bir daha bir irdelemesi yapılır. Efendim bu işin şakası olmadığındandır bu. O bakımdan aziz ve muhterem kardeşlerim gözümüzü açmamız lazım. Hayatın aldatıcı olayları, aldatıcı zevkleri, aldatıcı görüntüleri bizi gerçekleri görmekten engellememeli, alıkoymamalı, gerçekleri görmeliyiz. Mutlaka ve mutlaka doğru yolu bulmalıyız ve çok titiz olmalıyız bu konuda.
1: Dostça bir tavsiye.

0: sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimizle yeni bir programla daha huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün özel bir konuyu, aslında biraz da hassas bir konuyu gündeme getireceğiz. Çocuk kardiyoloji uzmanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Karacan bizimle birlikte.

0: birlikte doğuştan kalp hastalıklarını konuşacağız çocuklarda. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz değerli hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Kalp hastalıklarını konuşacağız dedik ve özellikle çocuklarda doğuştan kalp hastalıklarını. Öncelikle isterseniz çocuklarda erişkinlerden farklı olarak görülen kalp hastalıkları nelerdir ve nasıl bir rahatsızlıktır sizden dinlemek istiyoruz. Lütfen buyurun hocam.
1: Şimdi aslında çocuk kardiyoloji erişkin kardiyologlardan farklı olarak bizim ilgilendiğimiz alan daha çok doğuştan kalp hastalıkları oluyor. Çünkü bebek doğduktan sonra normal hayata alışma döneminde çeşitli kalp problemleriyle doğabiliyor. Bunların bazen ilk günlerde bazen ilk aylarda müdahalesi gerekebiliyor. Bunların tanınması, tedavisi ve bu çocuğun normal hayat yaşaması için ya da normale yakın bir hayat yaşaması için zamanında müdahale çok önemli oluyor bu hastalarda. Bu nedenle bizim özellikle ilgilendiğimiz alan çocuk kardiyolojinin tabii ki 0-18 yaş aralığında herhangi bir dönemde ortaya çıkabilecek her türlü kardiyak problemle ilgileniyoruz. Ama ağırlıkta ilgilendiğimiz alan daha çok çocukların doğuştan kalp hastalıkları oluyor.
0: Evet. Peki bu rahatsızlık nasıl fark ediliyor? Belirtileri nelerdir değerli hocam? Doğuştan kalp hastalıkları dedik ama anne karnında da bu rahatsızlık oluşabiliyor mu?
1: Şimdi onu şöyle ifade edebiliriz. Öncelikle bir hanımefendi hamile kaldığında kanın doğum tarafından rutin kontrolleri yapılıyor. Bebeğin belli aylara ulaştıkça rutin kontrolleri yapılıyor. Bu kontrollerden bir tanesi de bebeğin kalbine bakılması oluyor. Her geçen gün daha çok anne karnında bu problemleri tanıyıp adını koyabiliyoruz. Ve bebek anne karnındayken hastalığı belli olmuş oluyor. Ona göre doğacak yerini ona göre ayarlıyoruz. Bazen ritim problemi oluyor. Anneye ilaç veriyoruz. Bebeği bu şekilde tedavi edebiliyoruz.
0: Tabii, anne karnındayken de teşhis ve tanı konulabiliyor.
1: Tabii. Dediniz. Öncelikle kan doğum uzmanlarımız bakıyorlar. Şüphelendikleri hastaları bize gönderiyorlar. Anneleri. Biz de onların kalbine bakıyoruz. Bu yaptığımız işlem fötal ekokardiyografi dediğimiz işlem. Ultrasonun farklı bir versiyonu. Ses dalgalarıyla çalışıyor. Sadece kalp atışları değil, kalbin bütün anatomik yapısını gözlemleyebiliyoruz. Kalbin boşluklarını, damarlarını, gelişmemiş bölgesi var mı, kapaklarında darlık var mı, her türlü problemini anne karnındayken görebiliyoruz.
0: Ses dalgalarıyla.
1: Tabii cihaz, eko cihazı ses dalgasıyla çalışıyor, ultrason gibi. Bu nedenle ne anneye ne bebeğe herhangi bir zararı yok. Bebek doğdu. Artık genellikle doğum sonrası yeni doğan uzmanları ya da aile hekimleri ya da çocuk uzmanları bebeği görüyorlar. Şüphelendikleri durumlar varsa kardiyologlara gönderiyorlar ve büyük çoğunluğu belli bir taramadan geçmiş oluyor aslında. Ama bazen bazı problemler gözden kaçabiliyor. Bu gözden kaçması doktorun hatasından değil de problem kendini sonra gösterebilen problem olabiliyor.
0: Sonra açığa çıkabiliyor. Tabii. Şimdi anne karnında hiçbir sorun olmayan, çok sağlıklı devam eden bir gebelikte de doğduktan sonra bu tip sorunlar çıkabilir mi?
1: Çıkabilir çünkü anne karnında sistem çok farklı. Anne karnında biliyorsunuz akciğer dolaşımı söz konusu değil. Akciğer tamamen sıvıyla dolu.
0: Doğru.
1: Oradaki sistem her şeyiyle çok farklı. O nedenle bebek doğduktan sonra akciğerler açılıyor, hava giriyor. Çocuk kendi kalbi ve akciğeriyle hareket etmek durumunda kalıyor. O zaman sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle anne karnında hiçbir problem yokken doğduktan sonra ilk saatlerde sorun ortaya çıkabiliyor. Ama tabii bunların bir kısmı ilk saatlerde değil, ilk aylarda bazen daha da geç fark edilebiliyor. Hatta bazı kalpteki delikleri 30 yaşında 40 yaşında kalbinde delik saptanan hastalarımız bile olabiliyor.
0: Onca yıl sorunsuz yaşamış.
1: Onca yıl sorunsuz yaşayabiliyorlar tabii ki.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Peki anne baba hangi durumda şüphelenmeli ve doktora başvurmalı?
1: Şimdi aslında yeni doğan dönemini ayrı konuşmak lazım. Yeni doğan döneminde özellikle muayenesi tamamen normal olabilir. Ama eve gittikten sonra ilk günlerde, ilk saatlerde beslenmede bozulma olursa, morarması başlarsa, inlemeli solunumu olursa çok hızlı bir şekilde doktora başvurması lazım. Orada çok ciddi bir kalp problemi olma ihtimali yüksek demektir. Yeni doğan bebek için söylüyorum. Çünkü orada şöyle bir durum var. Köprü damar dediğimiz bir damar vardır çocuklarda. Doğduktan sonra o anne karnında da aktiftir ve açık olmak zorundadır. Doğum sonrası o oksijenle temas sonrası kapanmaya başlar. Kapanınca o damar aracılığıyla olan dolaşım devreden çıktığı için sorunlar ilk saatlerde, ilk günlerde ortaya çıkmaya başlar. Bu tür durumda bahsettiğim bulgular olduğu zaman hızlı bir şekilde bir çocuk acili başvurup oradan hızlı bir şekilde çocuk kardiyologla temas sağlamak lazım.
0: Morarmaya başladığında yahut ki inlemeli solunum olursa.
1: Ya da beslenmesi bozuldu ama daha ileriki yıllarda. Bu dönemi atlattı. Hiç sıkıntı yok.
0: Sağlıklı gelişti.
1: Evet. Bazı problemler var. İlk aylarda, yıllarda ortaya çıkabiliyor. Ama onlarda da tedavi şansını kaçırmamak lazım. Tedavi şansını kaçırıldığı zaman hayat boyu çok sıkıntılı bir süreç
0: bekleyebilir.
1: Tabii. Yani bu tedavi dönemini kaçırmamak lazım. Orada özellikle bazı kalp problemlerinde zamanında tedavi edilmediği zaman kalıcı akciğer tansiyonu gelişiyor. O gelişen hastalar hem hayat beklenen hayat daha kısa oluyor hem de çok daha sıkıntılı bir hayatları olmuş oluyor. O nedenle hangi durumlarda özellikle çocuklarda sonradan ortaya çıkan kalp problemleri yakalanabilir diye sorduğumuzda mesela çabuk yoruluyorsa bir çocuk, çabuk yoruluyorsa düz yürürken bu anlaşılmayabilir ama merdiven çıkarken bu daha çok anlaşılır.
0: Yaşlı gibi ya da akranlarına göre
1: çok güzel. Aynen öyle. Yaşlı gibi nefes nefese kalıyorsa bu beklenen bir şey değil. Bazen de şu olabiliyor. Bu problem yavaş yavaş geliştiği için anne bunu fark etmiyor. Bu çocuk yavaş zaten diyor. O da gözden kaçabiliyor. Akranlarına göre değerlendirmek lazım. Akranlarına göre merdiven çıkarken nefes nefese kalıyorsa. Ama bu bahsettiğim onun kritik noktası şöyle diyebiliriz. 3 kat merdiven rahat çıkabilmesi lazım çocuk. Yürüyerek çıkması lazım. Ama 3 kat merdiven kesintisi çıkamıyorsa burada sorun var demektir. Tabii bu büyük çocuklar için. Küçük çocukta da bu problem olduğu zaman nasıl anlaşılır? Bebeğin en büyük aktivitesi nedir? Emmektir. Annesini emerken ara ara duraksıyorsa, terliyorsa, bırakıyorsa bu da önemli bir kalp hastalığı, özellikle kalpte delik varlığını işaret eder.
0: Her durumda şüphelenmek
1: gerekir. Yok aslında tabii her durumda değil de belki annenin ilk çocuğuysa onu karşılaştırması zor ama en kolayı bu işin başka çocuğu varsa onunla karşılaştırmak kolay olabilir. Çünkü bir anneye göre ara ara bırakması farklıdır.
0: Bu çok
1: bir anneye
0: sık
1: göre
0: olursa
1: çok sık olursa ve
0: beslenmeyi etkileyecek kadar.
1: Ve beslenme çok uzun sürerse. Bu nedenden dolayı bu önemli bir, yani o bebek için en büyük aktivite emmektir.
0: Evet.
1: Merdiven çıkmak gibi, bebeğin merdiven çıkması emmesidir yani. O esnadaki dinlenme ihtiyacı önemli bir kalp problemini düşündürür. Peki bunun yanında bir de bebek iyi besleniyor ama yeterince kilo alamıyor. Bu da önemli bir kalp problemi olabilir. Akranlarına göre kilosunun düşük kalması önemli bir kalp problemi olabilir. Bunun dışında diğer akranlarına göre yine sık akciğer enfeksiyonu geçirmesi. Tabii immün sistemle ilgili sorun da olabilir ama her zaman değil. İmmün sistemi normal olan kişilerde, özellikle bebeklerde akciğerde bu kalp yetmezliğine bağlı, sıvı birikimine bağlı zatüre dediğimiz enfeksiyon çok sık oluyor. O nedenle bu bebekler sık enfeksiyon geçiriyor. Hatta başka bebekte sorun olmazken bu bebekler yoğun bakımda kalabiliyorlar.
0: Peki kalp rahatsızlıkları başka rahatsızlıkları da tetikler mi? Sebep olur mu başka hastalıklara hocam?
1: Tabii sonuçta vücudumuz çok kompleks bir yapı diyeyim.
0: Evet.
1: Yani her birinin birbiriyle alakası var.
0: Tetikler.
1: Yani tabii her birinin birbiriyle alakası var. Sinir sistemi kalbi etkiler. Kalp sinir sistemini etkiler. Yani bu birçok mekanizma, birçok yedek mekanizmamız vardır. En ufak problemde onlar çalışır fizyoloji gereği. Onların yetmediği durumlarda bulgular ortaya çıkar.
0: Evet.
1: Gibi. Bir de son bir onu da söyleyeyim. Çocuklarda anneler hangi durumda
0: şüphelenmeli?
1: Ağladığı zaman morarmak değil de devamlı birazcık bebeğin dudaklarının mor görünmesi. O da bir önemli bir kalp hastalığı belirtisidir. Onun da bir çocuk kalp doktoru tarafından
0: görülmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Bizim için en can alıcı soru, tedavisi var mı bu tip rahatsızlık?
1: Çok güzel bir soru. Aslında şöyle, bu çok o kadar geniş bir alan ki bazı çocuklardaki kalp hastalıkları dediğimiz bir alan. Bir kısmı var, çocuğun kalbinde delik var ama hiçbir şey yapmıyoruz, ilaç bile vermiyoruz. Hatta senede bir, iki senede bir görüyoruz. Hatta bazen iğne ucu gibi delikler oluyor. Onları bazen hiç görmediğimizde oluyor. Tekrar gelmenize gerek yok diyoruz. Ama bir kısmı var, 15 gün sonra görüyoruz. Ayda bir görüyoruz. İlaç başlıyoruz. Bazen o ilaçlar belli aşamada bizi, çocuğu biraz büyütebiliyoruz. Ondan sonra da ilk 2-3 ayda açık kalp ameliyatına kadar gidebiliyor. Bu çok geniş marj. O yüzden çocuklardaki problemler neler kabaca? Doğuştan kalp hastalıkları diye ona göre söyleyebiliriz. Kalpte delikler, damarlarda darlıklar, özellikle kalbin çıkış damarlarında.

0: darlıklar. Ya da kalp biliyorsunuz dört boşluktan oluşuyor. İki atrium, iki ventrikül dediğimiz, teknik kısmına girmeyeyim ama kulakçıklar ve karıncıklar diyeyim. O kulakçıklardan bir tanesi gelişmeyebilir. Kulakçıkla karıncıklar arasındaki oradaki kapaklar gelişmeyebilir. O gelişmediği zaman oradaki boşluk hiç gelişmiyor. Yani bazen kalp dört boşluklu değil, üç boşluklu olabiliyor. Bunun gibi çok kompleks bir marjı var. Çok küçük bir delikte. Çok geniş bir aralığa kadar yayılan bir genişlikte bir marjı var. Bunlarda tedavi yaklaşımı olarak neler yapıyoruz? Dediğim gibi bir kısmını sadece izliyoruz. Bir kısmını ilaç verip büyütmeye çalışıyoruz. Bir kısmının müdahalesi ilk aylarda, hatta ilk günlerde oluyor. Hatta az önce bahsettiğim eve gittiği zaman morarma, emmeme, nefes nefese kalma gibi problem varsa çocukta, orada köprü damar kapanmıştır ve mevcut çocuğun kardiyak anatomisi bu durumu götüremiyordur. Bu tür durumda hemen köprü damarı yeniden açmak lazım. Bu açmak için de, köprü damarı yeniden açmak için ilk kapanma dönemi daha çok böyle organik kapanma değil de böyle kısılma şeklinde kapanma olur. Hemen bir ilaç başlıyoruz. Yatırıyoruz bebeği. Bir ilaç başlıyoruz. O köprü damarı açıyoruz. O köprü damarı açık olması çocuğu rahatlatıyor. Tabii bu geçici bir süre. Eğer hemen ameliyat olmayacaksa bu bebek, oradaki köprü damara anjiyoyla stent yerleştirilebiliyor. Ya da bir kısmı hemen ameliyat gereken hasta oluyor. O zaman da açık kalp cerrahisine veriyoruz hastayı. Bu arada şunu da izah etmek isterim. Biz çocuk kardiyologları, çocuk kalp damar cerrahlarıyla hep beraber çalışır. Bir ekip halindeyizdir. Vizitlerimizi beraber yaparız, konseylerimizi beraber yaparız. Çünkü hani bir organın farklı parçaları gibiyiz. O şekilde çalışıyoruz. Bu tür durumda medikal tedavi etmediği durumda mutlaka onlar devreye giriyorlar ve gereken müdahaleyi, gereken açık kalp ameliyatını yapıyorlar. Açık kalp ameliyattan önce tabii, bu arada çocuk kardiyoloji çok gelişti. Eskisi gibi değil. Eskiden çocuk kardiyoloji sadece tanısal şeyler yapabiliyordu. Şu anda anjiyoyla, damarlardan girilerek çocukların kalbindeki deliklerin çok büyük kısmı kapatılabiliyor. Damarlarda balon şişirip damar darlıklarında o damarlar açılabiliyor. Büyük çocuklarda şah damarı dediğimiz damarda bir darlık var. O olduğu zaman ya da farklı farklı yerlerdeki damar darlıklarında stent yerleştirilebiliyor. Yani bu sınıflandırma çok kısaltma olur konuyu. Yani çocuk kardiyologları olarak bu konuda artık birçok hasta açık kalp cerrahisine gitmeden tedavisi yapılabiliyor. Ama bazı durumlarda mecburen açık kalp cerrahisine gidiyor.
1: Evet. Umut verici gelişmeler var.
0: Kesinlikle. Zaten epey bir ilerledi. Türkiye'de de bu konuda çocuk kardiyoloji çok ileri.
1: Çok iyi.
0: Açık kalp ameliyatından da şöyle bahsedeyim. Yani problemlerin bir kısmına kesin kalıcı tedavi yapılıyor. Ameliyatlar yüz güldürücü. Bir kısmı birkaç aşamadan geçen ameliyat yoluna giriyor. Ve bu hasta devamlı takibimizde oluyor. İlk aylarda bir ameliyat, birli yaşlarda, bir ikili yaşlarda bir ameliyat, dörtlü beşli yaşlarda bir ameliyat şeklinde bir yola giriyor. Farklı farklı dönemlerde müdahaleler gerekiyor. Bu tabii bu tür hastalar artık bir yerde bizim nüfuzumuza kayıtlı gibi oluyor. Devamlı yakın izliyoruz bunları. Cerrahlarla beraber tedavilerini yapıyoruz.
1: Evet. Peki kalbe delik bir çocuğun iyileştikten sonra tekrar oluşma riski var mı?
0: Güzel bir soru. Şimdi şöyle aslında hani bir delik kapandıktan sonra yeniden açılmaz. Ama bazen şu olur. Çocuk ağlarken çok emin olamıyorsak oradaki delik tam kapanmış mı diye. Bazen bir sene sonra kapanmış gibi düşünsek bile yeniden çağırıp bakabiliyoruz. Yoksa delik kapandıktan sonra yeniden açılmaz.
1: Kontrol amaçlı çağırıyorsunuz.
0: Tabii.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Genel anlamda çocuklarda görülen bu rahatsızlıkların hem sebebini de sormak istiyorum bir taraftan. Yaptığımız yanlışlar var mıdır, genetik
0: çok
1: midir?
0: Çok güzel bir soru. Bir kere zaten bizim hekim olarak yaptığımız şey bir kere aileleri rahatlatmak çok önemli oluyor. Evet. Bazen aile geliyor, çocuğunuzun kalbinde delik var diyoruz.
1: Kendini suçlu hissediyor.
0: Kendini anne suçlayabiliyor ya da aile suçlayabiliyor. Biz nerede eksik yaptık diye sorgulamaya başlıyorlar. Orada zamanımız ölçüsünde bu konuda aileleri de rahatlatmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Hele de bu Türkiye'nin bazı bölgelerinde anneler için daha bir zor problem haline geliyor. Annenin sanki suçuymuş gibi algılanabiliyor. Şimdi çocuklardaki kalp problemleri multifaktöriyel diyoruz aslında. Şimdi bazı problemler var, bazı hastalıklar kesinlikle genetik.

0: Yani mutlaka anneden ya da babadan alır ya da kişinin kendisinde o mutasyon ortaya çıkar ve kişi hasta olur. Ama bazı problemler multifaktöriyel. Yani multifaktöriyel derken şunu kastediyoruz. Bunda bir çorba düşünün.
1: Çok etkenli.
0: Çorba, çok etken. Bu çorbanın ortaya çıkması için su lazım, tuz lazım, yağ lazım. Ne çorbası yapıyorsanız her şey lazım. O yani tabii çorbayla hastalığı benzeştirmek çok doğru değil ama yani başka nasıl benzeştirme yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii şöyle bir durum var orada. Genetik kısmı önemli bir kısmını oluşturuyor multifaktöriyel kısmın. Bir kişide doğuştan kalp hastalığı varsa, bir ailenin çocuğunda doğuştan kalp hastalıklı bir yavruları doğmuşsa, ikinci çocuklarında doğuştan kalp hastalığı olma ihtimali normal popülasyona göre çok artıyor.
1: Çok daha yüksek.
0: Çok da. İki çocuk da varsa üçüncü çocuktaki oran neredeyse %100'lere ulaşıyor. Bu nedenle burada hemen parantez şu konuyu açmak istiyorum. Belki ritim bozuklukları konusunda da bu konuşulabilir. Akraba evliliği bu konuda biraz sıkıntılı. Yani akraba evliliği dediğimiz şöyle düşünün.
1: Aynı
0: iki kişi çorba yapıyor. İş bölümü yapmışlar. Bir kişi sadece ilk kısmını yapıyor. Tuzunu atmak vesaire o son kısmını da başka birisi yapıyor. Ama siz orada roller karışıyor. O iki farklı kişi değildi. İki aynı işi yapan kişiyi bir araya getirdiğiniz zaman tuz iki kişi atacak. Çorbanız çok tuzlu olacak gibi. Ya belki benzetme çok uygun olmadı ama. Yani şöyle diyebiliriz. Toplumda çok nadir görülen problem akraba evliliğiyle çok sık o aile için çok sık hale gelebiliyor.
1: Evet, risk artabiliyor.
0: Risk kesinlikle çok artıyor. Hastalıklar için risk çok artıyor.
1: Hem genetik faktörler var hem de çevresel faktörler
0: aynen
1: var.
0: Aynen öyle. İkinci olarak da ondan bahsedeceğim. Yani çevre genetik faktörler zaten çok yapabileceğimiz bu konuda evet. Bir şey yok. Akraba evliliğinden uzak durmak hariç. Bunun dışındaki zaten annemizden babamızdan belli genlerle doğuyoruz.
1: Evet.
0: Bu bizim önümüzde Hızır.
1: Haritamız belli.
0: Evet. Yani bir kişinin bazen geliyor aile böyle hastalarımız geliyor bazen. İşte babası işte 50 yaşında, işte dedesi kaç yaşında, hep böyle erken yaşlarda kalp krizi geçirmiş mesela. Bu kişi koroner kalp hastalıkları açısından yüksek riskli ve genetik özellik var demektir. Şimdi bu kişi zaten tabiri caizse maça biraz 2-0 yenik başlıyor zaten. Şimdi bu kişinin başka kişilere göre bu hastalığın ortaya çıkması için gerekli başka faktörlerden daha çok uzak durması lazım. Nedir bu? Diyelim ki koroner hastalıkları üzerinden konuşacak olursak. Zaten babadan ya da anneden almışsa o genleri zaten riskli. O zaman sigaradan başkalarına göre daha çok uzak durması
1: dikkat
0: lazım.
1: Dikkat edeceği hususlar
0: kilodan,
1: daha fazla.
0: Evet. Obeziteden daha çok uzak durması lazım. Stres faktörlerinden uzak durması lazım. Daha hareketli bir hayat tercih etmesi lazım gibi. Yani çocuklardaki kalp hastalıkları multifaktöriyel. Bir kişinin kalp hastalıklı çocuğu doğduğu zaman onda kendisi bilerek, hamile olduğunu bilerek, ilacın etkisinin ne olduğunu sormadan ilaç kullanmak gibi bir şeyler yapmadıysa hiçbir suçu yok. Yani onda tabii burada genetik faktörler kısmında şunu da söylemek mümkün. Bazı problemler var. Down sendromu herkes bilir. Down sendromlarının %40'ında %50'sinde çok önemli kalp hastalığı oluyor. Down sendromları da belli yaştan sonra daha sık oluyor. 40'lı yaşlardan sonraki hamilelikte risk çok çok çok çok artıyor. O nedenle belki kişi şunu yapabilir. Hani çocuk düşünme ya da çocuk planlamayı daha erken yaşlarda düşünebilir. Bu kendisinin yapabileceği bir şeydir. Tabii ki her 40 yaşından sonra olan çocukta illa Down sendromu olmaz ama yani bazen böyle şey olabiliyor. Hani kariyer için ya da başka nedenlerden dolayı şimdi her geçen sene özellikle bazı problemler için, genetik problemler için risk artıyor bu hastalarda. Onu söyleyebiliriz.
1: Çocukta genetik yaskınlık varsa çevresel faktörler de açığa çıkmasını kolaylaştırıyor anladığım kadarıyla.
0: Tabii. Şimdi şöyle bir şey aslında biz hani genetiği şöyle biliyoruz. Bir insan bir veriyi annesinden ya da babasından
1: getiriyor.
0: Öyle kalıyor. Öyle kalmıyor aslında. Genetiğimiz devamlı değişkenlik gösteriyor. Bakıyorsunuz aynı anne bir genetik hastalık var. Bir çocuğunda o hastalık çok belirgin kendini gösteriyor. Bir çocuğunda hiç göstermiyor ya da çok az gösteriyor. Orada epigenetik denen bir konu var. O çok farklı bir alan. Burada çok açmayayım konuyu ama beslenmesi, yemesi, içmesi her şeyi ondan etkilenebiliyor. Ama bunların bir kısmını bilimsel olarak tespit edebiliyoruz. Ettik ya da işte edilmiş dünyada bu konuda çalışmalar var. Bir kısmı henüz daha bu sorgulama ve araştırma aşamasında. Evet. Ama genetik çok değişkenli gösteriyor. Çünkü o genetik ürünümüzün paketlenme şekli bile o hastalığın ortaya çıkmasını çıkmamasını belirliyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Çocuğun kalp hastası olmaması için bize düşenler nelerdir hocam?
0: Hamillikten sonra özellikle rutin kontrollerini yaptırmalı. İlaç kullanacağı zaman zaten kan doğum doktorlarımız onu söylüyordur. Hangi ilaçları kullanabilir, hangileri kullanamaz, ona dikkat etmeli, radyasyondan. Onlar zaten bilinen şeyler. Hı hı. Yani onların dışında kendisinin bu konuda bir dahili yok diyebiliriz. Yani kendilerinin suçlamalarına gerek yok. Bu konuya da biraz değinmek lazım. Şimdi çocuk doğdu, doğuştan kalp hastalığı olmayabilir ama edinsel kalp hastalıkları diye bir durum var. Onlardan en başında gelen toplumumuzdaki en büyük problemlerden bir tanesi olmaya başladı. Avrupa, Amerika toplumlarında bu çok daha belirginken bizde de yeni yeni daha bu sıklık artmaya başladı obezite. Obeziteden de birkaç kelime bahsetmek lütfen, isterim. Lütfen. Çünkü obezite bir de pandemi dönemi geçirdik. Pandemi döneminde çocuklar evde kaldılar. Zaten hareketsiz, zaten şehir şartları, zaten spor yapma konusunda genel toplumsal alışkanlığımız çok iyi değil.
1: Büyük şehir hayatını.
0: Büyük şehir hayatının buna getirdiği faktörler var. Her geçen gün bu hazır gıdalar tüketme ihtimali artıyor. Şöyle anlatayım. Yani şöyle 2 santimlik, 1,5 santimlik bir çikolata kişi yediği zaman bu çikolatanın verdiği enerjiyi vücudundan atabilmesi için ya da onun yağa dönüşmemesi için yaklaşık yarım saat yüksek tempo bisiklet sürmesi gerekiyor. O açıdan yani vücudumuz az ürünü çok sonuca değiştirmek üzere yaratılmış. Öyle olunca da tabii bu giriş fazla olunca bu fazla kilo şeklinde yağ şekline dönüşüyor. Bu da şimdi biraz bir problem yumağı halinde kişinin önünde. Şimdi bahsetmiştim erişkin kardiyolojinin ilgilendiği alan koroner kalp hastalıkları diye. Koroner kalp hastalıklarının yani erişkinde ölümlerin yaklaşık %50'si erişkin yaşlarda koronerle ilgili, kalp besleyen damarla ilgili problemler. Bu ne zaman başlıyor? Çocukluk yaş döneminde başlıyor. Yani yapılan çalışmalar göstermiş ki beşli yaşlarda yani obezitesi olan bir çocukta koroner damar etkilenmeye başlıyor. Düşünün ki bu genetik yatkınlık da bunda tabii etken olmakla beraber obezitenin miktarı, süresi, şimdi kişi istediği kadar işte 40 yaşından sonra ben artık fit olmaya karar verdim desin ve yapsın bunu. Ama geçmiş 35 yılı, 30 yılı obez şeklinde geçirmişse artık bazı şeyleri geri dönüştürmesi çok uzun yıllar alacaktır.
1: İlk yıllar nasıl beslendiğimiz çok
0: evet,
1: daha önemli
0: ilk
1: diyebilir
0: miyiz? Tabii kesinlikle öyle. O nedenle obeziteden kaçınmak lazım. Hazır gıdalardan kaçınmak lazım. Hareketli bir yaşam çok önemli.
1: Uyku düzeni
0: kesinlikle çok önemli. Bu konuyla ilgili sanıyorum radyonuzda da programlar vardı. Evet. Ben de ilgili dinlemiştim. Uyku düzeni de o fizyolojik gelişim açısından ya da fazla kilo olmaması açısından çok önemli olduğunu biliyorum.
1: Genel anlamda bütün bu olumsuzluklara rağmen yine vücudumuz iyi dayanıyor. Bu kadar
0: kesinlikle,
1: sağlıklı insanlar
0: kesinlikle,
1: var diyebiliyoruz hocam.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü yani vücudumuzun şimdi biraz özel meraktan dolayı fizyoloji de zaman zaman okuyorum. Vücudumuzun her alanı problem çıkmaması için o kadar çok mekanizmalarla donatılmış ki insanın buna şaşmaması mümkün değil.
1: Evet.
0: Ama biz de tabii bunun farkında olmadan, farkında olanlar olarak
1: hoyratça
0: da bazen bunu yapıyoruz. Hoyratça kullanıyoruz.
1: Maalesef.
0: Bu biraz şöyle aslında ömrü bir uzun süreli maraton koşusuna benzetmek lazım. Ben zaman zaman ona benzetiyorum. Şimdi siz eğer Hüseyin Bolt'tu galiba değil mi bu 100 metre koşucusu? Eğer onun gibi koşmayacaksınız. yani 100 metrede ben 100 metre koşarım yeterli olur demeyecekseniz, uzun süreli koşuda size ne lazım? O enerjinizi, sizin potansiyeliniz 10 kilometre.

0: kilometre koşmaksa, 10 kilometre koşabilmekse, eğer baştan kendinizi çabuk yorarsanız, fazla yük alırsanız, ne bileyim, o süreye ulaşma imkanınız yok. Buna kilo dahil, sigara dahil, birçok şey dahil.
1: Vücudun kıymetini de bilmek
0: kesinlikle,
1: gerekiyor.
0: Muhafaza kesinlikle, kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle doğru.
1: İsterseniz son olarak toparlayalım birkaç cümleyle, hem de dinleyicilerimize tavsiyelerinizi, mesajlarınızı alalım.
0: Şimdi çocuklarda kalp problemleri tespiti anne karnında başlıyor. Bu nedenle anne karnındaki, ya daha doğrusu hamile kalındığında, rutin takipler çok önemli. Gereken müdahalelerin gereken zamanda yapılması için. Doğduktan sonraki problemlerin önemsizleri zaten çok sorun yaratmayacaktır. Ama önemli problemlerde de ülkemizde çok yetkin merkezler var. Her türlü müdahalenin, hem çocuk kardiyolojik girişimcilerin, girişimsel çocuk kardiyoloji yaklaşımları oldukça iyi. Hem de açık kalp cerrahisi birçok merkezde başarıyla yapılabiliyor. Bu nedenle uygun merkezde takipleri yeterli olacaktır. Tabii bu problemlerin tespiti oldukça önemli. Hayatın herhangi döneminde bu problemler doğuştan olduğu gibi sonradan da olabilir. Bazı kalp problemleri, kalp yetmezliği gibi sorunlar, kalp kası iltihabı gibi birçok problem sonradan da ortaya çıkabilir. Hangi durumlarda özellikle kalp hastalığından şüphelenmek lazım? Özellikle çocuklarda çabuk yorulma olduğunda, emerken yorulma olduğunda, kilo alamama, yeterli kilo alamama olduğunda, morarma olduğunda, devamlı bir morarma hali olduğunda, bunlar özellikle yani bir çocuk kardiyoloji tarafından görülmeli ve gereken tedaviler zaten yapılacaktır. Bunun dışında bir de sağlıklı yaşam için mutlaka obeziteden kaçınmak, hareketli bir yaşam tarzı çok önemli. Mümkün olduğunca fizyolojik olan şeyler kullanmak lazım. Yani organik olan şeyler kullanmak lazım. Ne gibi? Yani bir bazı içecekler var. Ya sonuçta bu doğada var mı? Ayran doğada var. Bu içilebilir. Yoğurt doğada var mı? Yenilebilir. Ama bazı ürünler var. Sonuçta bu endüstriyel olarak üretilmiş ürünler.
1: İşlenmiş
0: bunlar,
1: gıdalar.
0: Evet, işlenmiş gıdalar. Bunlardan uzak durmak özellikle kalp sağlığı açısından da uzun dönemli faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Herkese
1: bizleri
0: sağlıklı günler dilerim. Evet, teşekkür,
1: çok teşekkür ederiz değerli hocam.
0: Fırsat verdiğiniz için sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Sağlık Saat Afiyet programında çocuk kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Karacan'ı ağırladık. Konumuz çocuk kalp hastalıklarıydı ve özellikle doğuştan kalp hastalıklarına değindik. Bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz hocamıza ve yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

evvela içinde bulunduğumuz hali bir düşüneceğiz. Yani benim halim acaba Allah-u Teala Hazretlerinin isteğine uygun bir hal mi değil mi diye düşüneceğiz. Değilse halimiz iyi bir hal değilse, mesela Allah'ın emirlerine, yasaklarına aykırı bir yolda gidiyorsak, haramdan para kazanıyorsak, başkasına zulmediyorsak, efendim gafilsek, cahilsek, bu gafillikten, bu cahillikten, bu zalimlikten, bu efendim kötülükten döneceğiz. Bu dönmeye ne deniliyor? Tevbe deniliyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, tubu ilallahi tevbeten nasuha. Allah-u Teala Hazretlerine tevbe-i nasuh ile tevbe edin. Tevbe-i nasuh ne demek? Bir daha hiç bozmayacak gibi samimi bir şekilde canı gönülden, yürekten Allah-u Teala Hazretlerine yönelmek.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na çıkması, kavmini uyarması.
1: Musa ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Hani Musa'ya 40 gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek buzağıyı bir tanrı edinmiştiniz. İsrailoğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme rastladılar. Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir put, ilah yap dediler. Musa dedi ki, hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz. Musa dedi ki, şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. O Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım dedi. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim yerime geç ve vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme demişti. Musa ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hatiften ilahi kelam ile konuşunca Musa, Rabbim bana kendini göster. Sana bakayım dedi. Allah, sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin.

0: ve şükredenlerden ol. Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanı ile ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle, sımsıkı önem vererek tut. Kavmine de emret. Onları en güzel şekilde tutsunlar. Size fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim dedik. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolu görürlerse yol olarak onu edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Musa'nın Tur'a gidişi 30 günü geçince ardından kavmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğüren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara yol gösteremeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler ve zalimlerden oldular. Buzağıya tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a, ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ey anam oğlu, bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma dedi. Musa üzülerek, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Rahmetine bizi dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Buzağı ilah edinenlere gelince, hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe eden ve iman edenlere karşı muhakkak ki Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı: hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. Bize hem bu dünyada hem ahirette iyilik nasip et. Şüphesiz biz tövbe edip sana yöneldik dedi. Allah buyurdu ki, ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetim her şeyi kuşatır. Onu muttaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim.
1: Bir haberimiz var.

0: Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı arttırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren

bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 21.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenler hariç, ehli kitap ile ancak en güzel olan usulle mücadele edin ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve aynıdır. Ve biz ancak ona teslim olanlarız. Resulüm, işte böylece sana önceki kitapların asıllarını tasdik eden ve doğrularını içine alan bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimizden bir kısmı ona inanırlar. Şu Araplardan ve diğerlerinden de ona inanacak nice kimseler vardır. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Resulüm, sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun. Onu elinle de yazmıyordun. Şayet böyle olmasaydı, o zaman bu Kur'an'ı başka yerden okudun veya yazdın diye batıla uyanlar, heva ve hevesine göre düşünen ve yaşayanlar elbet şüphelenirlerdi. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi de zalimlerden başkası inkar etmez. Ona Rabbinden bir takım ayetler, mucizeler indirilmeli değil miydi? Dediler. Onlara ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım de. Resulüm, kendilerine okunan bu kitabı sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu? Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette büyük bir rahmet ve kulluğunu yerine getirmede bir öğüt, bir hatırlatma vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan şeyleri bilir. Gerçek ortadayken, batıla inanıp Allah'a karşı kafir olanlarsa, ziyana uğrayanların ta kendileridir. Resulüm, senden azabı hemen getirmeni istiyorlar. Eğer belirtilen bir vakit olmasaydı, o azap onlara çoktan gelmişti bile. Fakat hiç farkında olmadıkları bir sırada, elbette o kendilerine gelecektir. Evet, senden azabı çabukça getirmeni istiyorlar. Halbuki cehennem o kafirleri zaten kuşatmıştır. O gün azap, onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından bürüyecek ve Allah onlara işlemiş olduğunuz günahların cezasını tadın diyecek. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde İslam'ın gereğini rahatça söylemek ve yaşamak nerede mümkünse gidip orada yalnız bana kulluk edin. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip de salih, sevaplı işler yapanlar var ya, elbette onları cennette, içinde ebedi kalacakları ve alt tarafından su, süt, şarap ve baldan ırmaklar akan yüksek köşklere yerleştireceğiz. İşte ne güzeldir böyle salih amel işleyenlerin mükafatı. Onlar sıkıntılara sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenenlerdir. Nice canlı mahluk vardır ki rızkını kendisi taşıyamaz. Onlara da size de Allah rızık verir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı yararlanmanız için kim buyruğu altına aldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl olup da Allah'a bağlanmaktan çevrilir?

diyorlar. Allah kullarından dilediğine rızkı yayar, bol verir, dilediğine kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Eğer onlara gökten suyu indirip onunla ölümünden sonra yeri kim diriltti diye sorsan mutlaka tabii ki Allah derler. Sen de bütün hamd Allah'ındır de. Fakat onların çoğu düşünmezler. Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu, oradaki hayatsa elbette asıl yaşanacak ebedi hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. İşte insanlar gemiye bindikleri ve kendilerini bir tehlike sardığı zaman artık dini yalnız Allah'a has kılarak ve dinde samimi kimseler gibi ona yalvarırlar. Fakat Allah onları karaya çıkarıp kurtarınca bir de görürsün ki onlar kendilerine verdiklerimizle hem faydalanmak hem de nankörlük yapmak suretiyle yine Allah'a ortak koşarlar. Eski küfür hallerine dönerler. Ama yakında bunun sonucunu bilecekler. Görmüyorlar mı ki çevrelerindeki insanlar kapılıp öldürülür veya esir edilirken biz haremi, Mekke'yi nasıl emniyetli bir yer yaptık? Hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'a yalan isnat eden veya kendisine hak peygamber ve kitap gelince onu yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Kafirler için barınılacak yer zaten cehennem değil midir? Bizim uğrumuzda cihad eden ve çaba gösterenlere gelince biz onları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah iyilik ve iyi iş yapanlarla beraberdir. Rum Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Yalnız 17 ila 18. ayetler Medine döneminde inmiştir. 60 ayettir. İranlılarla Rumların yapacağı savaşta Rumların galibiyetinden bahseden olaydan hareketle sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar Arabistan'a en yakın bir yerde İranlılara yenildi. Ama onlar bu yenilmelerinden sonra birkaç, 3 ila 9 yıl içinde onları yeneceklerdir. Bundan önce de sonra da emir yalnız Allah'ındır. İşte o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder, zafere ulaştırır. O mutlak galiptir, çok merhametlidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının yalnız görünen dış yüzünü bilirler, ona değer verirler. Fakat onlar ahiretten yana gafildirler. Onlar kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri başka değil, ancak hak bir nizam, ölçü ve gaye ile muayyen bir vade için yaratmıştır. Böyleyken insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Ekip dikmek, su ve maden çıkarmak için toprağa sürmüş ve kazmışlar ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık deliller getirmişti. Allah onlara asla zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülükte bulunanların sonu çok korkunç oldu. Allah mahlukatı önce meydana getirir, öldükten sonra onu mahşer günü aynen yaratıp tekrar eder, diriltir. En sonunda da ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Kıyamet kopacağı gün
suçluların ümitleri tamamen kesilince,

susarlar. Onların Allah'a ortak koştukları ve onunla eş değer hale getirip bağlandıklarından da kendilerine şefaatçiler olmayacaktır. Onlar o zaman ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyamet saati gelip çattığında işte o gün Kur'an'a uygun olarak inananlar ve inanmayanlar ayrılacaklar. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince onlar cennet bahçelerinden bir bahçede ağırlanıp neşelendirilirler. Fakat küfre sapıp da ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince işte onlar da azabın içinde hazır edileceklerdir. O halde akşama girdiğiniz zaman akşam ve yatsıda, sabaha erdiğiniz zaman da sabahta Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Yine siz gündüzün sonunda, ikindide ve öğle vaktine girdiğinizde de namaz kılıp Allah'ı tesbih edin. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Yeri ölümünden sonra o diriltiyor. İşte tıpkı bunun gibi siz de kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Sizi ilk önce topraktan yaratması, onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir. Sonra da siz çoğalıp yeryüzüne yayılmış insanlarsınız. Kaynaşıp huzura kavuşmanız için size kendi cinsinizden zevceler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilgili kimseler için ibretler vardır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse onun lütfundan rızkınızı aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Göğün ve yerin onun emriyle bu şekilde durması, onun kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yattığınız yerden çağırdığı zaman hemen kabirlerinizden çıkacaksınız. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedirler. Mahlukatı ilkin yaratan, öldükten sonra O'nu mahşer günü aynen yaratmayı tekrar edecek olan O'dur. Bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mülkünde ve hükümranlığında ortağı olmadığını anlamanız için kendinizden şöyle bir temsil getirdi. Sizi rızıklandırdığımız mallarda ve onların idaresinde birbirinizi saydığınız gibi ellerinizin altındaki sahip olduğunuz kölelerden de kendilerini aynı şekilde saydığınız ve bu nimetlerde eşit haklara sahip olarak ortak yaptıklarınız var mıdır? Elbette yoktur. İşte biz akıl erdirecek bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fakat zulüm ve inkar edenler, Allah'ın hükümleri yerine ilim dışı olarak kendi keyiflerine uydular. Allah'ın sapıklıkta bıraktığını kim doğru yola iletebilir? Onlara hiç yardım eden de olmaz. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz ona yönelerek emrine uygun yaşayın. Namazı da dosdoğru, gereğine uygun olarak kılın. Fıtratın dışına çıkarak

hevanıza taparak müşriklerden olmayın. O, şirke sapan kimseler ve Yahudiler çıkarları uğruna dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Bunlardan her grup kendi yanındaki benimsedikleriyle böbürlenmektedir. İnsanlar bir sıkıntıya düşünce Rablerine dönerek ona yalvarırlar. Sonra Rableri Allah onlara katından bir rahmet ve rahatlık tattırdığı zamanda hemen içlerinden bir grup kendilerine verdiğimiz şeylere nankörlük eder, bunun sebebini başka şeylerde arar. Böylece Rablerine ortak koşarlar. Hele şimdilik sefa sürün bakalım, yakında akıbetinizi bileceksiniz. Yoksa onlara bir delil, kitap indirdik de, o mu Allah'a ortak koşmalarını, Allah'ı bırakıp başka varlıklara bağlanmalarını söylüyor? İnsanlara bir rahmet, iyilik, bolluk tattırdığımız zaman sevinip şımarırlar. Kendi işledikleri günahlar yüzünden kendilerine bir kötülük erişince de Allah'ı unutup umutsuzluğa düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu görmediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir. İnsanların mallarında artış olması için faizle verdiğiniz şeyler Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat artıranlardır. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, daha sonra da mahşerde diriltecek olan Allah'tır. Ortak koştuklarınız içinde bunlardan birini yapan var mıdır? O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. İnsanların bizzat kendilerinin kazandıkları günahlar ve cehaletleri yüzünden, karada ve denizde fesat, maddi manevi bozulmalar, afet ve felaketler çıktı, çıkar da. Bu ise yaptıklarının bir kısmının cezasını Allah'ın dünyada onlara tattırması içindir. Olur ki onlar bu sayede kötü hallerinden dönerler. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşanlardandı. Geri çevrilmesi asla mümkün olmayan ecel, Allah tarafından bir gün erişmeden önce yüzünü dosdoğru dine, İslam'a yönelt. O gün kıyamette insanlar cennet ve cehenneme gitmek üzere bölük bölük ayrılırlar. Kim küfre saparsa küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse kendileri için cennetteki yerlerini hazırlanmış olurlar. Çünkü Allah, iman edip salih ameller işleyenleri lütfu keremiyle mükafatlandırır. Elbette O, inkar edenleri sevmez. O'nun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları, yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de O'nun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Resulüm, andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik ve onlara açık deliller getirdiler. Biz de o inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek üzerimize bir hak olmuştur. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur tanelerinin çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. Halbuki onlar daha önce o yağmur kendilerine indirilmezden evvel ümitlerini kesmişlerdi. İşte şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine.

yeri ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o ölüleri de diriltecektir. O her şeye kadirdir. Andolsun ki sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek de o ekinlerini sararmış görseler ondan sonra kesinlikle Allah'a karşı nankörlük etmeye başlarlar. Ey Resulüm! Bunun için sen kalpleri ölülere söz dinletemezsin. Hele arkalarını dönüp giden sağırlara hiç duyuramazsın. Sen kalp gözü körleri de sapıklıklarından ayırıp doğru yola iletici değilsin. Sen ayetlerimizi ancak iman edecek olanlara duyurabilirsin. Onlar da Müslüman olur, selamete ererler. Sizi zayıf, meni spermadan yaratan, sonra diğer zayıflığın, cenin ve sıbyanlığın ardından size kuvvet veren, geliştiren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O, dilediğini yaratır ve o, hakkıyla bilendir, kadir-i mutlaktır. Kıyamet kopacağı gün, günahkarlar dünyada ve kabirde bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar tıpkı bunun gibi dünyada da yalan söylüyorlar, haktan dönüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler de, andolsun ki siz Allah'ın kitabındaki yazılıp takdir edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyor ve inanmıyordunuz derler. Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecek ve onlardan tevbe edip hoşnutluk dilemeleri istenmeyecektir. Gerçekten biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit temsiller getirdik. Andolsun ki Resulüm, eğer onlara bir ayet getirsen, o küfre sapanlar yine kesinlikle siz ancak boş, saçma şeyler ortaya atıyorsunuz derler. İşte Allah kendisini ve hakikatleri bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler. Resulüm, sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar seni sabırda hafif görmesinler. Lokman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 34 ayettir. Yalnız 27 ila 29. ayetler Medine döneminde inmiştir. Adını içerisinde bahsi geçen hikmet sahibi Lokman'dan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. O, iyi davranışta bulunanlar namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar, zekatı tas tamam verirler ve onlar ahirete de kesin inanırlar. İşte onlar Rablerinden yana bir doğru yol üzerindedirler. İşte onlar kurtuluşa, maksuda erenlerin ta kendileridir. Kimi insanlar da vardır ki din hakkında bir bilgisi olmaksızın insanları Allah yolundan saptırmak ve onu, o yolu eğlence edinmek için laf eğlencesi sözleri, roman, hikaye, şarkı ve şiir türünden İslam'a aykırı ve şehvetleri uyarıcı olarak yazılmış veya söylenmiş şeyler satın alır ve okur veya dinleyip seyreder. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki o kulaklarında bir ağırlık varmış da onu hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayıp sırt çevirir. Resulüm, ona çok acıklı bir azabı müjdele. Doğrusu iman edip de güzel işler yapanlar var ya, onlar için naim, bol bol nimet cennetleri vardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye
yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım ondan başkalarının ne yarattığını. Doğrusu zalimler apaçık bir sapıklık içindedir. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Kim Allah'ın nimetlerine şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de isyan ve itaatsizlik yoluyla nankörlük ederse şüphesiz ki Allah ganidir, çok zengindir, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. Hem de övülmeye layık olandır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek, ey yavrucuğum, Allah'a ortak koşma, çünkü ona ortak koşmak büyük bir zulümdür demişti. Biz insana anne ve babasının hakkını gözetmeyi tavsiye ettik. Annesi onu kat kat güçlük ve zahmetlerle karnında taşıdı. Onun sütten ayrılması da 2 yıl içinde olmuştur. İşte bunun için bana, anne ve babana şükret, dönüş ancak banadır dedik. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan şeylerde bana ortak koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat dünya işlerinde onlarla iyi geçin ve bana yönelen müminlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de yaptıklarınızı ve karşılığını size haber vereceğim. Lokman, ey yavrucuğum, şüphesiz ki o yaptığın iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olsa, hem de bir kaya içinde veya göklerde yahut yer içinde bile olsa Allah onu getirir ve karşılığını verir. Çünkü Allah latiftir, her şeyden haberi olandır. Ey oğulcuğum, namazı dosdoğru, gereğine uygun olarak kıl. İyiliği emret, kötülüğü engelle. Bu esnada başına gelecek musibetlere sabret. Çünkü bunlar Allah'ın emrettiği kesinlikle ve kararlılıkla yapılacak işlerdir. İnsanları küçümseyip yanağını bükme, yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme. Çünkü Allah böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ve kibirsiz ol. Konuşurken sesini de alçak tut. Çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir. Göklerde ve yerde olan şeyleri Allah'ın sizin istifadeniz için yarattığını, size açık ve gizli nimetlerini bolca tamamladığını görmez misiniz? Yine de öyle insanlar vardır ki hiçbir ilmi, hiçbir rehberi, hiçbir aydınlatıcı kitabı yokken hala Allah hakkında tartışır. Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'ına uyun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa da mı atalarının yolunda gidecekler? Kim iyi davranışlarda bulunarak samimiyetle özünü Allah'a teslim ederse, şirksiz imanla hiç şüphesiz o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu ancak Allah'a varacaktır. Kim de inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını ve karşılığını haber veririz. Şüphesiz ki Allah sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Onları dünyada biraz geçindirir, sonra ağır bir azapla karşılaşmaya mecbur ederiz. Andolsun ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. Sen de onların bu itirafından dolayı, hamdolsun Allah'a de. Fakat onların çoğu bunun anlamını bilmezler. Göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi, ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah ganidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan da O'dur. Eğer yerdeki ağaçlar birer kalem olsa, deniz de mürekkep olsa, ardından 7 deniz O'na katılıp yardım etse,
yine

bunlar tükenir de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin toptan yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz, tek bir kişinin yaratılması gibi kolaydır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, görendir. Görmedin mi Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Böylece onları uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı istifadeniz için yaratmıştır. Her biri muayyen bir vakte kadar kendi yörüngesinde akıp gidecektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Muhakkak ki ondan başka yalvardıkları, sığındıkları putlar ve putlaştırılan şeylerse tümüyle batıldır. Şüphesiz Allah çok yüce, çok büyüktür. Allah'ın nimeti ve lütfuyla gemilerin denizde akıp gitmekte olduğunu görmedin mi? Bu, kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek içindir. Muhakkak ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Gemide giderken onları gölge yapan, dağ ve kara bulutlar gibi dalga sardığı zaman, gönüllerinde bağlılık gösterdikleri putlara atarak, artık dini yalnız Allah'a has kılarak, ihlasla ona yalvarırlar. Sonra Allah onları karaya çıkarıp kurtarınca, içlerinden yalnız bir kısmı dengeli, mutedil ve doğru yolu tutar. Bizim ayetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, çocuğunun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi asla aldatmasın. O çok aldatıcı. Şeytan ve dostları da sizi Allah'ın affıyla sakın aldatmasın, günaha daldırmasın ve ibadetten alıkoymasın. Kıyamet saatinin ilmi şüphesiz ki Allah katındadır. Yağmuru dilediği miktar ve şekilde O indirir. Rahimlerde ne olacağını O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır. Secde Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. 18 ve 20. ayetler Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İçinde hiç şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Kur'an senden önce asırlarca kendilerine hiçbir uyarıcı peygamber gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden gelen bir gerçektir ki onlar bu sayede doğru yolu bulsunlar. Gökleri, yeri ve bunların arasında olan şeyleri 6 günde, devirde, halde yaratan, sonra arşı hükmü altına alan, bütün yarattıklarının maliki ve hükümranı olan Allah'tır. Sizin için ondan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Gökten yere kadar her işi O idare eder. Sonra işler O'na bir günde yükselir ki, o günün miktarı sizin saydığınız günlerden 1000 sene eder. İşte O, görünmeyeni de, görüneni de bilen, mutlak galip ve çok merhametli olandır. Yarattığı her şeyi güzel yapan ve ilk insanı yaratmaya da çamurdan başlayan, sonra onun neslini hakir bir suyun özünden, spermadan yaratan, sonra onu tas tamam düzeltip ona kendi ruhundan üfleyen, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O'dur. Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz. İnkarcılar, biz yerde çürüyüp kaybolduğumuz zaman yeni bir yaratılışla mı olacağız dediler. Çünkü onlar Rableri

ile karşılaşmalarını da inkar ederler. De ki, üzerinize vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. Günahkarların Rablerinin huzurunda utançtan başlarını öne eğerek, "Ey Rabbimiz, şimdi her şeyi gördük, işittik. Bizi dünyaya geri gönder de salih amel işleyelim. Çünkü artık biz kesin inananlarız," dediklerini bir görsen. Biz dileseydik herkese dünyada hidayetini verir, doğru yola iletirdik. Ancak herkesi kendi iradesine bıraktık. Fakat kesinlikle cehennemi cinlerden ve insanlardan bütün günahkarlarla dolduracağım şeklindeki sözüm haktır, gerçekleşecektir. O halde siz bugününüze kavuşmayı unuttuğunuzdan ve hevanıza göre yaşadığınızdan dolayı tadın azabı. Doğrusu biz de sizi şimdi cehennemde bırakıp terk ettik. Yapmakta olduklarınıza karşı tadın ebedi azabı denilecek. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine öğüt verildiği zaman büyüklük taslamayarak secdeye kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih eden kimseler iman eder. Onlar gece namazı için yataklarından kalkarlar. Korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayır yolunda harcarlar. Artık yaptıklarına bir karşılık olarak onlar için gözler aydınlığı nice nimetlerin saklandığını hiç kimse bilmez. İman eden bir kimse Allah yolundan çıkarak fasık olan kimse gibi midir? Onlar elbette bir olmazlar. İman edip de salih, Allah'ın rızasına uygun amellerde bulunanlara gelince, onlar için bu yapmış olduklarına karşılık bir ağırlama, bir konaklama yeri olarak barınacakları meva cennetleri vardır. Fasıklara, hak yoldan çıkan, asi olanlara gelince, onların barınacakları yerde ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya geri çevrilirler ve onlara, "O yalan saydığınız ateşin azabını tadın," denilir. Belki doğru yola dönerler diye onlara o büyük azaptan önce yakın dünya azabının çeşitlerinden de mutlaka tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz günahkarlardan öc alacağız. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Sen de ona onun gibi bir kitaba kavuşacağından şüphe etme. Onu İsrailoğullarına bir rehber kılmıştık. Sabrettikleri ve Tevrat'taki ayetlerimize kesin inandıkları zaman içlerinden onları emrimizle doğru yola çağırıp götürecek önderler yetiştirdik. Şüphesiz ki Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü onların arasında hükmünü verecek, haklıyı haksızı ayıracaktır. Şimdi yurtlarında gezip durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız hala onları doğru yola sevk etmez mi? Doğrusu bunda elbette ibretler vardır. Hala öğüt dinlemeyecekler mi? Görmüyorlar mı ki biz kurak yere suyu sevk ediyoruz da onun sayesinde İçinden hem hayvanlarının hem kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala görmeyecekler mi? Bir de eğer doğru söylüyorsanız bu hüküm kıyamet günü ne zaman bildirin diyorlar. Resulüm de ki hüküm günü küfre sapanlara artık iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecek. Artık onlardan yüz çevir ve azaplarını bekle. Çünkü onlar da zanlarınca senin helakini beklemektedirler. Ahzab Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 73 ayettir. Ahzab, hizb kelimesinin çoğuludur. Hizb, topluluk, grup, parti anlamlarına gelir. Burada 9. ayette Müslümanlara karşı savaşmak için birleşen müşrik Arap kabileleri kastedilmektedir. Sureye ad olan bu kelime 20 ve 22. ayetlerde

geçmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir insanın iç boşluğunda iki kalp, iki vicdan, iki zıt şeyi beraber sevme duygusuyla yaratmadı ve zihar yaptığınız "Sen bana artık annemin sırtı yani annem gibisin" dediğiniz eşlerinizi anneleriniz gibi haram yapmadı. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi kılmadı. Bu sizin kendi ağızlarınızla söylediğiniz bir laftan ibaret olup evde yabancı hükmündedir. Allah gerçeği söyler ve o doğru yolu gösterir. Evlatlık aldığınız çocuklara gelince onları babalarına nispetle onların adıyla çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Babalarını bilmiyorsanız bile ancak dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ancak yanılıp yaptıklarınızda size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında günah vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. O peygamber, müminlere kendi canlarından daha evladır, yakındır. Onun zevceleri de müminlerin anneleridir. Akraba olanlar Allah'ın kitabında birbirlerine müminlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Miras artık akrabayadır. Ancak dostlarınıza bir iyilik, bir vasiyet yapmanız hariçtir. Bu hüküm kitapta yazılmıştır. Resulüm, hani vaktiyle biz peygamberlerden tebliğ ve davet hususunda ahitlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den ve Musa ile Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan kuvvetli bir söz almıştık. Bu da Allah'ın o doğruluk üzere olan peygamberlere tebliğ ve davet konusundaki sözlerine sadakatlerini sorması ve inkarcılara da pek acıklı azabı hazırlaması içindir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Hendek gazvesinde üzerinize ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. O vakit kafirler size hem üst taraftan vadinin doğusundan hem aşağı taraftan vadinin batısından gelmişlerdi. O zaman gözler korku ve şaşkınlıktan yerinden kaymış, yürekler de gırtlaklara dayanmıştı da Allah'a karşı türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler imtihana tabi tutulmuş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde manevi bir hastalık ve şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü bize zafer diye boş bir vaatten başka bir şeyde bulunmadı diyorlardı. O zaman yine onların bir kısmı da, ey Yesrib, Medine halkı, artık size burada duracak yer yok, hadi evlerinize dönün demişti. Onların bir kısmı da, hakikaten evlerimiz açık, korumasızdır diyerek peygamberden izin istiyordu. Halbuki onların evleri açık değildi. Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Eğer o Medine'nin etrafından üzerlerine hücum edilse de sonra kendilerinden karışıklık çıkarmaları, küfre dönüp Müslümanlara saldırmaları istenseydi elbette buna katılırlar ve bunda pek az gecikirlerdi. Halbuki onlar bundan evvel Uhud'da arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün hesabı sorulacaktır. Resulüm,
De ki,

0: için Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. Allah, içinizden savaşta peygambere yardımdan alıkoyan münafıkları ve kardeşlerine de savaşa gidip ölmeyin, bize gelin diyenleri elbet biliyor. Zaten bunların pek azı dışındakiler savaşa gelmezler. Gelseler bile size karşı cimri olarak ve gösteriş için gelirler. Bir de savaşta korku gelince üzerine ölümden baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. O korku gidince de hayra karşı cimri fakat alınan ganimete düşkün kimseler olarak keskin dilleriyle sizi incitirler. Onlar gönülden inanmamışlardır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Bunlar korkularından dolayı düşman birliklerinin Medine etrafından henüz gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o birlikler bir daha gelse, o münafıklar isterlerdi ki kendileri Bedevi Araplarla çölde olsunlar da sizin haberlerinizi oradan sorsunlar. Esasen içinizde bulunsalar bile çok azı savaşırlardı. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Müminler o düşman birliklerini görünce işte bu bir imtihan vesilesi ve zafer olarak Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir derler. Bu da ancak onların iman ve teslimiyetini artırır, kuvvetlendirir. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi can adağını ödedi, çarpışıp şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde asla değiştirmediler. Çünkü Allah sadık kalan müminleri doğruluklarıyla mükafatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edecek yahut tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah o kafir birliklerini hiçbir hayra, başarıya erememiş bir halde öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta fırtına çıkarıp melekleriyle yardım ederek müminlerin imdadına yetişti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Allah, ehli kitaptan hainlik ederek onlara yardım eden Kureyza Yahudilerini de kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. Siz onları kuşatıp bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Onların yerlerine, evlerine, mallarına ve henüz fethedip ayak basmadığınız topraklara da sizi mirasçı yaptı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Bu sırada seni dünyalık isteyerek huzursuz eden hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphe yok ki Allah, İçinizden güzel hareket edenlere büyük mükafatlar hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliğe aşikar bir günah işlerse, onun azabı iki kat artırılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 21'i dinlediniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik, manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: lev enne sadakada ceret ala 770 elfe insanin kâne ecru âhirihim misle ecri evvelihim. Bu da sadakayla ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki lev enne sadakada ceret, eğer sadaka cereyan etse, geçse ala 770 elfe insanın 70 bin insanın elinden geçse sadaka. Eğer bir sadaka 70 bin insanın elinden geçse, 70 bin insanın elinden geçse, en sonuncu insanın ecri gene ilk insanın ecri gibi olur. Ne demek bu? Bir insan Allah rızası için çıkartıyor, bir sadaka veriyor. Bu birinci şahıs. O şahıs, öteki şahıs sadakayı alıyor. O da götürüyor bir başkasına veriyor. O da götürüyor başkasına veriyor. O da götürüyor başkasına veriyor. O da götürüyor başkasına veriyor. Eğer bu halkalar 70 bin insan olsa hepsine aynı ecir var. Veyahut bir zengin diyor ki al şu sadakayı muhtaçlara ver. Seni vekil ettim diyor. Sen alıyorsun, uğraşıyorsun. Gidiyorsun mahallenin imamına. Al şu kadar parayı. Senin mahallinde sen cemaatini bilirsin. Kim muhtaçsa onlara ver. Etti ikinci şans. Sen de onu veriyorsun. O da geliyor. Gelen bir kimseye ya diyor ben bugün Hasan Efendi'yi göremedim, onun ihtiyacı vardı, hadi sen komşususun al şu sadakayı ona ulaştır.